0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kartal Yuvası 2. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekiza.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Bekir Baykal Saran, Güllü Refika Özbayar, Zeliş Ayşe Başar, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, Murat Gürkan Görbil, Dursun Turgay Kılıç, Yenge Gönül Dövüşçü, Mahir Faruk Günoğur.
1: Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşünde annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Evdeki herkes, Almanya'daki ağabeyinin karısı Zeliş, hatta babası bile suskundur. Sebebini açıklamak istemezler. Karabey sonunda annesinden sinirli bir anında kolunu babasının kırdığını öğrenir. Buna çok içerlerse de otoriter bir adam olan babası Karabekir'e bir şey söylemez. Ancak bir süre sonra bu işi yapanın aslında Balcıların Hikmet olduğunu öğrenir ve intikam almayı kafasına koyar. O gün Karabey'in uzun süre odasından çıkmadığını fark eden ailesi telaşa düşer.

0: Sus kadın, sus, başlama gene.
1: İçeride diye rahat rahat oturduk. Yatağı bozulmamış bile. Belli ki çoktan gitmiş. Dört kişiye karşı bir kişi ne yapar? Yavrumu vurmuşlardı. Düşmanlar yiğidimi vurmuşlardı.
0: Sus dedim sana kadın.
2: Mahir abisinin tabancasını da almış. Ne kadar mermi varsa hepsini almış.
1: Her şey apaçık işte. Onlarla hesaplaşmaya gitmiş. Ne yapacağız şimdi? Eli kolu bağlı bekleyecek mi?
0: Hayır, beklemeyeceğiz. Evlerini basmaya gitseydi şimdiye kadar gümbürtü kopar duyulurdu. Demek ki ormana gitti.
2: Doğru, ormana gitmiştir. Avcunun Şevket orman bekçisi değil mi? Onu pusuya düşürmek için ormana gitmiştir.
0: Gelinim.
2: Buyur baba.
0: Ortalığı velveleye vermeden şöyle etrafı dinleyerek kardeşine git. Hangisi evdeyse durumu anlat, peşinden gönder. Bir delilik yapmadan bulup getirsinler. Heh, sen Güllü kadın.
1: Buyur ağam.
0: Sen de dayısına git. Balcının oğlanlar evdeler mi değiller mi anlamaya çalışsın. Ayşe ile Ahmet'e de tembihleyin, ağızlarını sıkı tutsunlar. Hadi hadi hadi, durmayın.
1: Tamam
0: durmayın.
1: Tamam gidiyorum. Ey Allah'ım, Karabeyimi koru, onu şeytanın tuzağına düşürme.
0: Zeliş, bak gelinim, kim o?
2: Baba, Karabey. Karabey bu. Rumorki traktöre takıyor.
1: Ha? Traktörle nereye gidecek?
0: Karabey! Karabey nereye?
3: Çabuk gelin, gidiyoruz.

0: gidiyoruz oğlum?
1: Çağırma. Durmayın, çabuk olun.
0: Niçin gidiyoruz? Öcümüzü aldım baba. Hepsinin canını okudum. Hepsini kebettim.
1: Durmayın, atlayın traktöre. Zeliş yenge, kapıyı kilitle. Çocukları indir. Ana, ara, ne duruyorsun? Hadi, hadi baba.
0: Ne yaptın oğlum? Evlerini mi bastın?
1: Hayır baba, senin dediğin gibi yaptım. Hileyle söndürdüm ocaklarını. Ailecek örenlerdeki tarlanın taşını ayıklıyorlardı. Pusuya düşürdüm. Bastım kurşunu, bastım kurşunu. Hepsini serdim yerlere. Kıpırdayamadılar bile.
0: Ben öyle mi dedim sana? Şimdi hapı yuttuk işte.
1: Hadi atla baba, tartışacak zaman değil.
0: Ben seni yatıştırmak için öyle konuşmuştum. Yaptığını beğendin mi?
1: Hadi baba, hepiniz yol arkamın, çabuk.

0: deli gibi sürüyor traktörü. Bir tarafa atıp hepimizi öldürecek. Yavaş oğlum, yavaş!
1: Yandı yiğidim, yandı! Kendini de yaktı, bizi de yaktı. Mapustanlarında çürüyecek. Oy başımıza gelen, oy!
0: Sus kadın, sus! Olan oldu, ağlamak neyi çözer?
1: Hep senin yüzünden! Bu felaket senin yüzünden başımıza geldi. Karabey'im daha askerdeyken dedim ki, göçelim buradan, şehirde evimiz barkımız var. Göçelim, kurtulalım şu belalı köyden. İki büyük kurtuldu, Karabey de kurtulsun. Düşmanla dalaşıp durmasın. Kim dinler beni? Beni bir kere adam yerine koyup da sözümü dinlemedi.
0: Ters konuşma kadın. Böyle olacağını nereden bilirdin?
1: Oldu işte.
0: Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun? Sen anaysan ben de babayım. Ben ister miydim böyle olmasını?
2: Yavaşladı, duracak herhalde.
3: Baba in aşağı. Sen geç direkt şuna.
0: Niye?
3: Ben kaçıyorum. Motoru sen götüreceksin.
0: Etme oğlum. Kaçma. Madem ki bir delilik yaptın, gel teslim ol.
3: Olmam baba. Dağa çıkacağım. Kim nerede bulacak beni? Polis, jandarma sorarsa bilmiyoruz dersiniz.
0: Delilik üstüne delilik yapma oğlum. Kanundan kaçılır mı? Gidelim teslim.
3: Geç direksiyona baba, götür şu motoru.
0: Oğlum beni dinle. İsmail abini avukat tutar. Gel gidelim teslim ol. Gel yavrum, dinle babana.
1: Yavrum babanı dinle, gitme.
2: Karabey kardeşim, gitme.
3: Boşuna ısrar etmeyin. Ayaklarına gidip teslim olmam. Hapishanede çürümektense dağlarda yaşamak daha iyidir. Ben gidiyorum.
1: Yavrum gitme.
2: Karabey gitme.
1: Gitti. Gitti Karabeyim, gitti. Yiğidim gitti.
0: Gitsin bakalım. Aklına çatak ormanlarını koymuş olmalı. Uzağı seçemiyorum. Görünüyor mu gelinim?
2: Görünmüyor, gözden kayboldu.
0: Yol kenarında fazla kaldık. Biz de gidelim.
2: Ayşe kız, soran olursa kimseyi görmediniz. Eminsin nerede olduğunu da bilmiyorsunuz, tamam mı? Sen de Ahmet, kimseye bir şey söylemeyeceğim.

Bu dağlarda bir başıma nasıl yaşarım ben? Bütün gece durmadı mübarek yağmur. Allah'ım, bu işi nasıl yaptım? Üç kişinin üstüne göz kırpmadan nasıl kurşun yağdırdım? Ah kör şey sana. Yok, yok olmayacak böyle.

0: Benim Seyit Ali Çavuş dayı. Ben geldim.
1: Sen kimsin?
0: Karabekir'in oğlu.
1: Karabey mi?
0: Evet.
1: Hoş geldin yeğenim.
0: Hoş bulduk Çavuş dayı, hoş bulduk.
1: Yalnız mısın?
0: Yalnızım.
1: Munise, kızım annene söyle misafir odasının lambasını yaksın, acele sofra hazırlasın. Gel, biz şimdilik oturma odasına.

0: Sana geçelim. Gecenin bu vaktinde neden geldiğimi sormayacak mısın? Çavuş dayı.
1: Misafire niçin geldin diye sorulur mu? Hele dinlen, sabah konuşuruz.
0: Benim gelişim normal bir geliş değil.
1: Biliyorum.
0: Olanları biliyor musun?
1: Biliyorum ya. Keşke olmasaydı.
0: Ne çabuk duyuldu.
1: Kara haber çabuk duyulur yeğenim. Keşke şeytana uymasaydın. Ama olmuş bir kere. Ne desek boş.
0: Şimdi ne yapacağım ben?
1: İşte burada dilediğin kadar kalabilirsin. Oğlum Dursun abindir, gelinim yengendir, küçük oğlum Murat kardeşin, torunum Munis'e yeğenin. Burayı kendi evim bil. Hiç çekinme.
0: Sağ ol çavuş dayı, sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
1: Biz baban Karabekir'le iki asker arkadaşı değil, iki kardeş gibiyizdir. Başımız üstünde yerim var yeğenim. Yine de derim ki...
0: Ne dersin çavuş dayı?
1: Derim ki fazla uzatma. Kanundan kaçılmaz. Abilerin avukat filan tuttuktan sonra git teslim al. Ortada Tarık var, fazla gün giymezsin.
0: Sen Tarık olduğunu nereden biliyorsun?
1: Gittim, duyunca duramadım gittim. Güllü bacımın kırık kolunu gördüm.
0: Baban?
1: Baban nezaretteydi, onun dışında herkese görüştüm. Hepsi de teslim olmandan yana.
0: Abim de mi teslim olmamı istiyor?
1: Evet, vurulmandan korkuyorlar. Jandarma da balcıların adamları da peşindeymiş.
0: Peki anam, yengem, yeğenlerin nasıllar?
1: İyilerdi. Almanya'daki abine telefon açmışlar. Avukat tutacaklarmış. Şimdilik gözden uzak dursun, yakalanmasın dediler.
0: Acaba babamı fazla sıkıştırdılar mı?
1: Sanmıyorum. Baban bildiğini söylemiş. Bizi yolda bırakıp kaçtığını için kaçtığını bilmiyorum demiş.
0: Çavuş dayı, vurduklarımdan bir haber var mı?
1: Duyduğuma göre ikisi ölmüş. Biri ağır yaralıymış. Ölenlerden biri çocukmuş.
0: Ne? Çocuk mu? Nasıl olur? Ben çocuğa ateş etmedim ki.
1: Öyle söylüyorlar.
0: Bir yanlışlık olmalı dayı.
1: Bilemiyorum artık.
0: Çocuğa ateş etmedim. Ben çocuğa hiç dokunmadım. Yok, bu haberde bir yanlışlık olmalı.
1: Her neyse. Şimdi bunları bırakalım. Şu lambayı al, peşimden gel.
0: Nereye gideceğiz?
1: Sana bilmen gereken yerleri göstereceğim. Bak, şu kapı arka bahçeye açılır. Tuvalet hemen solda. Bahçe duvarı alçaktır, atlayabilirsin. Belli mi olur, gelinimiz gidemiz eksik olmaz bizim. Onun için hep bu arka kapıyı kullan.
2: 200-300 metre sonrası ormandır, biliyorsun.
0: Biliyorum çavuş dayı, biliyorum.

0: İçimde bir sıkıntı var Dursun abi.
1: Niye?
0: Niyesi var mı? Saat 9:30 oldu. Babam hala Çorum'dan dönmedi. Gecenin bu saatinden sonra da dönmez herhalde. Başına bir iş gelmiş olmasın sakın.
1: Ağzını hayra aç Murat. İşi uzamıştır. Başka ne olacak?
0: Peki, sabah olunca birimiz gidip babama baksak derim ha.
1: Doğru. Sen bir git anla bakalım niye dönmemiş.
0: Karabey de gelmedi.
2: O el ayak çekilmeden gelmez ormandan. Yatmadan yatmaya geliyor ya.
1: Karabey dağlara iyi alıştı. Teslim almaya hiç niyet yok.
0: Ama çok pişman.
2: Hem de nasıl. Kendini dağlara vurmasaydı çıldırabilirdi.
1: Muğnis'e uyudum.
2: Çoktan.
0: Karabey amcasından kimseye söz etmemesini tembih ettin değil mi yenge?
2: Tembihledim, meraklanmayın. Karabey geldi. Ben açayım.
3: Yemeğe geç kalmışsınız. Bereketli olsun.
1: Sağ ol Karabey. Gel. Gel çök şöyle.
3: Çavuş dayım dönmedi mi?
1: Dönmedi.
3: Hayırdır inşallah. Niye dönmedi?
1: Hayır mı şer mi bilmiyoruz. Sabah Murat gidip bakacak.
2: Ben yemeğini getireyim Karabey.
3: Sağ ol yenge, sağ ol. Hepinize çok zahmetim oluyor. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmem.

0: Dursun! Dursun! Dursun! Murat! Öldünüz mü yahu? Açın kapıyı!
1: Geldim, geldim!
0: Öldü uykusuna mı yattınız oğlum? İnsanın bir kulağı sesli olmalı. Neyse. Tanıdın mı misafirimizi?
2: Tanımaz olur muyum? Karabekir dayımın büyük oğlu. Almanya'da çalışan. Hoş geldin Mahir kardeşim. Kılığımdan kıyafetimden dolayı kusura bakma. Şimdi giyinirim.
3: O nasıl söz? Bu vakitte rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Kalıcı değilim, hemen döneceğim. Nerede bizim deli oğlan?
2: Karabey mi? Uyuyor olmalı. Çağırayım.
0: Geç otur hele Mahir, rahatına bak.
4: Karabey yok, gitmiş. Bir de arka bahçeye bakayım.
0: Çocuğu korkuttuk demek ki. Çıt çıksa arka duvardan atlayıp kaçıyor. Belki de ormanı boylamıştır. Zaten uzak değil evimizin ardı orman.
3: Şu işe bak. Gelmişken görüşsem iyi olacaktı.
0: Yakınlardadır. Dursun bulur onu. Görüşürsünüz, meraklanma. Yalnız bir şey var Mahir yeğenim.
3: Nedir?
0: Bilmem ki nasıl söylesem. İnanamıyorum ama söylemek zorundayım.
3: Söyle dayı, çekinme.
0: Vallahi inanamıyorum ama şikayetler gittikçe artıyor. Davar çobanından kuzu istemiş, vermeyince dövmüş adamı. Bir iki el ateş ederek gözdağı vermiş, kuzuyu alıp gitmiş.
3: Kim? Karabey mi?
0: Evet, Karabey.
3: Allah Allah. Eşkıyalık bu. Olacak şey değil.
0: Daha kötüsü, köyün 500 metre ötesinde madımak toplayan kadınlara, kızlara sarkıntılık etmiş.
3: Bir yanlışın var çavuş dayı. Benim kardeşim böyle şeyler yapmaz.
0: Ben de öyle biliyorum ama söyleyenler tanıdığım, bildiğim kişiler. Kimi akrabam, kimi köyümün adamları. Köylü daha çıkamaz oldu Mahir. İlle köye karakol iste diyorlar. Kuyucudan kurtulduk, bir de başımıza Karabey çıktı diyorlar.
3: Kuyucu yakalanmamış mıydı?
0: Geçen yıl jandarmalar vurmuştu ya onu.
3: Çavuş dayı, bu işin içinde bir iş var. Benim kardeşim bu saydıklarını yapacak kadar akılsız ve ahlaksız değildir. İyi ki söyledin. Ben kendisiyle konuşurum.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Bir sararmış sağa döndüm, hep görenler ağlasın. Halime alemle güller, hem çemenler ağlasın. Bir devasız derde düştüm, rahmedenler ağlasın. Halime alemle güller, hem çemenler ağlasın. Selanikli Ahmet Efendi'nin mahur makamındaki bu şarkısını İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin hemen başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimize yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Güftesini Faik Ali Ozansoy'un yazdığı Selanikli Ahmet Efendi'nin Mahur şarkısını Servet Önder'den dinliyoruz şimdi. Gel bir daha gül ruhini aç, handeni göster. Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni ister.

Ziyaettin Paşa'nın dizelerine Yılmaz Yüksel'in mahur şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Niçin nalendesin böyle? Gönül, derdin nedir söyle. Seni ben istemem öyle. Gönül, derdin nedir söyle.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Mahur makamındaki şarkısını Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Sana layık mı ey gülten, çevirdin ruhini benden. Kusur ettiyse efkenden, hata benden, ata senden.

İnci Çayırlı'yı Kanuni Hacı Arif Bey'in mahur şarkısında dinliyoruz. Senle durmak dernak eyler beni, senden ayrılmak helak eyler beni.

Emin Ongan'ın mahur şarkısını Muzaffer Birtan'dan dinliyoruz. Aşkınla harap gönlümü gel gör neye döndüm. Ahlarla gezen bir deli divaneye döndüm. Yanmış ve yıkılmış gibi viraneye döndüm. Ahlarla gezen bir deli divaneye döndüm.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur şarkıyı Münip Utandı'dan dinliyoruz hep birlikte. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan Sadi Işılay'ın mahur şarkısını Sabite Tur Gülerman'ın yorumundan dinliyoruz. Ateşin gözlerini ruha kemendetme sakın. Beni Leyla gibi sen zülfüne bendetme sakın.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle sürüyor. Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Erkekler Korosu'nu Mesut Kaçaralp'in sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin Bayati şarkısında dinleyeceğiz. Bülbül-ü Şeyda'ya döndüm, dehri görmez gözlerim. Aşıkım, Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Bayati şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bin gözyaşının incileşip aktığı andı. Gözyaşlarıma baktı da kalbim yine yandı.

Kenan Güneli, Zeki Duygulu'nun Bayati şarkısında dinliyoruz şimdi. Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım. Görmeyince talihi naşadıma çok şaşarım. Nerede o sevgili, nerede diye her dem sorarım. Görmeyince talihi naşadıma çok şaşarım.

Orhan Rahmi Gökçe'nin sözlerini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Ne arzu var ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var ne Mecnun, hayal dillerde kaldı.

Kemani Rıza Efendi'nin Bayati şarkısını Gül Batu'dan dinleyeceğiz. Ne semtten canım bu geliş, bize mi yoksa gösteriş? Canıma geçti bu reviş, kerem et bir lahza iliş.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaşmış olduk böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece yine aynı saatte huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Son şarkımız Hamamizade İsmail ile de Efendinin Bayati şarkısı. Faruk Salgar'dan dinliyoruz bu eseri de. Karşıdan yar güle güle, yârim geldi, canım geldi. Servi gibi salınarak, yârim geldi, canım geldi. Hoşçakalınız.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudumuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

La Strada dell'Amore. Bu haftaki hayatı anlatan müziklerimizin ilk dakikalarında Jack Reardon'un notaları, Hans Bratke'nin İtalyanca başlıklı Almanca lirikleriyle 1959 yılının müzikli anılarında Aşkın Caddesi'nde şarkı söylüyordu Caterina Valente. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, Müzikler Hayatı Anlatan'ın şu dakikalarında teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte 1966 yılına ve bir Milano Caddesi'ni Via Gruca götürüyorum sizleri. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, komedyen ve sunucu Adriano Celentano'nun da adresi orası. 1938 yılının 6 Ocak günü Gruc Caddesi'ndeki 14 numaralı evde dünyaya gelmiş ünlü İtalyan şarkıcı. 60 yıl öncesinin anılarında yine Gruc Caddesi'nde görüyorum onu. Michele Del Prete ile birlikte yazıp bestelediği Canzone'de anlattığı Via Gruc Caddesi'ndeki delikanlıysa aslında Adriano'nun ta kendisi, Il Ragazzo della Via Gruc.

Milano'ya güneyden, Apulia bölgesinin Foggia kentinden göçen Celentano ailesinin oğluydu Adriano. Milano'nun Christoph Gluck caddesindeki 14 numaralı evde dünyaya gelmiş, burada büyümüştü. 50'li yılların sonlarında yolu Roma'ya uzanmış, ilk plaklarını burada kaydetmiş, Cinecittà'da kamera karşısına geçmişti. Ünlü yönetmen Federico Fellini'nin 1960 yılında yönettiği La Dolce Vita, onun Cinecittà'daki 5. filmiydi. Başlıca rollerini Marcello Mastroianni, Anouk Emme, Anita Ekberg ve Magali Noel'in paylaştığı filmde Adriano bir anlamda kendini oynuyor, bir şarkıcıyı canlandırıyordu. İtalyan burjuvazisinin ve kent soylu yaşam biçiminin ironik bir eleştirisiydi La Dolce Vita, tatlı hayat. Roma'nın ünlü Veneto caddesi, Via Veneto vardı bu yaşamın ekseninde. Via di Vittorio'ydu tam adı. Tarih sayfalarına Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren çatışma diye geçen İtalya ile Avusturya-Macaristan arasındaki savaş burada. Vittorio Veneto'da gerçekleşmiş, kazanan taraf İtalya olmuştu. Kim der ki silahların ve bombaların patladığı Via Veneto zamanla İtalyan başkentinin en gözde ve pahalı caddesine dönüşecek. Kafeleri, restoranları, butikleri ve mağazalarıyla Roma'nın içinden Villa Borghese tepesine kadar uzanacaktı. İşte bakın, birçok ünlü gibi Dino Paolo Crocetti, İtalyan kökenli Dean Martin de orada. Martin Schwab imzalı notalar ve veriklerle Via Veneto'yu anlatıyor 1963 yılında.

Dean Martin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de doğsalar, atayurtları İtalya'nın, hele hele Roma'nın özlemini hep içlerinde taşıyor İtalyan asıllı şarkıcılar. Luis Scaglione adıyla New York'ta dünyaya gelen ve 46 yıl önce 72 yaşında Florida'da yaşama veda eden Lou Monte de onlardan biri sevgili dostlar. O Dino'dan 2 yıl önce gitmiş Roma'ya, izlenimlerini kendi bestesi ve sözleriyle anlatmış 1961 yılının Via Veneto caddesinde. We meet in Via Veneto.

Yollar, kimi zaman uzun caddeler, geniş bulvarlar, kimi zaman dar geçitler, ara sokaklar. Günün sonunda bizler yataklarımızda uyurken oralarda yaşam devam eder. Caddeler ve sokaklarda neler yaşandığını müzisyen, oyuncu ve şarkıcı bir İngiliz anlatır sevgili dinleyiciler. Kim mi? Asıl adıyla Anthony Fitzgerald, müzik dünyasındaki ismiyle Tony Christie. Günümüzde 81 yaşında olan Tony Christie, gecenin karanlığında ana caddeler ve ara yollarda olup bitenleri Murray Callender'ın notaları ve dizeleriyle 1973 yılında anlatmıştı. In the avenues and alleyways, while you sleep there's a whole world coming alive. Abel and his brother fight with one another in and out every dive.

1973 yılında Murray Callender'ın notaları ve sözleriyle ana caddeler ve arka sokaklardaydı Koningsberg doğumlu İngiliz şarkıcı Tony Christie. Sir unvanlı Elton John'ı ise çocukluk ve ilk gençlik yıllarında iz bırakmış bir yola götürmüştü o yıl geçmişin çağrışımları. Sarı tuğlalarla döşeli ilginç bir yoldu burası. Elton John bu sarı yola ilişkin anılarını ve duygularını 53 yıl önce kendi notalarında Bernie Taupin'in lirikleriyle anlatmıştı. Goodbye Yellow Brick Road.

Katıncağının anılarındaki gibi İngiliz taşrasındaki bir çiftliğe değil de 1969 yılına ve Liverpool limanına götürüyor beni sarı tuğla döşeli yol. Bir sarı yoldan sarı bir denizaltıya. Liverpool'lu dört genç müzisyen tam rıhtıma yanaşmış denizaltıya bineceklerken beni, müzik kılavuzunuzu teknik yönetmenimiz ve yapım görevlimizle siz TRT Radyo 1 dinleyicilerini de çağırıyorlar bu sarı denizaltıya. Gelin hadi, içerisi çok rahat, güzel, eğlenceli ve müzik dolu diyorlar. Çağıranlar Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr. Yani The Beatles olduğuna göre bilmemek olmaz değil mi? Ve işte sarı denizaltımız 1966 yılının anılarıyla denize açıldı bile. The Beatles ve Yellow Submarine.

Hakan'a hep ispat et.

Gönlünce gezip dolaşırmış denizler ve okyanuslarda. Derken The Beatles'ı oluşturan bu dört Liverpool'lu genç de denizlerde keyif süren bilge adama katılmışlar. Onlar da Sarı Denizaltı'da aynı keyfi yaşamaya başlamışlar. 1966 yılında beni de yanlarına alarak nereye mi dümen kırmışlar? Karayipler'deki Porto Rico adasına. Beni ve sizleri orada İzmirli Dario Moreno ile buluşturmaya. Bir zamanlar José Feliciano'nun yürüdüğü yeşil bir yol burası. Dario 1958 yılının anılarıyla Claude Bolling Orkestrası eşliğinde şarkı söylüyor. Carmelo Larrea'nın notaları ve sözlükleri boyunca uzanan o yolda. En el camino verde.

0: Dario Moreno, Porto Rico'daki Yeşil Yolda şarkı söylüyordu 1959 yılının anılarıyla. Bu haftaki Müzikler Hayatı Anlatır'ın son durağı ise her zamanki gibi İstanbul Radyosu'nda. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere dilimizde sıkça kullandığımız ama çoğu zaman gerçek anlamını fark etmediğimiz iki kelimeden bahsedeceğiz. Umur ve sevda. İlk olarak umur. Gün içinde belki de defalarca söylüyoruz. Umurumda değil. Peki umur ne demek? Hiç düşündünüz mü? Bu kelime Arapça kökenlidir. Anlamıysa iş, mesele, önem demektir. Yani umurumda değil dediğinizde aslında bu benim için önemli değil demiş oluruz. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu ifade sadece bir ilgisizlik değil. Bazen bir mesafe koyma biçimidir. Bazen kırıldığımızda söyleriz, bazen kendimizi korumak için. Çünkü insan en çok değer verdiği yerden incinir. Ve bazen umurumda değil diyerek aslında...

0: ne kadar önemsediğini gizler. Yani bir kelime söylediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Ve şimdi gönlümüzün en eski duygularından birine geçiyoruz. Sevda. Peki sevda kelimesinin sadece aşk anlamına gelmediğini biliyor muydunuz? Farsça kökenli bu kelime çok daha derin bir duyguyu ifade eder. Sevda bir bekleyiştir, bir özlemdir. Bazen kavuşamamak, bazen de vazgeçememektir. Eskiler kara sevda derdi. Bu ifade insanın içini saran, onu hem yakan hem de yaşatan bir aşkı anlatırdı. Türkülerde, şiirlerde, masallarda. Sevda hep bir yolculuğun adı oldu. Bir yolculuk, bazen mutluluğa, bazen de hüzne çıkan. Ama her zaman derin, her zaman iz bırakan bir yolculuk. Belki de bu yüzden sevda sadece sevmek değil, sevmeye devam etmektir. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün günlük dilde sıkça kullandığımız ama derin anlamlar taşıyan iki kelimeyi hatırladık. Umur ve sevda. Unutmayın, kelimeler sadece konuşmak için değil, anlamak ve hissetmek için de vardır. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

Ülkemizde her gün yaklaşık 3200 trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalar sonucu her yıl yaklaşık 6000 kişi hayatını kaybederken 280 bin kişi de yaralanıyor. Trafikte sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini artırmak için gereken önlemleri yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün yalnızca 2 dakikada anlatıyor. Haftanın her günü sabah saat 7.43'te TRT Radyo 1'de Güvenli Yolculuk programında buluşalım. Trafik kazalarını beraber önleyelim.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andı. Açıklamasını Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var notuyla paylaştı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Marmaris Kabakargı koyunda karadan ulaşımın olmadığı dağlık bölgede çıkan yangına müdahale için askeri personel de seferber oldu. Arazözlerin ve ekiplerin yangın bölgesine sevki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileriyle sağlandı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadele ile yangını kontrol altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle suya girmek yasaklandı. Türkiye ve 7 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasını reddeden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir. Denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
1: Four.
0: Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak, tek maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

da köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi. Provokasyon uyarısında bulundu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30

32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Türkiye ve 7 ülke Gazze barış planına ilişkin yol haritasını reddeden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak, tek maçla kapanacak, saat 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Denizlerde fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Doğusu yer yer 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi, yağış.

anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, orta ve kuzey

Bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz yazar ve mütefekkir Metin Karabaşoğlu. Metin'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Metin'cim, değeri konuşalım bu sabah. Bu değer dediğimiz şey nedir? Değerli olmak, değersiz olmak. Biraz açalım konuyu istersen.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Aslında kelimenin kökeni üzerinden cevap bulabiliriz diye düşündüm. Değer kelimesi, yani Türkçe değil, değmek üzerinden, değil mi? Evet. Değmek kelimesi üzerinden değer diye bir kavram üretilmiş, geliştirmiş. Bence aslında değer nedir? Bunun ipucunu veriyor diye düşünüyorum. Kendi açımdan şöyle bakıyorum ben. Hani değer nedir dediğimizde veya bir şeyin bizim için değerli olup olmadığını nasıl anlarız, ölçeriz dediğimde, kalbimize değiyor mu, içimize yerleşiyor mu bir şey? Yani kalbimize değiyor ve içimize yerleşiyorsa bir şey, o zaman o bizim için değerli oluyor. Bence değilse, ne bileyim, daha böyle bir şey, evet, bir temas halindeyiz falan ama böyle bir kalbimizin gelip deyip ortasına yerleşen bir özelliği yoksa da, yani o zaman o bizim açımızdan değerli değil. Hani bu açıdan da baktığımızda, yani insandan insana elbette değişebildiğini şey görüyoruz. Yani her bir insan açısından baktığımızda değerli olan farklı farklı olabiliyor ve değerler farklı farklı olabiliyor. İşte bazıları açısından hani değer, misal, tamamen hani maddi göstergeler olabiliyor.
1: Evet, doğru. Misal. Metin'cim, evet. Değer dediğimiz şey prensip oluşturabilen bir şey mi?

0: olmalı mı?
1: Hakikati yani. Halde bence öyle. Yani gerçek anlamda hani yani. Değer dediğimizde hani böyle olması lazım. İnsanın da değerli olması dediğimizde de bence asıl haliyle böyle. Yani erdemli olmak, güzel ahlak sahip olmak. Mesela asıl değerler bunlar. Yani bir anlam taşıyan ve insanı gerçekten insan yapan yani özellikler bence asıl yani evet. Değerler.
0: Mesela toplumun ortak değerleri var. O şeyde mesela şöyle söylenir ya, bu bizim ortak değerlerimiz var, falanca bu değerlere hakaret etti. Mesela böyle şeylere rastlarız.
1: Evet.
0: Ya da değerleri, bu ortak değerleri övdü, yükseltti gibi. Bu ortak değer nasıl oluşuyor acaba? Yani nasıl izah etmek lazım bunu? Yani mesela dini ben, değerler evet, midir evet. Bunlar? Geleneksel değerler midir?
1: Yani son tahlilde evet. Kendimce şöyle düşünüyorum. Yani aslında hani bir toplumdan öte, yani bütün insanlığı kuşattığını düşünüyorum. Gerçek anlamda değerli olan özelliklerin. Yani misal, yani adalet. Şimdi adalet önemsiz bir şeydir diyen yani herhangi bir topluluk görebilir miyiz? Evet. Yani uygulamada problemlerle karşılaşabiliriz ama yani dünyanın hani neresine gidersek gidelim, hangi toplulukla ve hangi insan tekiyle karşılaşırsak karşılaşalım, adaletin önemli olduğunu, gerekli olduğunu, değer olduğunu söyleyecektir.
0: İnsanlığın mesela, ortak değerleri
1: evet,
0: bir kere.
1: Merhamet.
0: Tabii.
1: Merhamet mesela aynı şekilde bütün insanlık bunu paylaşacaktır. Dünyanın hangi coğrafyasında yaşıyor olursa olsun, bu anlamda toplum olsun, yani bütün insanlık olsun. Yani aslında değer dediğimiz şeyin hani yaratılıştan deyim yerindeyse bizim fabrika ayarımız olarak.
0: Aynen öyle. Değerli olan evet. Ayrıca öyle
1: aslında
0: var.
1: Yerleştirildiğini fakat yani buna karşı biz bir takım ivalar, böyle zihin gönül çelicilerle karşılaşabiliyoruz, aldatılabiliyoruz, aldanabiliyoruz veya kendimiz aldanmaya zaten meyyal durumda olabiliyoruz. Hani din o fabrika ayarlarını teyit ediyor diye düşünüyorum. Veya toplumda evet, oluşan evet. Normlar vesaire yine o fabrika ayarlarını teyit etmek üzere evet. Oluşturulmuş diye düşünüyorum şahsen. Ama yani asıl değerli olanın zaten fabrika ayarı olarak aynen bütün öyle. İnsanlığa ben baştan yani doğuştan verili olduğu kanaatindeyim.
0: Evet şey diyeceğim, onu hatırlatayım ne dersin? Yani bu değer dediğimiz şeyin oluşum kaynağı Allah-u Teala'nın Adem'in kendi esmağını Allah'ın esması. Adem'e öğretmesi.
1: Evet.
0: 99 yılda evet. Daha fazla esmağını. Evet. Aslında değerlerimiz bunlar üzerinde yükseliyor. Çünkü evet. Allah ruhundan üflediğinden anlayacağımız şeylerden bir tanesi herhalde bu olmalı.
1: Evet. Yani, evet. Yani çok...
0: Kendi esmağını insana evet. Yüklemesi.
1: Evet. Yani herhalde... Bence çok önemli bir hani kapı açtınız, bir veçesine dikkat çektiniz Yalçın Bey. Yani mesela yani hadislerde benim çok severim yani Allah'ın isimleriyle yani insanın yapması gerekenler arasında kurduğu ilişki. Misal Allah cemildir, yani güzeldir, yani güzelliği sever.
0: Evet.
1: Yani mesela Allah temizdir, paktır, temizliği sever. Yani bu manada, bu bağlam üzerine oturtulmuş o kadar çok hadis var ki. Veya Allah kullarının settardır, hani Allah kullarının günahlarını evet, örter. Hocam. Siz de o halde başkalarının kusurunu, günahını ifşa etmek yerine... Yani örtünüz. İfşa edenlerden değil, örtenlerden olunuz. İlahir işte. Allah adildir, adaleti sever. Yani bunu değil mi, açıp uzatmamız mümkün. Aslında tabii, son tahlilde baktığımızda o fabrika ayarı dediğimizde de yani Allah
0: insanı... İlahi ayar herhalde.
1: Evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: Oraya çıkıyor
1: yani,
0: işte.
1: Oraya, tabii, aynen tabii. Öyle.
0: Metinciğim, bir müzik arası verdim müsaade edersen. Devam edelim. Bir Harput türküsü dinliyoruz. Esat Kabaklı seslendiriyor. Görmedim alemde bir benzerin ey güzel. Buyurunuz.

0: Metin'cim değerlerimizi konuşuyorduk. Yani şeye geldik. Senin ifadene fabrika ayarları. Benim ifademle ilahi nefes. Şimdi bu değerlerimizi belirleyen bir şey olsa gerek. Çünkü o fabrika ayarı dediğin şey o kadar mühim ki. Demek ki anlıyoruz ki insan değerler üzerine yaratılmış, değerleriyle beraber yaratılmış bir yaratık.
1: Kesinlikle öyle. Yani hatta öyle ki, yani bunu şuradan da anlayabiliyoruz. İşte o hani değerler üzerine, mesela bir hani adalet
0: Ortak bir değer olarak tabii.
1: sevkiyle hayatını ortaya koyan insanlar görüyoruz, değil mi? Yani bir başkasına yapılan bir yani haksızlığı yani engellemek için, mesela diyelim bir zaman insanlar köleleştirilmiş diyelim. Hani köleliği ortadan kaldırmak için bir insan hayatını nasıl ortaya koyabiliyor? Yani veya bakıyoruz merhametinden dolayı, diyelim ki acı çeken bir hayvanı kurtarmak için belki kendi canını tehlikeye atan. Yani mesela sele kapılmış bir kedi yavrusu görüyor. O kedi yavrusunu kurtarmak için belki kendisi sele kapılan, nasıl olabiliyor bu? Hem önce hayat insana kendi hayatından da şey daha değerli gelen, demek ki bir şey var ki orada. Yani insan bu şekilde kendini ortaya koyabiliyor. Yani çünkü insan onunla anlam
0: Tabii
1: kazanıyor.
0: tabii.
1: Yani en başta
0: Doğru.
1: geçelim başkalarını, kendi kendine kaldığında, kendisiyle baş başa kaldığında, yani ben bunu yapabildim dediğinde kendini gerçekten insan gerçekten değerli hissedebilecek, veya tersine onu yapmadığında hani kendini ve hayatını artık değersiz, anlamsız görecek ki

0: o fedakarlığı yapabiliyor mesela bir insan.
1: Bunun acaba mesela kimlikle bir ilişkisi olabilir mi? Değerlerimiz aynı zamanda bizim kimliğimizdir, toplumsal veya bireysel kimliğimizdir diyebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle. O anlamda da hani neye değer verdiğimiz.
1: Mesela Türklerin değerleri şunlardır. Hı. Ne bileyim? İnandığımı iyi inanırlar. Merhamet yüklü insanlardır. Almanlar soğuktur. Fakat prensip sahip bir insanlardır. İyi protestandırlar falan filan gibi yani. Hı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Bu manada değerlerimiz bizim kimliğimizin göstergesi olabilir mi acaba?
0: Evet. Yani o anlamda da evet doğru. Yani insanlar arasında olduğu gibi yani toplumlar arasında da hani farklar hani görüyoruz. Ama hani şunu unutmadan Yalçın Bey bence hani bu tarafı hani vurgularken hani biz çok iyiyiz. Bütün değerler bizde. Hani diğerleri iyi değil, diğerleri kötü veya diğerleri tabii. Bizim kadar hani iyi değil. Mesela böyle bir tanıma denkleme şey oturtmadan yapılırsa bence bu kimlik tanımları göre evet yani bir toplum yani dediğiniz gibi mesela iki toplum örneğini verdiniz. Yani biri benim daha sıcakkanlı, orada hani daha cana yakın bir tavır tutum içerisinde olabiliyor. Diğeri daha mesafeli bir tutum içerisinde olabiliyor. Evet. Yani dönüp baktığımızda yani mesela bu aslında ikisi de yani o yani mesafelilik kötü, sıcakkanlılık yani mutlak anlamda iyi, mesafelilik mutlak anlamda kötü diyemiyoruz bence.
1: Metin'cim bu şey olabilir mi? Şöyle diyebilir miyiz? Aklıma geldi sen şimdi söylerken. Yani nasıl altının bir şeyi var, değeri var, işte ayarı var. Değil mi? 10, evet. 12, 14, 24'e kadar çıkıyor evet. Bu yani daha da belki yukarıda. Evet. Yani değerin de böyle bir değer ölçümü olabilir mi? Yani mesela bizim için önemli bir şey başka toplumdaki insanlar için önemli olmayabilir. Mesela bizim ahlak anlayışımızın çerçevesi bellidir. Yani ne bileyim bir Alman'ın ahlak anlayışı daha farklı olabilir. Evet. Bu da bir değerdir aslında ama evet. Genelle baktığımızda bir kriter var elimizde evet. Bizim Kur'an-ı Kerim gibi evet. Bir kriter var ve bu kritere uygun mu değil mi diye bakarız.
0: Evet evet yani son tahlilde evet. İster biz içinde bulunduğumuz, içinde doğup büyüdüğümüz, kendimize ait bildiğimiz toplum için olsun ister hani başka bir toplum başka bir topluluk olsun. Yani son tahlilde hani neyin hakikaten madem fabrika ayarları dedik, madem ilahi evet, evet. Yani nefes dedik aslında yani Allah'ın isimlerinin yani insanın üzerindeki tecellisi üzerinden hani oluşuyor. Evet. Ontolojik anlamda baktığımızda birinci bölümdeki değer dedik. Yani bu anlamda dolayısıyla yani şu değer bizim toplumda şu değerlidir, bu öbür toplumda şu değer yani hepsinin gerçekten değerli olup olmadığı veya değerinin ayarının ne olup olmadığı Kur'an ve o Kur'an'la yani nasıl yaşanacağının yani evet. Birinci yani örneği olarak tabii. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
1: tabii.
0: Yani hayatında belirlerini dolayısıyla eksenimizi değer anlamında yani eksenimizi onlar oluşturuyor diye düşünüyorum.
1: Tabii yani değerlerimizin bir kriteri olması lazım. Şuna göre bu değer. Yani mesela kutsal kitap, evet. inanç, mesela bir Budist'in değerleriyle tamam insan olarak bahsettiğin gibi özde aynı.
0: Evet, temelde ama, bir ortaklıklar var.
1: Ama mesela o dünya hayatında onu etkileyen şeyler var. Dini inanç var, ideolojisi var vesairesi var. Mesela yaratıcıya inanmayan birinin değer dediği şeyle inanan birinin değer dediği şey arasında bir fark herhalde vardır. Evet. Değil mi?
0: Evet.
1: Bunları kastediyorum. Yani anladım. O evet. De altının değeri var yok gibi. Değerlerin de değeri ya da değer evet. Sonunu var muhakkak diye
0: evet.
1: Düşünüyorum.
0: Evet.
1: Metin'cim kusura bakma sözü senden aldım.
0: Estağfurullah.
1: Ben fazla konuştum. Bu arada programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen hakkını helal et.
0: Aha, rica ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok istifade ettiğimi sağ söyleyeyim. Olsun. Değer konusunda açılımlar oluştu bende. Çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Mütefekkir ve yazar Metin Karabaşoğlu beyefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz.

0: Allah'a emanet olunuz.
1: Sabahın hayrı.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir gün ve hafta diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Çukurova Radyosu'ndan sesimizi iletiyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Perihan Mesudi'nin seslendirdiği Kayseri yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Eski libas gibi aşıkın gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş.

0: 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde binalarımızın depreme karşı sağlamlığını ve evlerimizde yaptığımız tadilatlarda dikkat etmemiz gereken hayati detaylar bir kez daha gündemde. Peki gerçekten güvenli bir binanın temel kriterleri nelerdir ve tadilat yaparken taşıyıcı sistemleri riske atmamak için nelere dikkat edilmelidir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Hakkı Çağatay ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: İsmail Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: 17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümünde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Depremler ülkemizin bir gerçeği. Önce genel bir çerçeve çizelim. Depreme dayanıklı bir ev dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sevgili dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Halkımızın deprem ve yapılar konusunda bilinçlendirilmesi konusuyla ilgili olan bu çalışmaya beni davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
2: Depreme dayanıklı bir ev ne demek? Şöyle anlatmaya çalışayım. Depreme dayanıklı ev, deprem sırasında can güvenliğini koruyacak, kontrollü hasar alabilecek ve ani göçme yapmayacak şekilde tasarlanıp inşa edilmiş yapı demek. Burada amaç göçmenin önlenmesidir. Yani bina tamamen depremde göçmesin isteriz. Depreme dayanıklı ev depremde hiç çatlak oluşmaması demek değil aslında. Asıl hedef dediğim gibi can kaybının olmaması. Küçük depremlerde hasar olmasın. Orta büyüklükteki depremlerde hasar olabilir. Ancak hasar onarılabilir düzeyde olsun isteriz. Ve büyük depremlerde ise yapının göçmeden ayakta kalması, yani insanların güvenle tahliye edilebilmesi amaçlanır. Yani özetle depreme dayanıklı bir yapı demek, öngörülen deprem etkileri altında taşıyıcı sistem bütünlüğünü koruyarak ani göçme yapmadan sinek davranış gösteren ve can güvenliğini sağlayan yapı demektir.
1: Burada öne çıkan bir diğer başlık da bir evin depreme dayanıklı olup olmadığını belirleyen kriterler. Bir yapının güvenliğini belirleyen temel unsurlar nelerdir?
2: Şimdi depreme dayanıklı aslında tek bir unsur değil. Bu çok aslında detaylı bir konu ama basitçe anlatmaya çalışayım. Bunu pek çok etken belirliyor. Yapının depreme dayanıklı olması ancak yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem elemanlarının, yani bizim kolon, kiriş, döşeme ve temel dediğimiz, bunlar yapıyı ayakta tutan temel elemanlar, her birinin ve aynı zamanda bunları oluşturan, yani yapıyı oluşturan bir bütünün yeterli dayanıklık, sineklik ve ricikte olması demek. Tabii ki bunun olması için de kullandığımız bütün malzemelerin, özellikle beton ve çeliğin çok sağlam ve kalitede olması gerekiyor. Yapı sağlam olması gerekiyor. Deprem yönetmenine uygun olarak yapılması gerekiyor ve yapının bulunduğu zeminin güvenli olması gerekiyor. Yapı ve zemin bir uyum içinde hareket etmeli, beraber çözülmeli aslında. Zeminin uygun olmaması, örneğin yeterli taşıma gücü olmaması veya yumuşak ve zayıf zeminler, sıvılaşma olabilecek yerler gibi durumlar uygun değil. Dolayısıyla iyi tasarlanmış bir yapı kötü zeminde de ayakta kalabilir. Ancak kötü tasarlanmış bir yapı iyi zeminde de yıkılabilir. Dolayısıyla burada yapının yaşı da önemli. Ancak yapıyı sağlam olarak yapılmışsa en az 50 yıl bize hizmet etmesi gerekiyor. Özellikle 1999 öncesi yapılar, yeterli denetimi olmayan binalar, projesi veya ruhsatı belirsiz yapılar riskli olabilir.
1: Şu da merak edilen bir konu. Uzman olmayan bir kişi yaşadığı evin depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl gözlemleyebilir?
2: Evet, güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yeterli teknik bilgiye sahip olmayan vatandaşlarımızın bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlaması kesin olarak mümkün değil diyebiliriz. Ancak riskli olup olmadığına dair güçlü işaretleri fark edebilir. Yani yapısındaki bir takım gözlemleri bakarak o bina hakkında depreme dayanıklı mı değil mi konusunda bilgi edinebilir. Mühendis çağırmadan önce herkesin dikkat edebileceği pratik göstergeler bunlar. Nelerdir? Şöyle söyleyebilirim. Taşıyıcı sistemde biraz önce söylemiştim, kolon, kiriş, döşeme, temel gibi elemanlar. Elemanlarda kolon ve kirişlerde çatlak olmaz.

0: olması mesela önemlidir. Tabii ki her çatlak önemli değildir ya da tehlikeli değildir. Ancak kolon boyunca dikey veya eğik çatlaklar, kiriş kolon birleşiminde olan çatlaklar, betonda donatının görünmesi yani demirlerin açığa çıkması, betonda dökülmeler olması ve bu donatıların paslanmış aşırı derecede olması, kesitlerin küçülmesi önemli. Sıva çatlağı ile taşı sistemde oluşan çatlak aynı değil. Yani sıva üzerinde olan bir çatlak çok önemli bir etki değil. Ama bu çatlak betonun asıl taşıyıcı olan elemanlarına kadar geçmişse yani betonarme kısmındaysa bu önem arz ediyor. Zemin kat ve çevresinde kolonlarda kesilme veya inceltme, kesitlerde küçültme olması, duvarların ani olarak yerlerinin değiştirilmesi, binanın genel geometrisi, binada çok fazla düzensizlikler olması, bir tarafı çok yüksek çıkmalı olan yerler, üst katları alt katlara göre daha geniş, düzensiz planlı olan yapılar burun etkisine neden olabileceği için vatandaşlar bunları gözlemlediğinde varsa bir mühendise başvurması gerekebilir.
1: Şimdi biraz da tadilat konusuna geçelim. Tadilat deyince çoğu kişi sadece estetik değişiklikleri düşünüyor. Ama işin yapısal tarafı da var. Tadilat sırasında yapılan yapısal hatalar nelerdir?
0: Tadilat deyince boya badana sanılıyor. Oysa deprem sırasında tehlikeli müdahaleler tadilat sırasında da oluşabiliyor. En büyük hatalar kolonlara aslında taş sistem elemanlarına yapılan müdahaleler. Kolonları örneğin kesmek, kiriş altını kesmek veya delmek, içerisinde tesisat boruları geçirmez ki bunları zaman zaman görüyoruz, çok tehlikeli. Duvarların yerini değiştirmek taş sistemin davranışını bozabilir ve depremde ani göçme riski taşıyabilir. Duvarlar eğer taşıyıcıysa taşı duvarları kaldırmak, özellikle eski binalarda betonarme yığma karma sistemlerde bu duvarlar yük taşıdığı için kaldırıldığında burulma riski arttığı için binalar için tehlikeli olabiliyor. Zemin katı dükkana çevirmek genel olarak bu ülkemizde yapılan uygulamalardan biri. Duvarlar kaldırılıyor ve geniş cam cephe yapılıyor.
1: Evet.
0: Üst katlar sağlam kalsa bile zemin kat göçebiliyor. Başka tadilatlarda yapılan hatalar ağır kaplamalar yapılıyor, yük ekleniyor. Sonradan balkonlar değiştiriliyor, duvar örülüyor, ağır doğramalar getiriliyor ve bu da düzensiz kütle dağılımına neden oluyor. Dolayısıyla tadilat yapılacaksa taşı sisteme dokunmamak gerekiyor. Dokunulacaksa mutlaka mühendislerce bir tadilat projesi hazırlanmalı, onaylanmalı, buna göre yapılması gerekiyor.
1: Özellikle şahit olduğumuz ya da duyduğumuz bir konu var. Kolon kesilmesi, duvar kaldırılması gibi işlemler, müstakil evleri ya da binaları deprem karşısında nasıl etkiliyor?
0: Evet, zaman zaman depremden sonra da bunlarla karşılaşıyoruz. Kolon kesmek, duvar kaldırmak, binanın yük taşıma, deprem enerjisini sönümleme mekanizması diyoruz bunlara doğrudan etkiliyor ve ani uyarısız bir göçme neden olabiliyor ki bu asla istenmeyen bir durum. Kolonlar bizim için önemli çünkü katlar arasında olan düşey elemanlar ve bunlar düşey yükleri taşıyor, yatay yüklere karşı dayanıklık sağlıyor. Depremde yatay kuvvetlere karşı hem dayanım süneklik sağlıyor. Bu nedenle kolon ve kiriş dediğimiz elemanların asla kesilmemesi gerekiyor, delinmemesi gerekiyor. Yük taşıyan elemanı zayıflatmak, kesit alanını küçültmek, taşıma kapasitesini düşürüyor, donatı sürekliliğini bozuyor. Burada kolon ve kirişlerin birleşiminin olduğu yerler zayıflıyor ve kolon gevrek şekilde kırılıyor. Üst katlar aniden çöküyor ve bir anda kırılıyor. İnsanların uyarmadan ani bir şekilde yıkıldığı için bu da en tehlikeli göçme biçimi. Biz de bunu deprem açısından da istemiyoruz. Taşıyıcı olmayan bölme duvarlar da var aslında. Deprem sırasında özellikle ciddiye katkı sağlıyor. Bu yapı eğer düzenli bir yapıysa duvarları kaldırmak hasara neden olabiliyor. Taşıyıcı olan sistemlerde ise biraz önce de söylemiştim. Yeterli ciddi sağladığı için kaldırıldığında depremde hasarlar oluşabiliyor.
1: Depremlerden sonra yapılan teknik incelemelerde sıkça karşılaşılan bir tablo var. Maalesef ki bu da yapısal ihmaller. Deprem sonrası yapılan incelemelerde en sık karşılaştığınız yapısal ihmaller nelerdir?
0: Evet, ülkemizdeki depremlerde aslında hemen hemen hep benzer ihmaller görülüyor. Benzer durumlar karşılaşılıyor. İşte en son 2023 yılında Kahramanmaraş'ta Şubat ayında oluşan depremden sonraki 11 ilimizi etkilemişti biliyorsunuz. Burada binalar gidip yerlerini incelediğimizde yapılan hasarlar, ihmaller hep benzer oluyor. Depremlerde yıkılan binaların büyük kısmı doğal olaylarından değil, tasarım ve uygulama ve denetimlerden, ihmallerden kaynaklanan yıkılmalar oluyor. Dolayısıyla deprem sonrası yapılan incelemelerde en sık karşılaşılan yapısal ihmaller genel olarak kolonların kesilmesi, yumuşak kat oluşturulması, zemin katta dükkan yapılması, taşıyıcı duvarların kaldırılması, yetersiz ve yanlış donatı detayları, seyrek etçiye kullanılması, yetersiz ankraj, bindirme boyu, etçiye

0: dediğimiz şeyler aslında deprem sırasında yatay kesme kuvvetlerini karşılamak için önemli elemanlar, metal elemanlar bunlar. Bunlarda yeterli kanca yapılmaması, kancaların bağlantılarına uygun yapılmaması, bükümünün yeterli olmaması. En önemli etkilerden bir tanesi beton dayanımının çok düşük olması ki Kahramanmaraş depremlerinde gördük pek çok binada işte şu anda 30 olması gereken, belki yapıldığı yıllarda 25-20 megapaskal olması gereken beton dayanımlarının 10 megapaskaldan çok daha düşük olduklarını gördük. Betonda ayrışma, segregasyon diyoruz, parçalanma, yeterli kalite olmaması en büyük etkilerden bir tanesi. Dolayısıyla süneklik kayboluyor, kolon kiriş birleşimleri parçalanıyor ve yapı göçüyor. Başka eksiklikler, ihmaller neler? Perde duvar eksiklikleri, kötü işçilik, projede eksiklikler. Aslında tek başına beton yıkım nedeni değil, düşük kalitede beton, ama pek çok ihmal bir araya gelince etkili oluyor. Proje uygulamalarda uyumsuzluk, proje var, düzgün yapılmış ama proje sahada birebir uygulanmamış. Kolon uçları küçültülmüş, akslar arası açılmış, düzensiz plan ve kütle dağılımı var, asimetrik planlar var, çıkmalar var gibi. Bunlar zemin etüdünün yeterli yapılmaması, temel tipinin yanlış seçilmesi, sıvılaşma olması gibi. Bütün bunlar gözlemlediğimiz temel ihmaller oluyor.
1: Bazılarımızın sıkça söylediği bir şey var. Mutfak yeniledik, evet. Banyoyu biraz genişlettik. Bu tür işlemler bize risk oluşturur mu?
0: Tabii ki. Mutfak banyo tadilatları bile yanlış yapıldığında deprem açısından risk oluşturabilir. Tabii ki her tadilat tehlikelidir demek doğru değil. Ne zaman önemli, olumsuz bir durum söz konusu olabilir.
1: Röportajımızın sonuna yaklaşırken son olarak evinde tadilat yaptırmayı ya da yeni bir ev alacak olan dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Evet, bir defa eğer tadilat yapılması gerekiyorsa ana sisteme dokunmadan, boya badana gibi herhangi bir tadilatta bir sıkıntı çıkmaz, ama biraz önce de söylediğim gibi kolon, kiriş, döşeme, hatta duvarların kendisinin bile değiştirmek önemli olabilir. Çünkü projelendirmede bu duvarlar da göz önüne alarak tasarım yapılmış olabilir. Dolayısıyla önemli tadilatlarda yapının deprem sırasındaki davranışını değiştirecek, kütle değişimine neden olabilecek, düzensizlik değişimine neden olacak her türlü tadilatların mutlaka bir mühendis denetiminde olması gerekiyor. Ben burayı boya yapayım, şuraya şunu yapayım demekle tadilat olmuyor. Bazen tadilat yapının daha da olumsuz bir hale gelmesine neden olabilir. O yüzden bir mühendislik hizmeti alarak tadilatların yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyim.
1: Bir kez daha 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve ailelerine sabır diliyoruz. Katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Hakkı Çağatay'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Taner Şener'in seslendirdiği Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Elbet bir gün buluşacağız.

Tarlasında sıcak yaz günlerinde alın terinin toprağa karıştığı çiftçilerimize, güneş bile henüz yüzünü gösterirken hayvanlarını otlatan, ahırda onları besleyen üreticilerimize, işine gitmek için yolda olanlara, güne yeni başlayanlara sevgi ve saygılarımızı iletiyor ve programda Gül Yazıcı'nın seslendirdiği Hicazkar makamında bir şarkıya yer veriyoruz. Gül dalında öten bülbülün olsam.

0: duyarsızlık sürmesin. Türkiye çöl olmasın.
1: Birçok yöremiz kum tepeleriyle tanıştı. Bağlar, tarlalar kumlarla örtülüyor.
0: Erozyon savaşına katılalım.
1: Türkiye'nin küçülmesine izin vermeyelim.

Değerli çiftçilerimiz, tarla sürümünü ve temizlenmesini kolaylaştırmak için başvurulan anız yakma olayı çok önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Birçok açıdan anız yakmak tehlikeli ve kanunen de yasak. Anız yakıldığında tarlanın yüzeyi de tamamen yandığı için bitkiler ve toprak üzerinde yaşayan canlılar yok oluyor. Anız yangınları ormanlık alanların ve yerleşim yerlerinde yanmasına sebep olabiliyor. Ayrıca toprakta bulunan ve gözle göremediğimiz küçük canlılar da yanıyor ve nesilleri tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bununla da bitmiyor olumsuz sonuçlar. Topraklar çoraklaşıyor. Kısacası anız yakmanın kimseye bir faydası yok. Ama zararları sayılmayacak kadar çok. Üstelik kanunlar anız yakmayı suç sayıyor. Yani tarladaki anızı yakma hem toprağın verimini düşürüyor, doğaya, hayvanlara ve insanlara zarar veriyor, hem de yasalara göre suç olarak görülüyor. Sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam için eylemlerimizin sonuçlarını iyi düşünelim diyor ve sözü biraz da müzeye bırakıyoruz. Hicaz makamındaki şarkıyı Faruk Salgar söylüyor. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.

0: anlama geliyor ve üreticiye sağladığı avantajlar nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Tamer Üstüner'le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyenler, bugün sürdürülebilir tarımda bitki korumanın önemini konuşacağız ve özel bir konuğumuz var. Hocam, sürdürülebilir tarım nedir? Böyle başlayalım konuya.
1: Tabii, sorunuzun cevabına geçmeden çiftçilerimize bereketli ürünler diliyorum. Bizler öğretim üyesi olarak Türk tarımının hizmetindeyiz. Türkiye'nin hangi ilinden olursa olsun bize ulaşan çiftçilerimize destek oluyoruz ve olmaya da devam ediyoruz. Sürdürülebilir tarımda yeterli ve kaliteli tarımsal ürünlerin uygun maliyetlerde üretimi, tarım arazilerinin, iklimin, su kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içeren bir kavramdır sürdürülebilir tarım.
0: Hocam, sürdürülebilir tarımda peki bitki korumanın önemi nedir?
1: Sürdürülebilir tarımda bitki korumanın önemi birçok faktör var ama en önemli faktörlerden biri budur. Çünkü bitkisel üretimde bizler birçok hastalık, zararlı yabancı otlarla çiftçilerimiz mücadele etmek zorunda. Dolayısıyla bunlara karşı da birçok aslında önleyici, minimize edici yöntemler üzerine çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz ama çiftçilerimizin en sık başvurduğu yollardan bir tanesi tarımsal ilaçlarla mücadele. Dolayısıyla bitkisel üretimde bitki koruma olarak çok belirleyici ve çok üzerinde durulması gereken hassasiyet isteyen bir konu aslında. Çünkü çiftçiler bitkilerini üretirken pestisit kullanımına meylediyor ilk etapta. Oysa en son seçenek olarak biz sunuyoruz. Çünkü pestisitler kelime anlamı olarak tarımsal ilaçlar diyebiliriz. Bunların içerisinde insektisit var, böceklere karşı etkili olan. Fungisitler var, funguslara karşı etkili olan. Herbisitler var. Aynı şekilde tarım ürünleri içerisinde sorulan yabancı otlara karşı kullanılır. Bundan dolayı bu pestisit kullanımında çiftçilerimizin bilinçlenmesi için, hassasiyet göstermesi için üzerinde ısrarla duruyoruz. Burada sürdürülebilir tarımın amaçları içerisinde de bu zaten var. Sürdürülebilir tarımın amaçlarından biri nedir? Tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği, devamlılığı sağlamak. Bunun da dışında çevreye verilen zararı azaltmak. İşte çevreye verilen zarar da bitki koruma alanı içerisinde değerlendiriliyor. Yani çiftçilerimizin kullandıkları pestisitler, bilinçsizce kullanılan pestisitler, bitkide, toprakta, içme sularında, balıklara, hatta bal arılarına varıncaya kadar birçok canlıyı tehdit ediyor. O nedenle bu konuda çiftçilerimizin büyük bir hassasiyet göstermesi gerekir. Tabii ki bu sürdürülebilir tarımın amaçları arasında tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizin yaşam kalitesini de yükseltmek. Ha, bu nasıl olur? Minimum girdilerle maksimum ürün elde etmekle mümkündür. Bunun yanında faydalı yeni yöntemleri uygulamaya almak. Bu konuda da dünya genelinde son bir trend var. Türkiye'de biz bu konuda 4-5 farklı dönemlerde bilimsel çalışma da yaptık. Alelokimyasal dediğimiz bitkilerin içerisinde bulunan uçucu gazların ya da uçucu bileşiklerin çevredeki bazı bitkiler için zararlı olan böcekleri, fungusları ya da mikroorganizmaları veya yabancı otları olumsuz yönde etkilediğini gördük. Bu çok önemli bir buluş. Aslında bu buluşun geliştirilmesi lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sürdürülebilir tarım dediğimiz zaman aslında bunun geçmiş yıllarda organik tarım, daha öncesinde bazı Avrupa ülkelerinde ekolojik tarım olarak adlandırıldı. Yine bazı ülkelerde biyolojik tarım olarak adlandırıldı ama esası hepsinin özü aynı. Sürdürülebilir tarım içerisinde bunlar önemli bir mihenk taşıdır. Özellikle organik tarım dediğimiz zaman, yani insan sağlığı açısından son derece sağlıklı ürünler elde etme, yetiştirme, üretme şeklidir. Ekolojik tarım dediğimizde de aynı şeyi kastediyoruz aslında. Pestisitlerin minimize edildiği, kalıntıların minimize edildiği, sağlıklı ürünlerin elde edilmesi şeklidir. Biyolojik üretim de aynı şekildedir. Burada sürdürülebilir tarım daha öncesinde bu isimler adı altında ortaya çıktı. Birçok çalışmalar var, devam ediyor. Biz buna yeşil tarım uygulamaları da diyebiliriz aslında.
0: Aslında önemli bir konunun üzerindeyiz. Bitki koruma ürünü denildiği zaman aklımıza ne gelmeli peki bizim?
1: İşte bitki koruma ürünler dediğimiz zaman çiftçilerimizin bitkisel üretimde hastalık

0: zararlara karşı kullandıkları pestisitler diyoruz biz genel olarak, tarım ilaçları. İşte bunlar fungisit, diken içerisinde insektisit, herbisit diye ayrılır. Bunun yanı sıra yine bitki koruma ürünü dediğimizde büyüme hormonları. Yani bitki köklerini geliştirici, bitki düzenleyiciler, besin elementleri, feroman tuzaklar. Bunlar feroman tuzakları mesela biyolojik mücadelede kullanılan bir yöntem şeklidir. Orijini bitkilerin içerdiği solüsyonlardır. Bitki koruma ürünleri tarım alanı içerisinde çiftçilerimizin kullandığı bu ürünlerin hepsine birden biz bitki koruma ürünleri diyoruz. Bunlar içerisinde de işte pestisitlerin kullanımı büyük önem arz ediyor. Çünkü bunları yanlış dozda, yanlış zamanda kullandığımız zaman toprak kirliliğine neden oluyor. Bitkide toksik etki yapabiliyor. Yine bitkide kalıntı yapabiliyor. İnsan sağlığını tehdit edici özelliği de var. Pestisitlerin çoğu maalesef kanserojen etki göstermekte.
1: Maalesef hocam. Peki sürdürülebilir tarımda önemli olan başka faktörler var mı?
0: Tabii ki burada hani biz dedik sürdürülebilir tarımın merkezinde bitki hastalık zararları ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri büyük önem arz ediyor. Lakin bunun dışında sürdürülebilir tarım dediğimiz zaman toprağın korunması. Çünkü toprak oluşumu yüzyıllar alan bir süreç. Burada toprağın kullanımını, toprağın verimliliğini, sürekliliğini saltan veya azaltan maalesef çiftçilerin uyguladığı bazı yanlış yöntemler var. İşte aşırı sulama mesela, aşırı azotlu gübre kullanma. Her şeyi optimum düzeyde yaparsak bu yönde sağlıklı bir adım atmış oluruz. Bunun yanı sıra burada bitkilerin ihtiyacı duyan su kaynaklarının korunması. Bugün su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Yani bu dünya gerçeği bir kısmı Türkiye için de geçerlidir. Yani Türkiye de su fakiri bir ülkedir. Su kaynaklarının korunması da önem arz ediyor. Bunun yanı sıra orman alanların korunması. Bakın yani bir büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Yani ormanla tarımın ne alakası var diyenler olabilir ama ormanlık alanların korunması, geliştirilmesi iklimi düzenler. İklimin düzenlenmesi demek yağış sezonunun normal veya iyi geçmesi demek. Bunun yanı sıra çiftçiler maalesef özellikle bugünlerde çok sıkça basında da görüyoruz anız yakma olayı. Bu anız yakma olayı toprakta o kadar çok faydalı mikroorganizmalar var ki bunların ölümüne neden oluyor. Ben anızı yakan geleceğini yakar sloganıyla burada çiftçilerimize şu tavsiyede bulmak istiyorum. Özellikle buğday hasadı sonrası ya da mısır hasadı sonrası anız yakılıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Çünkü toprak da neticede bir canlı. Toprakta o kadar çok canlı, çiftçiye hizmet eden, bitkisel üretime katkı veren mikroorganizmalar var, organizmalar var. O nedenle bunların önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, iyi çalışmalar. Günler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Tamer Üstüner'le yaptığımız söyleşinin ardından birlikteliğimiz Rumeli yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Hale Gür sizlerle. Arda boylarına ben kendim gittim.

İçinde bulunduğumuz ve bize ev sahipliği yapan dünyamız evrenin sonsuzluğu içinde küçücük, soluk, mavi bir nokta. Ancak bu soluk nokta milyonlarca canlı türünün yaşam alanıdır. Milyonlarca türün arasında biz insanlar yalnızca aklımız, mantığımız ve merakımız sayesinde fark oluşturduk. Düşündük, hissettik ve en önemlisi kendimizi sadece yaşadığımız anla sınırlamak istemedik. Zamanın ötesine geçmeyi arzuladık. Duygularımızı, hayallerimizi ve yaşam tarzımızı kimi zaman bir mağara duvarına kazıdık, kimi zaman bir taş tablet üzerine işledik. Kendi çağımızın sınırlarını aşarak insanlık tarihine unutulmaz eserler bıraktık. İnsan var olduğunu hatırlatmak ister. Bu dünyadan bir zamanlar kendisinin de geçtiğini anlatabilmek için devasa yapılar inşa etti, tuvaline renkler bıraktı, yeni icatlar yaptı, edebiyatla ruhumuzu doyurdu. Yani kısacası sürekli üretti. Siz değerli dinleyenlerimize de emekle harmanlanmış, üretim ve ilham dolu günler, haftalar ve yıllar diliyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında

0: 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Reklamlar.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3'ü 2 geçtiğinde 3 şehirde hayat durdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletebileceğini söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda önceliğin AB'ye üyelik olmadığını ifade eden Erdoğan, kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu, o büyük felaket yaşandı. 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden geçen bu 27 yılda depremde 18.373 kişiyi kaybettik, 48.901 kişi ise yaralanmıştı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma törenleri düzenlendi. Kocaeli'de törenlerin adresi büyük yıkımın yaşandığı Gölcük Kavaklı sahiliydi. Anıta çelenkler bırakıldı, dualar edildi. Sakarya'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma programı vardı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Saat tam 3.02'de sela okundu. Hayatını kaybedenler için eller bir kez daha semaya kalktı. Depremin yıkıma neden olduğu bir diğer şehir ise Yalova'ydı. 2504 kişinin hayatını kaybettiği kentte anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde ise yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfiller bıraktı. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladık.

mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin konuştu. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyledi. Suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon var, kesinlikle dindarlara bir operasyon yok dedi. Diyarbakır'da konuşan Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta, hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'daki yaylaları Zigana geçidine bağlayacak yollar yapılacağını söyledi. Türkiye'de siyasi tercihlere bakmaksızın herkese hizmet ediyoruz dedi. İstanbul'da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Kentsel dönüşümde gelinen son durumu açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı Sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler Sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle yangını kontrol altına aldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, yeşil vatanı tehdit eden yangınlara ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini bildirdi. Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta çıkan 10 orman yangınına ilişkin bu soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin gümrük kapıları yenileniyor, uluslararası ticaret güçleniyor. Bu kapsamda modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları yoğunlaştırıldı. 9 gümrük kapısında proje çalışmaları devam ediyor. Suriye sınırındaki Nusaybin gümrük kapısında ise alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Romanya hava sahasında NATO unsurlarıyla gerçekleştirilen ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e Gazze barış planı tepkisi. Yapılan ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasına yönelik tutumu kınandı. Sorumluluğun artık İsrail'e ait olduğu vurgulandı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı barış planının

doğrudan reddi anlamına geldiği vurgulandı. İsrail'in tutumunun barış planının uygulanmasını tehlikeye attığı, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı kaydedildi. Ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğu teyit edilmektedir denildi. İsrail tarafından yol haritasının reddedilmesi, kapsamlı barış planının uygulanmasına devam edilmesinin açıkça reddi anlamına geldiği vurgulandı. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 772.720 sentetik ecza, 3 kilo 246 gram esrar, 155 gram kokain ve 16.000 paketleme malzemesi ele geçirildi. Adana'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıçam ilçesinde bir binanın çatısı uçarak elektrik direğinde asılı kaldı. Van'da serinlemek için göle giren iki kardeş hayatını kaybetti. Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'de ise su kanalına düşen çocuk çevredekilerin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Trendyol 1. Lig'de ise dün 4 maç oynandı. Sonuçları aktaralım. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Metro Holding Kayseri Spor 2, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Mardin 1969 Spor 2, Antalya Spor 0, Muğla Spor 0, Bandırma Spor 0. Trendyol 1. Lig'de 2. hafta Batman Petrol Spor Bolu Spor maçıyla tamamlanacak. 21.30'daki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türk sporunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Milli para yüzücü Defne Kurt, 100 metre serbestte Avrupa'nın zirvesine çıktı.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul, Sakarya, Eskişehir 29, İzmir, Antalya, Adana 33, Manisa, Denizli 34, Hatay, Kahramanmaraş 31, Konya, Aksaray, Samsun 30, Trabzon, Rize 27, Gaziantep, Malatya, Ağrı 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolunda gerçekleştiriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'leri bağlat hayata.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Nasıl hayat dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.

0: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün güvenli motosiklet yolcusu olmak hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Motosikletin sürüş dinamikleri yolcu eklenince ağırlık merkezi değiştiği için ciddi bir şekilde etkilenir. Motosiklet üzerinde sizi koruyacak başlıca sistem sürücüdür. İlk tavsiyem güvenmediğiniz bir sürücünün motosikletine binmemektir. Alabileceğiniz ikinci önlem doğru kıyafetleri giymektir. Yüzünüzü tam kapatacak bir kask kullanın. Ek olarak mont, pantolon ve bot giyin. Motosiklete binmeden önce egzosun yerini belirleyin ve ona asla değmeyin. Motosiklete sürücü bindikten sonra ve size izin verdikten sonra binin. Ayaklarınızı her zaman arka basamaklar üzerinde bulundurun. Sürücüye ağırlığınızı vermeden tutunmaya çalışın. Ona omuzlarından değil, belinden sarılın. Fren anında elinizi yakıt tankına koyun ve yükünüzün sürücüye binmesini engelleyin. Yolcular genellikle sürücü viraj için yattığı zaman ağırlıklarını tam ters yöne verir. Bu hareket sürücünün dengesini bozabilir. Yapmanız gereken hareketsiz bir şekilde durmaktır. Sürücü gereken yönlendirmeleri yapacaktır. Sıra geldi kırmızı ışıkta durmaya. Ayağınızı asla yere koymayın. Sürücü duran bir motosikleti sizden yardım almadan rahatlıkla dengeleyebilir. Son olarak sürücü size izin vermeden motosikletten inmeyin.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar efendim. Gündemden selamlar. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çil, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. ...17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında Hürmüz krizindeki gelişmeler. Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerinde 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırısında ise Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk ve Kryvyi Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisi hedef alındı. Futbolda 34 hafta sürecek heyecan başladı. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Samsunspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Türkiye'siz kaybederiz manşeti Hürriyet'te. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Avrupa CEO'su Martin'e

0: Sanayinin rekabet gücünü artırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martine, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. El uzatma sırası şimdi bizde. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 17.480 kişinin can verdiği felakette Bülent ve Elif Şentürk de büyük acılar yaşadık. Bülent Şentürk o gece enkazda kaldı. 10 yaşındaki kız kardeşini, yakınlarını kaybetti. Evleri yıkılan Elif Şentürk de kardeşini ve ailesini felakete kurban verdi. Sonraki yıllarda ikisi de Akut gönüllüsü olan ve tanışıp evlenen Bülent ve Elif Şentürk, birileri elini uzatıp bizi kurtarmıştı, şimdi biz el uzatıyoruz dedi. Tarikat evinde milyarlık altın. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha oldu. Elebaşı Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'i arayan polis birçok adrese baskın yaptı. Basılan evlerin birinde 1,34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Altının kaynağı belirlenemedi. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yarınları kardeşlikle kucaklayacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eşitsizlikle mücadele edeceklerini belirterek Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurundan namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız. Gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız diye konuştu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zorbalığa karşı tek ses manşeti Milliyet'te. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkarttırılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenol Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi. Mavi Vatan'da yeni hamle resmi gazetede dün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan karar Yunanistan'ın Ege'deki tek taraflı adımlarına karşı Mavi Vatan mesajı olarak da değerlendiriliyor. Teknofest için geri sayım milli teknoloji hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması kapsamında düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 2026 için ziyaretçi kayıtları başladı. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte ziyaretçiler Türk donanmasının gözde gemilerinin yakınlarından görülebileceği gezilere katılabilecek. Mekke İttifakı cesur bir adım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. İsrail'de seçim kampanyası skandalı. Seçim kampanyası kapsamında tarihi skandala imza atan Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef alan propaganda afişleri kullandı. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor diye yazdı. Türkiye gazetesine geçtik. 2,5 milyon kişiye konut müjdesi manşeti Türkiye'de. Her yıl dar gelirli 100 bin aile için konut inşa edilecek, dönüşüm desteği kiralık sosyal konut projelerine ağırlık verilecek. YPG asıl düşmanı gördüğü İsrail'e karşı savaşırız. İsrail'in İran ve Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, YPG'nin kurucularından Mahmut Berhudan, İsrail'in bölgedeki hedefleriyle ilgili net ifadeler kullandı. Fırat Nil arasını vaat edilmiş topraklar olarak ilan eden İsrail'in bu sınırı Nil'den İsfahan'a kadar genişlettiğini belirten Berhudan, İsrail'in dini ve askeri hedefleri Kürtler açısından da çok ciddi bir tehdit diye konuştu. Hürmüz Boğazı kimin olacak? Dünya ekonomisini sarsan Hürmüz krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Tahran yönetimi Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim çıkışını blöf olarak yorumladı. İran, ABD Başkanı Hürmüz'ü bırakıp kendi güvenliğinden endişelenmeli diyerek rest çekti. Körfez ülkeleri ABD üssü istemiyor. Trump'a karşı güven azaldı. Birçok ülke topraklarındaki ABD üslerinin taşınmasından yana. Savaşı Trump başlattı, faturayı biz ödüyoruz diyen Körfez ülkeleri Washington'la ilişkilerini sorguluyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması da yeni güvenlik arayışı olarak değerlendiriliyor. Birçok ülke de ABD üslerini kapatmayı tartışıyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Arama kurtarma ordusu 175 bine çıktı manşeti Yeni Şafak'ta. Bugün 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1999'daki Marmara depreminin 27. yıl dönümü. 17 Ağustos afet yönetimi ve arama kurtarma konusunda milattı. 6 Şubat depremleri ise eksiklikler görüldü, kapasite güçlendirildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin bugün 175 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu söyledi. Önce dayanıklı şehirler, Yeni Şafak'a konuşan Pehlivan şu değerlendirmeleri yaptı. Eğer konumuz depremse afetlere hazırlıklı olmak için dayanıklı şehirler inşa etmek gerekir. Bu da yapı stokunun dönüştürülmesiyle mümkün. Türkiye'de şu an Avrupa'nın en kapsamlı, en büyük deprem izleme istasyonlarına sahip. İzleme istasyonumuz sayımız 1204'e çıkardık. Toplanma alanı sayısı 33.200'e ulaştı. Teknolojik donanıma sahip araç sayımız 1304'e çıktı. Sahada arama kurtarma faaliyetleri yapmak üzere 166 drone, 600 drone pilotu var dedi. Avrupa Birliği'ne üyelik artık önceliğimiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin artık Türkiye'nin öncelikleri arasında olmadığını söyledi. Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına istekli görünmediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'tan F-35 konusunda verdiği sözü tutmasını beklediklerini söyledi. Mekke ittifakına Mısır da katılabilir. Mekke anlaşması dünyaya önemli bir mesaj. Anlaşma diğer ülkelerin katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılması da mümkün. Terörsüz Türkiye ve Marif'in kurucu mesuliyeti, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme idealini hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu Marif'in kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün muhtevasıyla zenginleştirmek, başta eğitim camiamız olmak üzere hepimizin omzuna yüklenmiş şerefli bir mesuliyettir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadeleri bunlar. Sabah gazetesine geçtik. Mısır ittifaka katılabilir. El Cezire'ye konuşan Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. İmzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak. Anlaşma dünyaya mesaj, Mısır'ın katılımı önemli. Suriye'ye ilişkinse Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtler barıştan paylarını alacak, Şam'a gidebilirim dedi. Gazze'ye ilişkin olarak da Türkiye Filistin'i yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız dedi. Güçlü devlet farkı, devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi acziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. Gazze'de anne olmak en büyük dram. İsrail ateşkes sürecinde Gazze'de 4091 kişiyi katletti. Abluka yüzünden sıradan ihtiyaçlar için büyük mücadele gerekiyor. Binlerce anne çocuklarının önüne bir tabak yemek bile koyamıyor. Beyoğlu'nda İtalyan profesörün sır ölümü. Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yapan Profesör Ruggiero evinde ölü bulundu. Kendisine ulaşılamayan emlakçının yedek anahtarla kapıyı açmasıyla cesedine ulaşıldı. Ölümü şüpheli bulunan Ruggiero cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Dostluk rüzgarı esti, Ahmet rahat kazandı. Diyarbakır'da Ahmet Erzurum'u 3-0 yendi. Dostluk mesajlarının verildiği maçı İçişleri Bakanı Çiftçi, Spor Bakanı Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu izledi. Tribüne sahada rakip, kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye pankartı asıldı. Akşam gazetesine geçtik. Mavi vatandan yeşil vatana çıkarma manşeti Akşam gazetesinde. Marmaris'teki orman yangınına karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi.
1: Marmaris Adaköy'de önceki gün orman yangınının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımın olmaması üzerine deniz kuvvetleri harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen ara sözler Sarp araziye denizden ulaştırıldı. Aksaz Üst Komutanlığı'ndan hareket eden gemiler, sahil güvenlik botları ve büyük su atabilen gemilerle topyekün mücadele başlatıldı. Gece görüşlü 3 helikopterin de müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı. Körfez, Mekke gibi alternatif arıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke Savunma Anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı.

0: Gazete ABD-İran gerilimi sırasında Körfez ülkelerinin Washington'la ilişkilerinde hayal kırıklığının arttığını ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiğini savundu. Avrupalı bir yetkili de Mekke anlaşmasını işaret ederek bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor yorumunu yaptı. 27 yıl geçti, acıdan ders çıkaramadık. Bugün 18 bin kişinin öldüğü Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Felaketin ardından hayata geçirilen DASK uygulaması istenen seviyeye ulaşmadı. Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konutların oranı %58. FETÖ'cüler Baylok, bunlar Glopper kullanıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, FETÖ'cüler Baylok kullanıyorlardı. Bu örgütün üst yönetiminin ise kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla girilebiliyor dedi. Gizli kasada 1,4 milyarlık servet, suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşinin arandığı firmada 206 adet külçe altın bulundu. Öldüren unutkanlık, uzman çavuşun evinin anahtarını unutması ölümle bitti. Hakkari'de yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt 5. kattaki evine girmek için itfaiyeden yardım istedi. Aracın kayması sonucu duvarla sepet arasında sıkışıp hayatını kaybetti. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Programda seçici revizyon hazırlığı manşeti Ekonomi Gazetesi'nde, ekonomi yönetiminin 3 yıldan uzun bir süredir uyguladığı sıkı para politikasının reel sektör üzerinde yarattığı baskıyı hafifletecek spesifik düzenlemeler hazırlandığı öğrenildi. Ekonomi Gazetesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, finansmana erişim zorlukları, baskılanan döviz kuru ve kredi kısıtlamalarını içeren 3 başlıkta seçici nitelikteki iyileştirmeler için son aşamaya gelindi. Bu kapsamda finansman sorununun hafifletilmesine yönelik olarak KOBİ'ler için Türk lirası işletme kredilerinde, ihracatçı ve sanayiciler için de döviz kredilerindeki büyüme sınırlarının esnetilmesi bekleniyor. Silah ve mühimmat ticareti hızlandı. Savunma sanayinde sivil alanı da kapsayan silah ve mühimmat ihracatı hızlı yükselişini sürdürüyor. TÜİK verilerine göre 2026 ilk yarısında silah ve mühimmat ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %60,5 artarak 2 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İthalat ise aynı dönemde %115,6 artışla 701 milyon doları aştı. Susuz yazın Avrupa Birliği ekonomisine faturası tahminleri aşıyor. Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık meteorolojik olay boyutunu aşarak çok katmanlı bir ekonomik krize dönüşüyor. Ren, Tuna, Thames, Rhine ve Po nehirlerinde Temmuz debileri son 34 yılın en düşük seviyelerine inerken, taşımacılık, enerji, tarım ve sanayi üzerindeki baskıları da şiddetini arttırıyor. Tridos Bank, sıcak ve kuraklığın 2026'da Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasına yaklaşık %1 azaltabileceğini hesaplıyor. İş gücü verimliliğindeki düşüşün tek başına gayri safi yurt içi hasılaya negatif etkisinin %0,6'ya ulaşabileceği tahmin edilirken, tarımsal üretimde de yaklaşık 2 milyar euroluk kayıp bekleniyor. Kuraklık ayrıca enerji arzını da zorluyor. Tuna'daki su seviyesinin düşmesiyle bazı ülkelerde elektrik santrallerinin devre dışı kalması ya da üretimin azalmasıyla oluşan enerji arz açığı doğalgaz fiyatlarını da yukarı çekiyor. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Karnın zil çaldığında...

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.11 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Her pazartesi olduğu gibi bugün yine konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi dış politik gelişmelere bakacağız. Birçok başlığımız var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran krizi üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu meseleye ilişkin iki taraftan da önemli açıklamalar var. Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yine Mekke Anlaşması'na ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar geldi. Dikkat çekici. Bunları da tabii yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağız ama bugün 17 Ağustos depreminin, 1999'da meydana gelen Marmara depreminin 27. yıl dönümü, 18 bin vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetmişti, büyük acılar yaşanmıştı. Şimdi tabii o günlerle başlayalım, o sürece gidelim. Şimdi neleri öğrenebildik, nelerden ders çıkarabildik? Şimdi tabii Şubat depremleri de söz konusuydu. Orada da büyük acılar yaşandı. Şimdi hala DAS konusunda gazete haberlerinde dinleyicilerimize de az önce paylaştım. Felaketin, bu Marmara depreminin ardından hayata geçirilen DAS uygulaması dahi istenen seviyeye ulaşmadı. Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konutların oranının %58 olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii kamu tarafı önemli adımlar atıyor ama vatandaş ne yapıyor? O kısma da bakacağız. Bilinç düzeyimiz ne duruma geldi? Geçmişteki bu büyük felaketlerden dersler çıkarabiliyor muyuz? Onları da biraz anlamaya ihtiyacımız var Sayın Yazıcı.
2: Ya 17 Ağustos'un üzerinden tabii epey yıllar geçti. 27. yıl. Çok büyük acılarla karşı karşıya kaldı Türkiye 17 Ağustos 99'da. Yani esas itibariyle bakıldığında Türkiye bir şey, kıtalar arası bir plato ve büyük depremlere açık bir coğrafi yapıya sahip ve tarihte de çok büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. Fakat 17 Ağustos'un önemi şurada. Türkiye sanayileşme, şehirleşme, göç hareketleri üzerinden büyük birikimini, gerek insan kaynağı birikimini, gerekse maddi birikimi, sanayileşme tecrübesini yığdığı bir coğrafya, yani Marmara bölgesine dönük çok çok tarihinde karşılaştığı çok çok ağır bir deprem darbesiydi. Bu Türkiye'yi çok sarsan bir şeydi. Ve bir miktar altını çizdiniz. Türkiye esas itibariyle bu kalkınma süreçleri içerisinde pek çok şeyi sonradan sınırlı imkanlar, kaynaklar içerisinde toparlayarak ya da tecrübeleriyle düzelterek kendini geliştiren bir ülke. Yani dolayısıyla 17 Ağustos'un ortaya çıkardığı büyük acı aynı zamanda çok büyük bir maliyet de getirdi Türkiye'ye.

0: dediniz ki buradan bir şeyler çıkardık mı? Aslında ağırlıklı olarak son depremde Türkiye'nin yaşadığı tecrübe, başarılı müdahale, başarılı dönüşüm, çok çok ağır bir deprem olmasına rağmen Türkiye'nin önemli bir mesafe aldığını gösteriyor bu konuda. Fakat alınacak mesafe yok mu? Daha uzun bir mesafe olduğu muhakkak. Ama özellikle uluslararası planda bu müdahale araçları, eğitimi, organizasyonu konusunda takdir topladı Türkiye'nin bilinmekte. O bakımdan zor da olsa, bir miktar yavaş da olsa zaman içerisinde şunu öğrenmiş olduk. Yani aslında deprem yıkmıyor, yanlışlar ve ihmaller yıkıyor. Yani açık gerçek bu. Türkiye önemli bir mesafe aldı bu konuda. Fakat acı tecrübelere ve maliyetlere karşılık bu tecrübeyi kazandı. Diğer taraftan da kabul ederim ki bu meselede bir sonunda imkanlarla ilgili bir şey. Gelişmekte olan, işte kişi başına düşen milli geliri 3000 dolar olan, 2000 dolar olan, ki o 3500 dolar civarındaydı. Hatırladığım kadarıyla 99'da Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri bugün 17 bin dolara aştı. Gayri safi milli hasıla bakımından da çok katlamalı bir tabloyla karşı karşıyayız. 250 milyar dolardan bugün 1.6-6.5 milyar dolara Türkiye gayri safi milli hasılası yükseldi. Yani Türkiye aynı zamanda maddi imkanları genişledikçe bu konulara hazırlıklar açısından da hızlı bir mesafe alıyor. Onu söylemek istiyorum. Diğer taraftan yine siz altını çizdiniz. Bu mesele bir eğitim kültür meselesi aynı zamanda. Yani para pul kadar eğitim kültür meselesi. Yani bina, mimari, statik çalışmalar vesaire, bütün bunlar yani depreme dayanıklı binalar vesaire meselesi topyekun bir bilinç de gerektiriyor ve bu da ayrıca zamanla kazanılan bir şey. Yani depremin zorunlu neticelerinin yaşanması gereken bir kader olmaktan çıkarılıp tedbirlerle insanların yaşatıldığı ve insanlığın en az zarar gördüğü bir doğa olayı olduğunu kavramak bir zaman alıyor, bir eğitim gerektiriyor. Bir kültürün içine, gündelik hayatın yaşayan şeyi içinde, kültürün içine giydirilmesi gerekiyor. Yani bu da dediğim gibi akşamdan sabaha olacak şeyler değil. Türkiye evet bu depremlerde çok büyük zararlar gördü, çok ağır yaralar aldı. Hızlı bir şekilde tamir etti. Marmara depremi de sonradan çok hızlı tamir edilen bir süreç yaşadı. Son deprem ise büyük de, yani Türkiye'nin nispeten hazırlıklı olduğu çok önemli, ardından depremin sonuçlarının tamir edildiği bir süreç yaşandı. Halen daha yaşanıyor ki çok büyük bir deprem doğuda. Maraş depremi biliyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye zaman içerisinde bu işleri organizasyon düzeyinde geliştiren, kaynaklarını daha çok buraya israf etmeden kullanmaya gayret eden ve bu konudaki kültürü, ihtiyaç duyulan kültürü de yavaş yavaş, bir miktar yavaş da olsa geliştiren bir ülke. Hızlı bir şekilde bu konuda bilincimiz artıyor. Umalım ki önemli dersler çıkarıldı dedik. Marmara bölgesinde işte yapılanmada önemli değişiklikler oldu. Türkiye'de yapılanmada önemli değişiklikler oldu. Yapı mevzuatlarında önemli değişiklikler yapıldı. Depreme dayanıklı sistemler kurulmaya başlandı. Ama halen daha depreme dayanıksız muazzam bir yapı stoğu var Türkiye'nin, İstanbul başta olmak üzere. İstanbul'un dönüştürülmesi bu konuda daima bir tartışma konusu.
1: Sayın Bakan'ın, Sayın Kurum'un son açıklaması oldu. İstanbul'da dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti ama siz de altını çiziyorsunuz. Hala yeterli olmadığını, hala depreme dayanıksız yapı stoklarının var olduğunu biliyoruz. Bunlar da tabii hızla iyileştirmeye ve bir şekilde dönüştürülmeye çalışılıyor. Ama sizin de altını özellikle çizdiğiniz üzere çok büyük bir alandan, ciddi bir sayıdan bahsediyoruz.
0: Tabii Türkiye ekonomisinin kırılgan dengeleri malum. Buraya ayrılabilecek imkanlar ister istemez belli sınırlıklara sahip, bütün fedakarlıklara rağmen biraz zaman alacak. Diğer taraftan artık geniş bir kamuoyunda şöyle bir algı yerleşmiş durumda. Ya yani İstanbul depremi geldi geliyor, bununla ilgili tartışmalar yürüyor. Tabii bu iklimin de oluşturduğu çerçeve içerisinde İstersen İstanbul bu konuda daha çok tartışılıyor, konuşuluyor. Tamam. Zaman zaman siyasetin de sizin aktardığınız gibi konusu haline geliyor. Ama bu deprem meselesi esas itibariyle bir ülkenin siyasi bir meselesi olmaktan çok benim bana kalırsa bir milli güvenlik meselesi.
1: Şüphesiz.
0: Yani şimdi savaşlarla şehirler yıkılıyor, depremlerle de yıkılıyor değil mi? Aynı sonuçları, benzer sonuçları üretiyor. Yani onun bedeli, tahribatı tıpkı savaşlar gibi çok büyük oluyor. Yani velhasıl buralarda hazırlık yapmak bir milli güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu alandaki kırılganlıklar, toplumsal kırılganlıklara, maddi yoksulluklara, hayat tarzı bakımından gerilemelere sebep olurken ülkenin bütünlüğü kendini dışsal kırılganlıklara, güvenlik sorunlarına ya da içsel güvenlik sorunlarına karşı daha güçsüz hale getiriyor. Yani o bakımdan mesele siyaset üstü mü, mesele bu deprem meselesi siyaset üstü mü bağlamda milli bir deprem stratejisini devreye sokarak bu işi yürütmek gerekiyor. Şu anda da buna genel olarak bu çerçevede oluşturulmuş bir perspektif var. Bu perspektif çerçevesinde daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyerek artık depremlerden hiç korkulmayan bir Türkiye'ye ulaşmak gerekiyor. Beklenti, istek bu esas itibariyle. O bakımdan bugün yeniden ölenleri rahmetle analım. Çok büyük acılar çekildi. Ardında kalanlar da çok büyük acılar çektiler, bugünlere ulaştılar. Umalım ki bir daha bu tip depremlerle ülkemiz karşılaşmasın ya da karşılaşsak bile hazırlıklı bir şekilde karşılaşmış olalım, bunların bize dönük bir bedeli olmasın.
1: Peki Sayın Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dış politik gelişmelere de bakacağız ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikte olalım.
0: Tamam.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
2: Duların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı ile birlikte. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz sizi. Biraz beklettik ama dış politik gelişmelerle devam edebiliriz. Sayın Yazıcı, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Mekke Anlaşması'na ilişkin bir açıklama geldi. Bir aile dikkat çekiciydi. Bu anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ve memnuniyet duyduğunu ifade etti. Şimdi Mekke Anlaşması üzerine tabii birçok yorum yapıldı, değerlendirme yapıldı. Bu İsrail karşısında mı konumlanıyordu, İran karşısında mı konumlandırılıyordu, nasıl bir savunma anlaşmasıydı? Bu çok konuşuldu, tartışıldı ama açıklama ABD tarafından gelince yorumlar biraz daha farklı şekilde okunmaya başlandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu anlaşmayı, bu açıklamalar ışığında?
2: Bir takım yorumlar, tabii Mekke Anlaşması'na dönük bir takım yorumlar zaten bu meselenin arkasında ABD'nin olduğu, ABD'nin desteğine sahip olduğunu, bu projenin falan iddia ediyordu. Şimdi bu tip bir çıkış sanki o iddiaları güçlendiriyor gibi görünebilir. Fakat şunun altını çizelim, bu doğru değil. Türkiye başta olmak üzere ilgili ülkeden, özellikle Türkiye'nin, hatırlarsınız Suriye savaşı, iç savaşı başlamadan önce de iddiası şuydu: Irak tecrübesini, Afganistan tecrübesini yaşadıktan sonra Orta Doğu'da sorunların çözülmesinin küresel güçlere bırakılmayarak, onlar Orta Doğu alanına sokulmadan, bölgesel güçlerle çözülmesinin çok daha doğru, istikrar getirici, düzen sağlayıcı bir imkan yaratacağını Türkiye iddia etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Yani dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere bölgede siyasi etkisi olan ülkelerin, bu dış büyük küresel güçlerin bölgeye müdahalesinin yaratacağı istikrar gerekçesiyle yapılan müdahalelerin yaratacağı pozitif bir netice olmayacağı kanaati zaten hakim. Çünkü bunlar da zaten inkar etmiyor. Yani diyelim ki Trump inkar ediyor mu? Yani bu bölgede Amerika'nın çıkarlarıyla alakalı bir siyaset yürütüyoruz diyor. Amerika'nın çıkarlarıyla alakalı bir siyaset genel olarak ne anlama gelir? Bölge halklarının, ülkelerinin çıkarlarının aleyhine, dağarlık olarak aleyhine bir siyaset anlamına geliyor. Dolayısıyla bölgede huzur, istikrar vesaire, özellikle bu arkada bıraktığımız 200 yıllık emperyalizm, ondan sonra enerji savaşları, petrol savaşlarıyla başlayan süreç vesaire dikkate alındığında, bölge istikrarının, barışının, bölge toplumlarının bir arada huzur içerisinde yaşamasının hiç de batılı emperyalist güçlerin umurunda olmadığını gayet net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla bölgesel düzeyde atılmış her adım aslında emperyalizmin, emperyalist güçlerin bölgedeki etkinliğini sınırlayan bir adım olarak ortaya çıkıyor. Yani bu Mekke Anlaşması'nı da bu bağlamda ele almak gerekiyor. Eğer şey dahil olsaydı, Mısır, bu anlaşmaya, zaten sonradan emperyalizmin kurduğu, Osmanlı sonrası coğrafyada emperyalizmin kurduğu bir sürü yapay ülkenin

0: dışında tarihin birikimini taşıyarak gelmiş büyük siyasi birikimlere, medeniyet birikimlerine sahip bir yapı üstüne oturmuş ülkeler, Türkiye, Mısır, İran, sonradan Suudi Arabistan da bugünkü ekonomik performansıyla vesaire etkisiyle bu alanı dahil olmuş durumda. Yani dolayısıyla bunların bir araya gelerek kuracağı bölgesel bir güvenlik gücü ya da sistemi, ister istemez Orta Doğu'da bu müdahaleleri sınırlayan, Orta Doğu'ya istikrarlı bir düzenin sürmesine katkıda bulunacak yeni bir dönemi getiren bir başlangıç oluşturabilirdi. Bugüne kadar bunlar zaten çok tartışıldı ama bir türlü becerilemedi, çünkü tek tek bu ülkelerin dış baskılar, nüfuz, dış güç merkezlerine nüfuz ilişkileri vesaire üzerinden bir araya gelerek bölgenin gereklerini yerine getirmeleri çok da mümkün olamadı. Hatırlayın, Cumhuriyet'in başından itibaren Atatürk döneminde de bu bölgesel paktlar meselesi emperyalizme karşı bölge istikrarını sağlamak bakımından çok önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyordu. Bununla ilgili de pek çok adımlar atıldı, yapılar kuruldu. Yani bu konu son derece önemli bir konu. O bakımdan meseleyi zaten Sayın Cumhurbaşkanı aktardı. Sayın Dışişleri Bakanımız da meselenin altını kalın bir şekilde çizdi. Bu pakt İran'a karşı konuşlandırılmış, yapılandırılmış bir pakt değildir. Ve bu yeni üyelere açıktır dendi. Yani dolayısıyla üstelik de bu ülkeler içerisinde, 3 ülke içinde ikisi, İran, ABD, İsrail arasındaki savaşın bir tür ara bulucusu durumunda. Pakistan resmi ara bulucusu zaten. Türkiye ile'nin ara bulucu çalışmalarını zaman zaman Trump altını çiziyor, övüyor. Türkiye'de merkezde kalarak bu sorunun bir an evvel çözülmesine büyük gayret sarf etmeye devam ediyor.
1: Peki Sayın Yazıcı.
0: Dolayısıyla İran'dan da aslında birkaç çıkış olmuştu, bize karşı olduğunu düşünmüyoruz bu ittifakın diye. Dolayısıyla biraz daha sağduyulu bu ittifak meselesine bölge ülkelerinin, başta İran'ın bakmasında çok büyük yarar var.
1: Peki günün birinde şöyle bir olasılık öngörüyor musunuz Sayın Yazıcı? Amerika Birleşik Devletleri ile İran mevcut problemlerini aştığı bir tabloyu farz edelim. Bir şekilde anlaşmaya varıldı, işte savaş nihayete erdi ve karşılıklı bir anlaşma tesis edildi. İran'la problemi olan sadece İsrail kalacak bölgede. Şimdi bu anlaşmaya eğer Amerika Birleşik Devletleri de sıcak bakarsa günün birinde İran dahil olabilir mi?
0: Tabii mümkün. Yani şimdi burada soru şu: İran'la ilgili anlaşmazlıklar büyük ölçüde ortadan kalkarsa, İran'a karşı böyle bir güvenlik paktının konumlanmasını en azından zihinlerde filan yerleştiren şeylere hiç gerek kalmayacak. Yani İran'la zaten ne sebeple Türkiye-İran ilişkilerini düşünün, yüzyıllara dayalı bir istikrarlı ilişkiden söz ediyoruz. Diğer ülkelerle de ilişkilerimiz sınırlı problemler olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii ki bölgesel büyük bir pakta dönüşebilir. Bu da çok iyi olur ayrıca. Bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözüldüğü, küresel güçlerin mümkün olduğu kadar bölgede bulunmadığı ya da bölgeden çıkarılabildiği bir Orta Doğu coğrafyası, her bakımdan daha istikrarlı, barışın geldiği, güçlendiği bir coğrafya haline dönüşecektir. Zaten Türkiye'nin beklentisi büyük ölçüde budur. Yani aksi halde Türkiye'nin temel politikaları dikkate alındığında, yani İsrail'e karşı Amerika'nın lehine ya da İsrail'in lehine konuşlanmış bir böyle bir Mekke ittifakı üzerinden bir yapılanmaya, Türkiye gibi ülkenin rıza göstermesi, evet demesi, içinde bulunması zaten akla ziyan bir meseledir. Söz konusu bile olamaz yani. O bakımdan Türkiye'nin ayrıca burada böyle bir paktın içinde yer alması, böyle bir kırılmanın, evrilmenin de mümkün olmayacağı bir garantiyi oluşturuyor. Yani

0: Dolayısıyla Pakistan'ın rolünü de burada atlamamak gerekiyor. Önemli büyük bir rolü var. Yeni ülkelerle zenginleştirilecek bir şey. Tabii burada eninde sonunda bu böyle bir yapılanma ortaya çıktıktan sonra İsrail ve uzantılarının arzu ettiği şey aslında altı çizilen şey. Yani ABD'nin desteğiyle İran'a karşı konuşlandırılmış bir ittifak fikri. Yani niye öyle bir şey olsun? Yani o apaçık İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir ittifak olabilir. Zaten öyle bir şey istiyor İsrail. Ama bu bölge halkları da, ilgili ülkeler de, ittifak oluşturan ülkeler de neyin ne olduğunun son derece farkında.
1: Peki Sayın Hocam, şöyle sorayım mı öyleyse? Şimdi Mısır bu anlaşmaya katılmadı ama katılma olasılığının, ihtimalinin var olduğu ifade ediliyor. Şimdi eğer bu ittifak İsrail'e karşı bir savunma kalkanı oluşturuyorsa, İsrail'den en büyük tehdidi hemen sınır komşusu Mısır çok yoğun bir şekilde sizce hissetmiyor mu ve buna en çok ihtiyacı olan Mısır değil mi? Niçin bunu kabul etmiyor?
0: Geçen Dışişleri Bakanı biraz bu mevzuda daha teferruatlı bilgi verdi. Aslında bir yıldan uzun zamandır sürüyor bu ittifak görüşmeleri, biliyorsunuz. Bu görüşmelerin hemen tamamında Mısır da yer aldı. Son anda ittifak içerisinde yer almadı. Bunun asıl gerekçesinin ne olduğunu henüz daha bilmiyoruz.
1: Tamam.
0: Bir sürü spekülasyon var. Çeşitli spekülasyonlar var. Ama böyle bir şeyi model içerisinde, savunma modeli içerisinde Mısır'ın yer almaması ittifak açısından da bir eksiklik, Mısır açısından mutlak bir eksikliktir. Ben o bakımdan yakın zamanda Mısır'ın da bu ittifaka dahil olacağını, başka ülkelerin de bu ittifaka dahil olarak bu ittifakın genişleyeceğini düşünüyorum. Yani diğer tarafta yine Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği gibi bu ittifak daha çok bir ülkeye karşı, İran'dan söz ediyorum, tehdit amaçlı oluşmuş bir ittifaktan daha çok bölgede istikrarı, güvenliği sağlayıcı, saldırılara karşı caydırıcı ve etki yaratan büyük bir güç merkezi, askeri kapasite, iktisadi kapasiteyi ortaya koyma fiili olarak anlaşılmalı diye düşünüyorum. Tabii işin başında da siyasi liderlik meselesi var. Bunlar önemli siyasi ağırlıkları olan bölgede 3 önemli ülke, küresel ve bölgesel siyasette önemli isimleri olan ülkeler. Ben bu halkanın, bu ittifak halkasının genişleyeceğini ve Orta Doğu barışına önemli hizmetler, katkılar yapabileceğini düşünüyorum. Buna dönük umudumu da koruyorum.
1: Peki. Sayın Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. Efendim akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı yorumcu konuğumuz bizimle birlikteydi. Hemen devam ediyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç telefon attığımızda. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Hürmüz konusunda dikkat çekici açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Başkan Trump Hürmüz'ün yakında Amerikan toprağı olacağını ifade etti. Tabii buna tepkiler gecikmedi İran tarafından. Şimdi nasıl bir süreç görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın böyle bir açıklama yapmasının gerekçesine yeni bir saldırı hazırlığı mı var? Ya da saldırının tarzında bir değişiklik, bir işgal girişimi mi var şeklinde çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Bu hususta bir gelişme var mı, bir hazırlık var mı? İran tarafında nasıl bir durum var? Bunları da merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle işte 17 Ağustos, yani bugün verilen 60 günlük ateşkes süresi sona eriyor. Bu bağlamda Anadolu Ajansı Pakistanlı yetkililere dayandırarak Washington ve Tahran anlaştı dedi. Fakat her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. Süreçte o noktayla ilgili bakıp göreceğiz. Ama öte taraftan alışılmadık tabii bir çıkış oldu Trump tarafından. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edebiliriz. Bu ister istemez İran'da çok ciddi tepkilere yol açtı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abbadi Dedi ki bu ne tweetlerle, ne uçak savaş gemileriyle, ne de seçimde ifade edilen propagandist sözcüklerle halledilecek ve yapılacak bir iş değil. Öte taraftan Besiç komutanı Hüseyin Taip de dedi ki Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve İran'ın kontrolünde olacak. Dolayısıyla Trump'ın bu açıklamaları aslında birkaç yönlü olarak telakki edilebilir. Bir, İran'ı tekrar ciddi manada masaya çekmek, kendi şartlarını kabul ettirmek. İki, gelecekte gerçekten bütün bu çabalar sonucunda bir yere varamayacağını anlayacak olan görünürde Amerika ama gerçekte İsrail ciddi bir hazırlıkla yeniden bir savaş çizgisine gelebilir. Ama bütün bunlara karşı İran hazırlıklarını kendi çapında yapıyor. Özellikle füzeler ve dronlar noktasında bunu takviye ediyor. Ve bu sefer artık sadece savaşı İran topraklarıyla sınırlı olarak tutmayı düşünmüyor. Ve İran bir stratejik değişiklik de yaptı aslında. Eskiden hatırlarsanız hep Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vurduğunda cevap veriyordu. Şimdi o stratejiyi de değiştirdiler. Yani gerektiğinde kendileri de vurabilecek şekildeki bir yapılamaya doğru gittiler. Dolayısıyla bunun ne getireceğini kestirmek zor. Ama netice itibariyle ABD İran'ı masaya çekmek, şartlarını kabul ettirmek olmazsa en son çıkış olarak bir savaş yeniden başlatılma olasılığı olabilir. Çünkü onunla ilgili her iki tarafta da aslında hazırlık var. İran Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Biz dedi İran ve İran halkının temel menfaatleri gerçekleştirilmeden, onların hakkı teslim edilmeden ABD'ye karşı mücadelemize son vermeyeceğiz, sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz. Yani bu eğer bir anlaşma ile bitmezse süreç içerisinde çatışmalara dönüleceğine dair işaret. Ha, bununla beraber ilginç bir şey daha gerçekleşti. Bundan iki gün önce İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade dedi ki 6 aydan beri bizim 3 pilotumuz Katar'ın elinde esir. Bu Amerika ve İsrail savaşından mütevellit. Biz bu pilotlarımızın bize verilmesini, verilmese de yetkililerimizin onlarla görüşmesini, ailelerinin görüşmesini istiyoruz dedi. Aradan birkaç saat geçti. Katar yalanladı bunu. Ama İran tekrar bir demeç verdi. Dedi ki bizim şu anda işte hava kuvvetleri olarak uzman bir ekibimiz var. Katar izin versin. Biz gerekli olan çalışmayı kendimiz yapalım diye. Yok eğer buna da hani izin verilmezse o zaman uluslararası Kızıl Haç aracılığıyla bu işlem gerçekleştirilsin. Bu da yeni bir sıkıntı yani aslında bir yönüyle. Çünkü biliyorsunuz bu ara bulucu rolünde aynı zamanda Katar da var. Yani Pakistan'dan sonra en çok Katar bu işle uğraşıyor. Elbette ki Türkiye'de var ama yani görünürde her ikisi daha ön planda gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu da yeni tehlike çanlarının çalmasına mı acaba yol açacak diye de endişeyle karşılanıyor. Bakalım süreç nereye evrilecek. Ama dediğimiz gibi yani her ne kadar bugün bu ateşkes bitiyorsa da yine belli bir süre böyle rolantide devam edecek gibi. Ama anlaşma gerçek manada sağlanamazsa kartlar yeniden bölgede karılabilir.
1: Peki. Harun Aykaç çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların ve değerlendirmelerin için yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tı bizimle birlikteydi. İran'daki son gelişmelere baktık. Özellikle Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim var. Karşılıklı açıklamalar sürüyor. Zaman zaman çatışmalarında yaşandığı bilgisini bir kez daha paylaşmış olalım. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
3: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani? Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde akademisyen Doktor Ozan Arslan konuğumuz. Sayın Arslan, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Şimdi her iki tarafta saldırılarını sivillere yönelik gerçekleştiriyor. Yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz son dönemde. Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerinde 7 kişi hayatını kaybetti. Yine Ruslar da tabii saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna'da, Kiev'de, Kremençuk'ta yine hem askeri ve sanayi tesisleri hedef alındı, hem de bazı sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındı Ukrayna tarafından. Açıklandı. Şimdi Sayın Arslan, nasıl bir seyir görüyoruz? Şimdi savaşın başından bu yana aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama şimdi geldiğimiz noktayı biraz daha derinlemesine irdeleyecek olursak, şimdi Rusya evet belli bir alanı Ukrayna sahasında işgal etti ve Ukrayna'dan hala bazı taleplerini yine diyor. Ukrayna direnç gösteriyor ama artık neyin ne kadar direnç gösterdiğine ilişkin de soru işaretleri var. Şimdi bir taraftan Ukrayna'nın ve Zelenski'nin Batı'nın Rusya'ya karşı savaşını yürüttüğüne ilişkin artık değerlendirmeler var. Artık bu tırnak içerisinde bir vatan müdafaası değil de artık topyekün Batı'nın Rusların kabiliyetlerini ve kapasitesini bir şekilde Ukrayna sahasında sınırlama ve pekala mümkünse yok etme gibi bir gayret içerisinde olduğu ve Ukraynalıların da bunu yaptığına ilişkin bazı söylemler, yaklaşımlar, analizler var. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur Sayın Arslan?
2: Ceyhan Bey, dediğiniz gibi son dönemde bu karşılıklı saldırılar ne yazık ki oldukça arttı. Karşılıklı bu saldırıların aslında bizlere verdiği önemli bir gücü, bizlerin analistlerin çıkarabileceği bence şöyle bir sonuç var ki ben bunu değişik defalarda da bağlantılarımız vesilesiyle dile getirmeye çalışmıştım sizlerin aracılığıyla. İki tarafta, sahada, cephede savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeye muktedir değil.

0: Bu çok önemli bir sonuç bence. Karşılıklı olarak cephe gerilerine yönelik uzun menzilli balistik füzelerin, seyir füzelerinin, dronların kullanıldığı hava saldırıları ve dolayısıyla sivil can kayıpları son günlerde oldukça arttı. Dediğiniz gibi Kiev vuruldu, Moskova yakınlarında işte Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu şirketini Antipolar'a hedef alındı. Ukrayna diyor ki bu sivil bir hedef değil, meşru bir hedef. Çünkü bu çift amaçlı, yani hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilen bazı teknoloji ürünlerinin temin, tedarik ve dağıtımında Rusların çok önemli bir silahı bu depolar aracılığıyla yapılıyor. Argümanları buydu. Ayrıca Ukrayna Rusya işlerinde bu nevi saldırılarıyla, şimdi Rus halkı da Kremlin'in resmi söyleminde 4 seneden beri işte bu bir savaş değil, özel bir sınır ötesi askeri harekattan ibaret olarak adlandırılmaktaydı, tanımlanmaktaydı, hatta sansürlenmekteydi bu silahlı çatışma. Rus halkının önemli nüfus odaklarından, büyük şehirlerinden uzaklarda seyretmekteydi ama şimdi artık Rus halkı da bu silahlı çatışmayı gerçek bir savaş olarak deneyimliyor ve yaşıyor. İşte bu da Ukrayna'nın bu saldırılarla hedeflediği aslında ikinci amaç. Bir de artık Ukrayna artık sadece kendi imalatı değil, çünkü Rus onlar da kendi yerli ve milli savunma sanayilerini geliştirme konusunda Batı'nın desteğiyle bu 4 yılda önemli aşamalar kat ettiler. Zaten Sovyetler Birliği'nden kalma bir altyapıları vardı. İşte Britanya üretimi dronlar da artık kullanılıyor. Bunu Ruslar da Britanya'da kabul ediyor. Rusya tarafı Kuzey Kore menşeli balistik füzeleri kullanıyor. Şubat ayından beri Ceyhan Bey barış görüşmeleri askıda. Moskova-Washington ilişkileri de, yani Trump'ın o hep gözlemlediğimiz bu bağlantılar vesilesiyle de zaman zaman dile getirdiğimiz Trump'ın Putin'e yönelik olağan hoşgörüsüne rağmen son dönemde Washington-Moskova ilişkileri daha soğuk. Malum Amerika İran'a karşı kendi savaşı ile meşgul. İki tarafta Ukrayna'da Rusya'da toprak konusunda taviz vermeye yanaşmıyor. Bu önemli. Türkiye'nin arabuluculuk gayretleri var. En azından Karadeniz'de bir ateşkes olur mu diye Türkiye'nin girişimleri oldu. İki taraf da birbirine çok zarar veriyor. Bir tür yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Cephe gerisine yönelik saldırılarla. İnovatif bir savaş, işte pek çok yeni teknoloji ürünü, silah sistemleri burada deneyimleniyor. Bir laboratuvar olma özelliği de sunuyor açıkçası iki tarafa da. Malum Trump ikinci başkanlık döneminde Ukrayna'ya askeri yardımını çok azalttı Ceyhan Bey. Artık Amerikan silah sistemleri ve bunların mühimmatı Ukrayna'ya destek veren Avrupalı devletler tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nden, bizim Türkçemizdeki ifadeye ücreti mukabilinde satın alınıyor. Parayı Avrupalılar ödüyor. Silah sistemlerinden alınabilenler Amerika'dan alınıyor. Ukrayna'ya gönderiliyor. Tabii Trump yönetimine baktığımız zaman şimdi onların Çin'e dair bir tehdit algısı çok daha fazla, çok yüksek. Hı hı. Rusya zaten, yani bir anlamda Amerika için, Pentagon için amaç hasıl olmuş durumda bu savaşta. Yani Rusya zaten bu savaşta her anlamda zayıfladı. Önemli ölçüde Sovyetler Birliği'nden miras kalan hala geniş nükleer savaş başlığı stokları var ama Amerika zaten Rusya hele şu içine düştüğü durumda benim dengim değil diyor. Benim dengim Çin Halk Cumhuriyeti. Benim için en önemli tehdit o. Ve şöyle düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu da açıkça ifade ediyorlar zaten. Yani velev ki halen bir Rus tehdidi varsa bu benden çok daha fazla Avrupa'yı rahatsız etmeli. Bu Avrupa'nın sorunu. Yani bu tehdit karşısında da Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanacaksa bu konularda daha fazla Avrupa elini taşın altına sokmalı yaklaşımını benimsiyor Trump yönetimi. Şimdi tabii teknoloji çağındayız. Dronları hep konuşuyoruz. İşte Elon Musk'ın SpaceX şirketi var. Şimdi son günlerde bu da şeyde. Dünyanın alçak yörüngesine yerleştirdiği binlerce uydusu var. Ve bir tür Starlink uydu internet şebekesi ile hizmet veriyor. Şimdi Ukrayna tarafına hizmet veriyor ama nispeten sınırlı. Bunun daha aktif olarak Ukrayna tarafından kullanılma ihtimali var. Bu Rusları oldukça endişelendiriyor. Tabii Rusya konvansiyonel silahlar olarak, işte nükleer başlık olarak belki Amerika ile belli noktalarda bir tür rakip olabilir ama teknoloji konusunda kesinlikle rakip olamayacağı belli.
1: Peki.
0: Rusya'da buyurun.
1: Çok özür dilerim Sayın Arslan. Şimdi Rusya'nın özellikle Manş Denizi'nde bazı attığı adımlar var. Şimdi oradan şu noktaya geleceğim. Siz de ifade ettiniz, artık Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Rusya'yı bir denge olarak görmüyor veya

0: Avrupa kıtasında sizce artık önümüzdeki süreçte Rusya'nın dengeleyici rolünü üstlenecek olan aktör daha çok İngiltere olabilir diyebilir miyiz?
1: Şöyle Avrupa'da yeniden bir silahlanma, bir tür uyanış tırnak içerisinde söz konusu Reyhan Bey kesinlikle. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitiminden beri onlar hem silahlı kuvvetlerini çok ihmal ettiler, çok büyük bir atalet içerisinde bıraktılar. Aynı şekilde savunma sanayilerini de. Şimdi geriden geliyorlar, arayı kapatmaya çalışıyorlar. İşte Patriot sistemleri malum çok konuşuldu, üretim kısıtlı, talep çok. Ama Avrupa'da bunun muadillerini üretebilmeye başladı. İngiltere evet en başından beri 2014'de geri dönecek olursak daha o dönemden beri hatta ondan öncesinde Rus revizyonizmi olarak algıladığı Putin'in yakın çevresinde Sovyetler Birliği'nin ve daha önce Rus İmparatorluğu'nun nüfuz alanı olan bölgelerdeki aktif politikasından Britanya kesinlikle rahatsız duymaktaydı. Dolayısıyla Britanya'nın sarsılmaz bir desteği söz konusu Ukrayna'ya. Savaşın en başlarından beri. Hatta Fransa ve Almanya'ya göre daha aktif bir rol üstlenmekteydi. Bir de tabii artık daha gerçek bir şekilde, gerçekçi bir şekilde bu mücadele değerlendirmekte. Şimdi savaş terimi en başından beri kullanılmıyordu. Bu neredeyse tabuydu. Sosyal medyada, işte genel medyada, Rusya'da. Ama artık bunun sürecek bir savaş olduğu, maalesef devam edeceği, iki tarafın da birbirini yıpratmaya devam edeceği çok net bir şekilde ortada. Yani Rusya Ukrayna'ya füze ve dronlarıyla bombalayarak pek çok şeyine büyük hasarlar verebilir. Verebiliyor zaten. Ukrayna da aynısını Rusya'ya yapabiliyor. Ama şu şüphesiz ki Rusya Ukrayna'yı ordusu ile fethedemiyor. Hatta bunu geçenlerde Nobel Barış Ödülü'nü de almış olan önemli ünlü bir Rus gazeteci Dmitri Muratov da dile getirdi. Yani biz bu savaşı kazanamıyoruz dedi. Ya Putin yönetimi bu savaşı kazanamıyor. Rus Ukrayna'ya zarar verebiliyoruz. Ama savaş nihayete ermiyor. Bu savaşı en başında kısa ve muzaffer bir askeri operasyon olması için başlatmıştı Kremlin. Artık yani o köprünün altından çok çok sular aktı. Rusya'nın diplomatik anlamda imajı çok yıprandı. Yakın zamanda geçtiğimiz günlerde Japonya'ya yönelik de Rusya, çünkü Rusya Ukrayna'ya destek veren devletlere karşı tabii ki daha farklı politikalar, daha sert söylemler geliştiriyor. İşte bu Kuril Adaları'nın en güneyinde kalan 4 adanın statüsü tartışmalı. Rusya ile Sovyetler Birliği, şimdi de tabii onun mirasçısı Rusya arasında bir barış antlaşması gerçekleşmedi Ceyhan Bey. İkinci Dünya Savaşı bittiğinden beri. Tartışmalı noktalar var. Bizim Ege'de yaşadığımıza bazı bakımlardan benzetilebilecek. Egemenliği devredilmemiş adalar var. Japonya diyor ki ben bu 4 adanın egemenliğini hiçbir zaman Rusya'ya devretmedim. Putin 27 yıllık iktidarında ilk defa kalktı o adaları ziyaret etti. Takaichi hükümetinden tepkiler geldi. Putin bunu niye yaptı? Çin'e bir destek göstermek ve Japonya'nın Ukrayna'ya verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı aslında ifade etmek için yaptı. Yakın zamanda Sahalin adasına da 13 yıldan beri ilk defa bir ziyarette bulunmuştu. Yani bunların hiçbiri bir tesadüf değil. Rusya zor durumda olduğunun farkında. Değişik şeyler deniyor ama hep dediğimiz gibi sahada, cephede orada ibre net bir şekilde iki savaşan silahlı kuvvetten birinin lehine dönmedikçe bütün bu çabalar nafile gibi gözüküyor. Savaş uzadıkça uzuyor Ceyhan Bey.
0: Son 1,5 dakikamız Sayın Arslan. O zaman şöyle sorayım. Şimdi anlattığınız tabloda Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupalı müttefiklerine silahları satıyorlar. Onlar da bunları Ukrayna'ya veriyor. Ukrayna Rus gücünü kırmaya devam ediyor. Böylece Avrupa üzerindeki Rus etkisi de günden güne azalıyor. Yani bu farz edilen Avrupalı müttefikler tarafından farz edilen bu. Eğer böyle bir tablo varsa öyleyse savaşı sona erdirecek hiçbir gerekçe yok.
1: Evet, şöyle ki dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri için aslında bir anlamda amaç hasıl olmuş durumda. Onlar aslında bu İran savaşı da bir anomali oldu. Onlar gözlerini Hint Pasifik bölgesine çevirmiş durumda. Avrupalılar da şunu düşünüyor. Rusya'yı gerçekten tehdit olarak görüyorsak Rusya bizimle savaşacağına, Ukrayna ile savaşıyor. Evet. İleri bir hatta yani bizim askerlerimiz öleceğine, bizim şehirlerimiz bombalanacağına, evet biz elimizi cebimize atmak durumunda kalıyoruz. Hele ki Trump'ın son politikalarıyla. Ama bu yine de savaşı kendi evimizde, Avrupa Birliği'nin sınırlarında, Avrupa'nın içinde yaşamaktan

0: daha ehvendir diye yaklaşıyorlar. Bu tespitinize katılıyorum kesinlikle.
1: Peki. Sayın Arslan, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
0: için. Rica ederim,
1: için.
0: Yayınlar diliyorum.
1: Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim akademisyen Doktor Ozan Arslan bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Tabii saldırıların dozajının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Sivil yerleşim yerlerinde karşılıklı hedef alındığı bir evreye tanıklık ediyoruz. Tabii temennimiz savaşın bir an önce nihayet ermesi diyelim.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına sona ermesinin ön şart olarak nitelendirdi ve provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var, kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faali meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.
3: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.
4: Reklamlar.
5: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklamlar.
9: Ekonomi.
10: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
9: Politika.
10: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
9: Spor.
10: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
9: Yaşam.
10: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
9: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın, merhabalar.
1: Şimdi futbolda 34 hafta sürecek heyecan başladı. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ilk haftası yine bugün oynanacak. Samsun Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Cuma günü tabii sezonun açılış karşılaşması vardı. Galatasaray Çorumspor. Onunla da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama isterseniz dün akşamki karşılaşmalarla başlayalım.
11: Olur, tabii.
1: Sıcağı sıcağına diyelim. Beşiktaş Eyüp Spor'la karşılaştı ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı Beşiktaş. Yine Ahmet Spor ve
11: Erzurum
1: Spor karşı karşıya geldi. Dikkat çekici karşılaşmalardı. Şimdi
11: bir de Başakşehir Kocaeli maçı vardı.
1: Kocaeli maçı vardı. Başakşehir'de galip geldi. Şimdi nasıl bir başlangıç oldu isterseniz Beşiktaş maçıyla başlayalım, geriye doğru gidelim.
11: Şöyle bir yine de bir ilk dikkat çeken şeyin fotoğrafını çekerek tabii, başlayalım tabii, izin verirsen. Tabii. Tabii ki maçları teker teker de kurcalayalım. Şimdi maçlar başlamadan, sezon başlamadan önce hani iyi niyet, temenni vesaire herkes tabii ki bulunuyor. Biz de bulunduk. Şuna dikkat çekmiştim ben. Bu sezon çok böyle aman aman futbol, çok süper transferler oldu. Evet, çok etkili. Ve bir takımın, yani Galatasaray, Fenerbahçe üzerinden gidecek bir lig olmayacağını anladık. Beşiktaş'ın ve Trabzon'un özellikle yaptığı transferlerle doğru orantılı sürece baktığımızda. Bunlardan bir futbol keyfi alır mıyız? Tabii ki alırız. Daha çok ilk haftadan bahsediyoruz. Bir de Ağustos ayının içerisindeyiz. Yani bu forma girme ve mevsimin de futbol oynamaya biraz daha zemin hazırlayacağı sürece baktığımız zaman daha iyi işler mutlaka göreceğiz. Ama şunun şerhini koydum. Dedim ki bu sezon yine hakem çok konuşacağız. Seninle de konuştuk burada. Çok konuşacağız.

0: O zaman şunu ifade ettim. Yani buradaki hakem uygulamaları bizim ligde biraz zor görürüz. Çünkü nerede tolerans göstereceklerini, nerede oyunu devam ettireceklerini, nerede nasıl bir karar ya da kararsızlık değil de karar vermeme noktasında olacaklarını kestiremedik. Bir küçük örnekle açıklayayım izin verirsen. Orada ya Dünya Kupası'nda böyle tatlı sertliklere izin vererek oyunun devamını sağlamaya çalıştı hakemler.
1: Bir standart vardı yani.
0: Bir standart oluşturmaya çalıştılar ama birkaç maçta saçmalama dışında ağırlıklı olarak hani hakemlerin ha bu sezon önümüzdeki sezon daha doğrusu diye daha farklı bir şeyi izleyeceğiz şeklinde bir kanaata kapıldık. Cihan Aydın diye bir hakem var. Dün akşam mıydı? Ondan önceki akşam mıydı? Kaleci sakatlanıyor, oyunu devam ettiriyor adam. Hani oyunun devamlılığı olamaz bu, anlatabiliyor muyum? Kaleci sakatlanınca oyun durur. Adam yere yattı. Oyuncuya bakıyor ve bir de parmağıyla baş parmağını kaldırarak iyi misin falan diyor. Adam yerde yatıyor yani. Dolayısıyla bizim bu işleri değerlendirmede, uygulamada hakem performans kalitesinde ciddi bir sorunumuz var. Geçen sezon bu çok belirgin vardı. Hiçbir değişiklik olmamış. Halil Umut Meler'i de akşamleyin seyrettim. Çok fena. Bak biraz hakem konuşacağım. Bu haftaya damga vuran mesele hakem meselesi. Yani Fenerbahçe karşılaşmasında iki penaltı pozisyonu. Fenerbahçe'ye yenilebilir. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi yenebilir. Bunda bir anormallik yok. İsmail Kartal hata yaptı. Bilmem ne şu bu falan filan. Pek çok şey söyleyebilirsin. Fakat maç 2-1 iken eğer penaltı pozisyonu konusunda bir konsensus var ve hem hakem hem de VAR'ın buna müdahalesi konusunda bir eksiklik olduğu kanaatine ulaşmışsak, o zaman bu Mahmut Uslu yönetici çıkıp öyle bir konuşma yaptı ki stadın önünde, yani aslında hakkında soruşturma açılması gerekir. Erden Timur'un bir ara Galatasaray yöneticisiyken yaptığı açıklamanın başka bir boyutu. Aleni tehdit. Yani lige aleni her şeye tehdit. Ama buna izin verilmemesi, ama iyi olumlamak anlamında söylemiyorum. Buna izin verilmemesi
1: gerekiyor.
0: Yani böyle
1: bir ortamın
0: daha birinci
1: oluşturulması
0: hafta arkadaş
1: lazım.
0: ya. Yani bu kadar saçmalamayın. Gözünü seveyim. Bak ne oldu? O maçın ha bir de yabancı varcılar geldi biliyorsun. Hani Osmanlı'nın 600 yıldır Osmanlı'da bilmem ne falan filan yabancı da neymiş dendi. Geldi. Yabancı var tekrar. Şimdi bak o maçın VAR hakemi bu hatalı uygulamalarına rağmen Beşiktaş maçına da verildi. Peki akşamleyin Beşiktaş maçında ne oldu? Oyuncunun saçını çekti Beşiktaşlı futbolcu. Kırmızı kart görmesi gerekir. Ne VAR karıştı, ne hakem bir şey dedi. Şimdi bak bunları konuşmaya başlarsak ha yendi Beşiktaş sesi çıkmıyor. Fenerbahçe kaybetti yüksek perdeden çıkıyor. Hep böyle oluyor zaten de. Demek istediğim bu sezonu bu şekilde götüremeyiz. Yani hakemlerin eğitimlerinin tabii ki yüksek olması gerekir. Taylor geldi işte, Anthony Taylor geldi. Onun ne katacağını bilmiyoruz. Ben onun bizim sisteme uyum göstereceğini sanıyorum. Bir de şöyle bir şey dün okudum. Merak eden bir yetkili, bir tane bir gazeteci arkadaşı aramış. Fenerbahçe maçındaki topun eli çarpması ile ilgili bir yorum yapmış. Bu yorumu VAR'a gelen hakem yapıyor. MHK üyeleri, hakemleri de var içinde ve başkanı bu kuraldan haberi yok. Artık demiş ki arkadaş, bir de gazeteci arkadaşa niye inanayım ben, niye güveneyim yani bu anlamda? Çarpıtıp çarpıtmadığından nereden emin olayım? Nereden doğru yorumladığından emin olabilirim ki? Dese ki adam açıp da hayır ben öyle demedim ki, nasıl bunu bu şekilde söylüyor dese, o da başka bir kaotik durum. Bak şimdi maç konuşacağız, ne güzel futbol sezonu açıldı. Neşeli neşeli işte, o şöyle oldu bu böyle oldu, ne
1: Yıllardır bir
0: şut attı be ne
1: gerçeklik.
0: gol attı be diye konuşacağımıza neleri ve gergin bir şeyle konuşuyoruz.
1: Şimdi ne bütçeler, ne transferler, ne isimler, bunları konuşuyoruz. Ama günün
0: Yani
1: sonunda gelip böyle bir kısır döngü içerisinde her
0: şimdi
1: sezondur aynı şeyi
0: evet,
1: konuşuyoruz.
0: biz Salah izleyeceğiz diye keyiflendik. İşte Lukaku geldi, keyiflendik. Galatasaray daha transfer yapmadı, yapar. Beşiktaş'a işte Vlahovic geldi, bakalım ne yapacak falan diye merakla süreci takip etme derdindeyken bu adamları konuşuyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle diyeyim, Futbol Federasyonu yönetimi de bu süreci yönetme ve yürütme anlamında sıkıntı yaşayabilir. Öyle görünüyor. Çok dikkatli olunması lazım. Çünkü futbol, bak başka bir şey daha bağlayacağım. Futbol anormal, tuhaf noktalara gidebilecek.

0: hassas bir atmosfer yaşatıyor toplumları. Hani futbolu sevip her türlü işte bağırtı çağırtı vesaire filan tamam da, ama işi şiddete doğru döktüğünüz zaman, ki dökülüyor, bu şeylerle kolay dökülüyor. Bak Gençlerbirliği
1: Evet,
0: Fenerbahçe
1: tam
0: maçına
1: onu
0: geleceğim değil mi?
1: diyecektim ben de.
0: Beden dilinden
1: Aynen.
0: öyle anlıyorum. Şimdi ha şunu bir savunmaya kalkıştılar. İşte misafir takımın herhangi bir işareti ev sahibi takımın tribünlerinde olamaz. Buna dikkat edilir falan diye. Ya 4 yaşında bir çocuktan bahsediyorsunuz. Şimdi ben bir şunu anlatayım. Beşiktaş Telekom basketbol maçına gitmiştim Ceyhan. Kavga çıktı. Tamam mı? Biz basın tribünde olan bölümde oturuyoruz. Yan tarafta işte çocuklu aileler falan var. Camın kenarına doğru, cam yoktu pardon, kenara doğru yaklaştım. Küçücük bir çocuk aynen bu Fenerbahçe maçındaki gibi dedi ki, baba beni bir daha maça götürme. Şimdi bak, o çocuğu kaybettin, tamam mı? Sporda bir şeyi kaybediyorsun. O maçta da hem çocuğu kaybettin, hem spora olan bakış açısında bayağı bir erozyona sebep oldun. Bu kadar fanatiklik, bu kadar olgun davranmama, bu kadar bakış açısı sığlığı olamaz. Gençler Birliği gibi bir kulüpte dedim ki, İlhan Cavcav'ın kemikleri sızlamıştır, mezarında ters dönmüştür. O, çünkü Gençler Birliği başka bir değerin temsilcisi gibi bizim kamuoyunda, futbol kamuoyunda gördüğümüz bir takım. Yıllarca takip ettik. Şimdi yani şimdi artık takip edemiyoruz gerçi de, bazı noktalarda takip edebiliyoruz. Fakat o ruh gitmiş. Yani başka fanatik, yani böyle mafyoz bir tuhaf bir şeyin içerisine girmiş gibi görünüyor. 4 yaşındaki çocuk, ama şuna memnunum. Yani ilgili kim varsa, İçişleri Bakanı'ndan Spor Bakanı'na kadar herkes sürece sahip çıktı. Hani onu neyle cezalandıracaksın? O iflah olmaz bir noktaya gelmiş adam yani. Beden dili, konuşma şekli, 4 yaşındaki çocukla muhatap olduğu anı gördüm. Yani inanamazsın, şaşırırsın.
1: Şimdi ev hapsi kararı
0: Vermişler,
1: açıklanmış ama
0: tamam yani.
1: artık yani bu yaşandıktan sonra
0: Ona bir
1: o
0: şey yaramaz. O
1: kişinin
0: çocuk bak bir
1: yani.
0: daha maça gitmez, ama Fenerbahçe yarın akşam Lyon maçına davet etmiş. İyi yani, bunlar böyle jestlerle belki gönlünü alırsın. Fakat o yaşadığı travmayı unutmaz o çocuk. 4 yaşında hiçbir şey unutmaz. 4 yaş, çoluk çocuk sahibi olanlar bilir. Yani kaydettikleri yaş, her şeyi kaydettikleri yaş. Dolayısıyla korkacak çocuk yani, maça gittiği zaman irkilecek bundan sonra, giderse eğer. Yani gideceğini de pek
1: Ki
0: zannetmiyorum
1: Gençler
0: da.
1: Birliği, siz de aslında altını çizdiniz. Geçtiğimiz sezon ben de statta maçları takip etmeye çalıştım. O tribün kültürünün daha uysal olduğu, işte küfrün, kötü sözün duyulmadığı, hemen her çeşitli grubun bir arada olduğu, hani maçı keyifle, rahatla takip edebildiğimiz bir tribün olarak aslında
0: Tabii ya, ben bir maçta
1: bilirdik.
0: tribünden birisi futbolcuya sesleniyor. O forma üstüne şişman göstermiş seni diye tribünden bağırıyor yani. Şu eğlence varken nereye geldi? Yani Gençler Birliği'nden bahsediyorum. Ama üzgünüz yani, öyle diyelim. Umarız bir daha olmaz diyeceğim ama oluyor. Tuhaf bir şekilde. Başka şehirlerde de oluyor bu. Yani çok fazla oluyor. İsimlendirmeyeyim de şimdi. Bunlardan rahatsızlık duyuyoruz. Ha, futbolun dinamiği, futbolun kendi yapısı vesaireyle filan savunmaya kalkanlara da katılmıyorum. Yani illa böyle diye, böyle bir yapı var diye buna peki mi diyeceğiz yani? Niye diyelim ki? Ben o 4 yaşındaki çocuğa empati yapıyorum diye düşünüyorum. Oradaki polis memur, komiser yanılmıyorsam, Allah'tan sahip çıkmış. Yoksa gerçekten babanın dediği gibi çıkamazlardı oradan. Mutlaka çatışmalı bir şey olurdu. Daha büyük travmatik bir şey
1: Tabii
0: olurdu.
1: tribünüm de provoke etmeye çalışıyor
0: Evet
1: söylemleriyle.
0: evet hani onu durdurmaya çalışmışlar ama dinlememiş yani adam. Zaten konuşmalarından vesaire anlıyor. Fakat dediğim gibi spor kamuoyu bu sürece sahip çıktı. Gençler Birliği de açıklama yaptı. O da kınadı durumu. Ama hani busuz olduk. Şimdi başlangıçta konuştuğumuz şeye gelirsek, toplu halde baktığımız zaman bunlar, evet bunlar kötü tohumlar ekiyorlar. Ya daha sezonun ilk haftası bu kadar çok fazla bizi hakem konuşturacak ne olabilir değil mi? Yani ne olmalı yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tuhaf bir durum oldu. Ben çok şaşkınım. Şaşırdım, bu kadar yoğun bir tablo en azından ilk haftada olmaz diye düşünüyordum. Hani biraz daha zaman geçtikten sonra belki ufak tefek dokunuşlar olur ama alenen kaldığımız yerden devam
1: Devam
0: ediyoruz.
1: edilir
0: Hiç
1: kesinlikle.
0: değişen bir şey olmadı.
1: Peki karşılaşmalara bakalım
0: Gelelim tabii.
1: yine.

0: orada bahsettiğiniz hakem hatalarına ilişkin de yine pozisyon ya da gol olarak önce verilen sonra iptal edilen dün Ahmetspor Erzurumspor karşılaşmasında
1: yani onu nasıl
0: da,
1: iptal ettiler yani ben çözemedim yani.
0: Biraz anlaşılmadı.
1: Anlaşılmadı. Yani. Bir elle temas var gibi ama şey kapalı eli yani öyle bir şey de çıkamaz. Faul rakibi yapıyor faulü zaten. Kendi yapmıyor oyuncunun. Ve de çok güzel bir şut. Hayır burada Ahmetspor yenebilir ayrıca da. Erzurumspor işte yeniden ikisi de yeniden Süper Lig'e çıktı. Belki bu anlamda biz adaptasyon, transfer vesaire gibi konularda sıkıntı yaşıyor olabilir. Daha ligi hazır da olmayabilir. Hı-hı. Hepsi mümkün. Fakat hakeme ihtiyacı yok. İki takımın da hakeme ihtiyacı yok. Kötü bir şey oldu bu. Yani hakem seminerinde röportaj vermişti Halil Umut Beler. İşte neden Dünya Kupası'nda olmadığına ilişkin öz eleştiri de yaparak ben iyi değildim, ben hazır değildim, ben işte kötü maçlar yönettim falan bu mealde. Sen de kaldığın yerden devam ediyorsun arkadaş yani bir hazır, bir şey yapın yani bize bir toparlanın ve kendinizi futbolla bir iş yaptığınızı görelim. Sürekli hata anlatıyoruz, sürekli eksiklik anlatıyoruz. Bak yardımcı hakem şeyi de çok oldu bu hafta, hataları çok oldu, onlar da çok dile getirildi. Bu bir. İki. Üçüncüyü söylüyorum. Üçüncü de şu. Şimdi çok fazla artık sosyal medyada da spor konuşulan, futbol konuşulan programlar oldu. Çok fazla yani gerçekten herkes spor yapabilir tabii. Bunda bir anormallik yok. Tanınmış, bilinen isimler de dahil olmak üzere net biçimde bir gözle bakılıyor. Tamam mı? Bu diyor penaltı değil ki diyor. Şimdi bu penaltı değil dediğin zaman yani hani insan ne diyeceğini şaşırıyor.
0: Hocam o şöyle, şimdi o bahsettiğiniz isimler ve kanallar şöyle Galatasaraylı Galatasaraycı bir şey duymak istiyorsa
1: ona göre konuşuyor.
0: Açıyor, diğeri Fenerbahçe ya da Trabzon ya da Beşiktaş şeklinde.
1: Çok zaten böyle oldu. Evet. Bu iyi bir iklim değil. Hoş bir iklim değil. Bak başları hala konuşmaya geçemedik gördünüz. Evet, evet. Neyse konuşalım hadi başlayalım konuşalım.
0: Peki Beşiktaş Eyüpspor maçı diyelim.
1: Şimdi haftanın en karlı büyük takımı Beşiktaş oldu tabii. Hani oyunun gidip geldiği anlarda oldu ve kaldı ki kırmızı kart olayı olsaydı saç çekmeyle doğru orantılı başka bir şey evrilebilir miydi? Şunu da gördük. Bak Gençler Birliği oyunun önemli bir bölümünde ayrıca konuşuruz da çok kapandı yani kımıldayamadı. Hı-hı. Bu çok açık görüldü. Ama sonra karşılık verdi. Yani kulüpler tamamı biz zayıf takımız, biz zayıf ekibiz, biz şuyuz, biz buyuz şeklinde bir bakış açısıyla sahaya çıkmıyorlar. Yani ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük yani. Hani Yeşilburnu Adaları hikayesini nasıl konuştuk? Birkaç yüz bin nüfuslu bir şeyin, ülkenin takımını konuşuyoruz. Burada da oyuncusu var hatta. Böyle şeyler bize sürpriz maçlar gösterebilir. Ayrıca tabii ki sezonun başı ve mevsim anlamında da çok sıcak. Buna adapte olmak, konsantre olmak zor. Ancak oynanacak yani netice itibariyle. Beşiktaş karlı. Son transferle bir dokunuş yaptı. Belki bir dokunuş daha yapmak isteyebilir, ihtiyacı olabilir. Ama iyi başlangıç diyelim, öyle ifade edeyim. Necip'e gösterdikleri saygı, o da takdire şayan, iyi yaptılar. Çünkü Necip bunu hak eden bir oyuncuydu Beşiktaş olarak. Böyle kötü bir şekilde ayrılması ya da değer verilmiyormuş gibi ayrılması çok iyi bir şey olmayabilirdi. Dolayısıyla Beşiktaş lider değil ama lider Ahmetspor bu arada 3 gol attığı için. Bu akşam eğer karşılaşmada Göztepe-Samsun maçında daha farklı bir skor ortaya çıkarsa lider ancak öyle değişebilir. Yani Beşiktaş'ı tebrik ederiz öyle diyelim.
0: Şimdi geçen sezonla mukayese edecek olursanız tabii yine ligin başlangıcı çok belki ciddi bir gösterge olmayabilir. Hem hazırlık süreci hem de ilk maç ama Beşiktaş'ta bir farklılık görüyor musunuz? Hem yeni teknik direktörle
1: yeni direktör oyuncularla. Farkı var. Yani onun şimdi takıma bir dokunuşu olduğunu anladık. Bir de dün röportaj vermiş. Bütün yardımcıları İtalyanmış. Ben bunu ilk defa öğrendim. Böyle olduğunu düşünmüyordum. Hı hı. Şimdi ortaya koydu. Bir de sağ kenarında da çok dinamik bir görüntüsü var. Hepsi bir oyuncu daha belki transferiyle isimle ama gerçi isim olması mutlaka şart değil. Önemli olan işe yarayıp yaramadığı elbette ki ya da takım oyununa uyum sağlayıp sağlamayacağı ya da Türkiye'ye uyum sağlayıp sağlamayacağı ile alakalı bir şey. Beşiktaş bu sezonun favorilerinden biri olarak şu anda görünüyor. Ama teknik direktör dokunuşu şu anda isabetli görünüyor. Daha önce de böyle gelen çok isimleri fazla bilinmeyen isimler oldu tabii ki. Ama onların ilerleyen haftalardaki performans düşüklüğü Beşiktaş'ın sezon kaybına sebep oldu. Bu şu anda İtalyano çok şey görmüyor. Sanki uyum sağlamaya çok eğilimli, meyilli ve istekli oyuncularla da bir diyalog oluşturmuş gibi bir görüntüsü var.
0: Peki Gençler Birliği, Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe şimdi hani o da Lukaku'yu transfer ettiler. Bir takviye. Şerif galiba gidiyormuş. Bence büyük iyi paraya gidiyor galiba. 24-25 milyon euro gibi rakamlar okudum gazetelerde bugün. Fakat ona sabredilse belki ileride ne olacağına bakılması yararlı olabilirdi. Şimdi gittiği yerde parlarsa Fenerbahçe her zaman olduğu gibi hayıflanabilir tabii ki. Ama Vedat var. Şimdi artık Lukaku var. Böyle bir şeyi var. Bir forvete daha ihtiyacı olacak diyebilirim ama Talisca var. O da şeyi kapatıyor. Kadro iyi. Özellikle ön bölge oldukça iyi. Defansta bazen sıkıntılardan bahsedilebilir ama orta alan da çok güçlü. Fakat bu Gençler Birliği karşılaşmasındaki en önemli eleştiri şu. Niye rotasyon yaptın diye.
0: 11 tercih.
1: Şimdi yarın karşılaşması var Fenerbahçe'nin. Burada federasyonu eleştirmek durumundayız tabii ki. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak bir takım maçını ertelersiniz yani. Ve gruplara kalma maçı bu. Oraya kalırsa orada yapacağı maçlarla ülke puanına katkıda bulunabilecek, şu olabilecek, bu olabilecek ve prestij ayrıca da bu. Yani geçen sene verildi, bu sene verilmedi. Bir bildikleri vardı herhalde diyorum ama şimdi o rotasyon görüntüsü Fenerbahçe'ye 3 puana mal oldu tabii ki. Bazı eleştiriler de şu. Az kadroyla çık, Gençler Birliği'ni yen, Lyon'a yenil. Yani senin hedefin Şampiyonlar Ligi değil ki şeklinde. Hayır, büyük kulüpler Avrupa'da da iş yapmak için ellerinden gelen gayreti göstermek durumunda.
0: Ama Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Şimdi İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihindeki oyuncular, şimdi bireysel olarak mukayese ettiğimizde sizce Gençler Birliği oyuncularından daha iyi oyuncular diyebileceğimiz oyuncular değil mi?
1: %100. Ama işte şu ilk 35-40 dakika yani Gençler Birliği ceza sahasının dışına çıkamadı neredeyse. Orada atacaksınız yani, atamıyorsunuz. Atamadığınız zaman da yani direkten dönüyor, işte kaleci kurtarıyor vesaire filan. Futbolda tabii ki tabii, bunlar olacak sonuç itibariyle. Ama şöyle diyeyim, iyi bir başlangıç olmamış oldu. Düşük bir başlangıç oldu. Yöneticiyi çok ağır konuşturan bir başlangıç oldu hakem üzerinden. Ve yönetimin de şunla bak, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Fenerbahçe medya üzerinden en fazla konuşulan kulüp. Ama hep aleyhde konuşuluyor, hep eleştiride konuşuluyor. Şu olmadı, bu olmadı, bu niye geldi, o niye gitti, şu ne oldu, bu ne oldu. Fred gitti bu arada. O da hani gitmesi bekleniyordu ve bir anda gitti. Şimdi bu kadar çok yoğun, kaotik bir ortam varmış havası da ilginç bir süreç aslına bakılırsa. İçeride belki o kadar bir kaotik durum zaten belki değil, yoktur da. Ama böyle bir dışarıdan bir baskı altında da kalmış gibi görülüyor, öyle söyleyeyim.
0: Ama bu da anlaşılabilir değil ya, mi? Yıllardır şampiyon yani. İşte olamıyor Fenerbahçe. Şimdi döndü, donaşıldı. Yine İsmail Kartal geldi. Şimdi mesela Fenerbahçe taraftarı bilhassa İsmail Kartal ismi üzerinde çok da oydaşmış değil. Gelir gelmez eleştiriler başlamıştı aslında.
1: Şöyle söyleyeyim, yine de bir şans verilmek istendi de. Fakat şu geçen akşam oynanan maçtaki uygulamaları onun bu sezonu taşıyıp taşıyamayacağı konusunda bir soru işareti yarattı. Bir, iki, bunun gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Kulüp Başkanı çok fazla takıma karışan, müdahale eden birisi. Onun getirdiği bir baskı da oluyor mudur? Olabilir. Bunların hepsini halı altına süpüren nedir? Skor.
0: Tabii.
1: Eğer biraz iyi oyun ve skor elde edemezseniz her türlü şeyle karşı karşıya kalırsınız. Yani İsmail Kartal'ın da eğer bir süre sonra ben artık dayanamıyorum diye çekip gitmeye kalkarsa O zaman bu sene de gider Fenerbahçe için.
0: Peki bu Gençler Birliği maçında alınan 2-1'lik mağlubiyet, işte oradaki rotasyon durumu, moral bozukluğu, bilmiyorum siz fiziksel bir zafiyet gösterir mi Olympic Lyon karşılaşmasında? Orada bunun yansımalarını görebilir miyiz? Böyle bir risk var mı?
1: Şimdi sezon başı riski Lyon için de geçerli. Ama şöyle diyeyim, onların kulüp yapısı, oyuncu yapısı, altyapı vesaire her türlü atmosfere uygun, uyum sağlayabilecek ve çok çabuk işte adapte olabilecek görüntü sergiliyorlar. Aslında kağıt üzerinde Fenerbahçe Lyon'u eleyebilir, çok rahat eleyebilir. Şu kadro hele rahatlıkla eleyebilir. Dolayısıyla ben Gençler Birliği maçının motivasyonsuzluğunu bu karşılaşmaya taşıyacağını pek düşünmüyorum. Çünkü çok erken, yani gerçekten ilk hafta ve Galatasaray puan kaybetti. Trabzon puan kaybetti. Bir tek Beşiktaş puan aldı. Ama hemen birkaç hafta sonra Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu, öyle olunca da onların endişesi yavaş yavaş belki alttan alta etkileyebilir. Ama Lyon maçını şöyle diyeyim, yani gruplara kalmayı çok istiyorsa Fenerbahçe gelir anlamında özellikle etkili olacağını düşünüyorum. Buna şey yapabilir, abanabilirler. Sonra Konya ile oynayacaklar kendi sahalarında. Ama çok çok maç oynanacak, yani gerçekten çok fazla maç var. Transferi kapattıklarını anlıyoruz, yani öyle ifade ettiler. Ama şartlara göre belki yine bir kanat forvet, kanat forvet noktasında bir talepleri olabilir mi? Onu da zaman gösterecek. Ama iyi bir kadrosu var, yani Fenerbahçe'nin kadro anlamında bir sorunu yok. Hatta bence bana sorarsan hepsinden biraz daha iyi yani.
0: Peki Galatasaray'la devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi 2-2'lik bir beraberlik. Önce Galatasaray öne geçti. Sonra 2-1 yenik duruma geldi. Son dakikalarda bulduğu golle, Osimhen faktörüyle diyebileceğimiz belki de. Şimdi şu çok konuşuldu. Taraftar tribünlerden yönetim istifa şeklinde sloganlar atmaya başladı. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın taraftarının sezonun ilk maçında böyle bir söylemde bulunması tabii yönetime gerekli transferlerin yapılmadığı konusundaki bir eleştiriydi, ama Galatasaray'ın o günkü ilk 11 tercihi, oyuncu kadrosu zaten şampiyon olan oyuncu kadrosuydu. Yani Çorum Spor'u yenebilecek bir kadro değil miydi? Bu konuşulmuyor, tartışılmıyor mesela. Ben bunu merak ediyorum.
1: Başka bir boyuttan bakayım. Maç rakamlarını incelediğin zaman, yani o rakamlar özelinde bakıldığında Galatasaray nasıl yenemedi diyebileceğin bir şey, tablodan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Bu açılardan ben Galatasaray'ın çok aman aman kötü oynadığını düşünmüyorum. Maçtan sonraki Okan Buruk konuşması biraz şaşırtıcıydı, onu da söylemeliyim. Çok motivasyon düşük bir görüntüsü vardı. Ağırlıklı olarak söylediği şey şu aslında, kadro konusunda ben de söylüyorum bunu, çok böyle aman aman bir problem olan bir takım değil Galatasaray. Ama bu kadroyu destekleyecek diyelim ki yedek oyuncu ya da kulübe sorununda konusunda sıkıntı yaşıyor. Yani şimdi birini çıkartıp birini koyacaksın, bütün koyduğun oyuncuların hepsi savunma oyuncuları. Yani bu Galatasaray'ın şeyine uygun bir durum değil.
0: Osman'ın bir alternatifi yok.
1: Tabii şimdi sıcak ve yorgunluk oynayacaksınız gruplara başladığınız zaman. Daha o zamana kadar gerçi transfer yapılabilir mutlaka. Ama zorlanırsınız, kaybedersiniz ve hedeften çıkarsınız bu sefer. Bu da Galatasaray camiasının çok kabul edebileceği bir şey değil tabii. Bir şuna bağlıyor insanlar, ya da işte camia diyeyim, para yok noktasında bir eleştiri yapıyorlar. Vallahi koca Galatasaray Kulübü'nün muhasebesini biz tutmuyoruz sonuç itibariyle. Kaç parası var, kaç parası yok bilmiyoruz. Yaptıkları açıklamalara bakıp ha iyi paraları varmış, bunlarla iş yaparlar diyoruz. Ama alamama sebebi parasızlık olup olmadığı konusunda ben bir iddiada bulunamam. Yani nereden bilebiliriz kaç paraları var, kaç paraları yok? Sadece öngörülerde bulunabiliriz. Yani geçen sezon çok büyük açıldılar iyi paralarla, işte Osimhen vesaire transferleriyle. Şimdi o kadar büyük para harcayacak bir hareketlilik yok. Sponsor gelirlerinde kamuoyuna yansıyan olumsuzluk var. Dolayısıyla ne olup ne bittiğini kestiremiyoruz. Ama eğer parasızlıksa, yani yine de transfer yapıp şeyi oluşturmak zorundalar kulübeyi. 11'de sorun yok, doğru. Ama kulübede bir sorun olduğu aşikar. Orayı da talep ediyor teknik direktör yani sonuçta. Ama oyuna bakarsan ben aman aman bu nasıl bir oyun, böyle rezillik olur mu? Yani şey konuşuyorum, afaki konuşuyorum. Böyle kötü oyun olur mu diye tanımlanacak bir oyun sorunundan bahsedemeyiz.

0: Dediğin gibi Osimhen faktörü devreye girdi mi? Girdi, kaybetmedi. Tamam, son dakikada attı golü. Bu da bir şey. Kafa karıştırıcı, hoşlanmadıkları bir şey elbette ki. Ama rakibi de kutlamakta da bir fayda var yani sonuçta. Rakibi de çok fazla
1: Tabii.
0: vay be diye şey yapamayız yani. Sadece Galatasaray üzerinden okuyamayız mücadeleyi.
1: Şimdi
0: Biraz
1: Trabzonspor'a da
0: değinelim değil mi?
1: da Kasımpaşa karşısında birbirlik beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'u nasıl buldunuz?
0: Trabzon o geçen sezonki başlangıç şeyine yakın bir oyun görüntüsündeydi. Hani Salah da soktu oyuna Fatih Tekke. Trabzon'un da orta sahasında bir sorun olduğu anlaşılıyor ki sakatlıkları da var. Toparlanacakları konusunda bu kadroyla bir tereddüt yok. Ama Salah tek başına yetecek bir oyuncu görüntüsünde mi? Şu an çok erken bunu söylemek için. Salah çok önemli bir oyuncu. Müthiş bir motivasyon. Kent motivasyonu, ülke futbolu motivasyonu, takım motivasyonu olağanüstü. Evet, bunu ortaya çıkarttı. Fakat biz daha çok sahayla meşgulüz tabii ki. Orada Trabzon'da otellerin kaç para kazanacağını hesap etmeyeceğiz.
1: Şimdi tabii Avrupa Kupası maçları da var. Bu hafta Lyon'dan bahsettik, Şampiyonlar Ligi playoff için. Avrupa Ligi playoff için de hem Beşiktaş hem Trabzonspor
0: Evet.
1: rakipleriyle karşılaşacaklar. Her iki takım da iç sahada rakipleriyle
0: Oynayacak.
1: oynayacak. Onlara da başarılar
0: Öyle
1: dileyelim.
0: yuvarlayacağız yani sonuç itibariyle.
1: Evet.
0: Sezon başı olması bir risk ama Beşiktaş'tan biraz daha şeyim, rahatım yani öyle söyleyeyim.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Efendim, son olarak spor yazarı Lütfü Özel bizimle birlikteydi. Spor gündemine baktık. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çil vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın efendim.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1970-71 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 42 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 41 puanla ikinci, Göztepe 37 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Brian Brich yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 51 kez havalandırdı. Kalesinde tam 18 gol gördü. Galatasaray 51 golle sezonun en skorer takımı olurken, topu ağlara 43 kez gönderen Fenerbahçe ikinci, 38 gollü Göztepe üçüncü sıraya yerleşti. Alt lige düşen iki takımdan Ankara Demirspor rakiplerine 17 gol atarken kalesinde tam 37 gol gördü ve 18 puan topladı. PTT ise 16 gol attı, kalesinde tam 51 gol gördü ve 15 puanla Süper Lig'e veda etti. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1970-71 sezonunda 240 maçta toplam 445 gol atıldı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran Fenerbahçe'den o gün 6 parmak gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
6: Reklamlar.
7: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
8: Kartal Yuvası 3. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekizağ.

bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, Yenge Gönül Dövüşçü, Mahir Faruk Günuğur, Munise Duygu Canbaş, Kuyucu Sinan Pekinton.

Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirlerin lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehire yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey, onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra

olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır.

0: Hoş geldin Mahir abi.
1: Hoş bulduk. Nereye kayboldun böyle?
0: Araba sesini duyunca jandarma sandım. Bir an çavuş dayımın beni teslim edeceğini düşünüp kaçtım.
1: Pekala. Seni bir göreyim dedim. Hem de ufak tefek bir şeyler getirdim.
0: Sağ ol abi.
1: Tavsiye edilen bir iki avukatla görüştüm. Dönünce birisiyle anlaşacağım. Sana haber verince teslim olur. İnşallah fazla yatmadan kurtulursun. Ancak beni üzen bir şey var.
0: Nedir abi?
1: Yol kesiyor, adam soyuyor, kadına kıza sarkıntılık ediyormuşsun.
0: Olur mu abi? Bunları nasıl yaparım ben?
1: Karabey korkusundan kimse dağa çıkamıyormuş.
0: Abi bu köye geleli bu evde yaşayanlardan başka kimse yüzümü bile görmedi.
2: Ben de inanmadım yeğenim, ancak abin doğru söylüyor. Yüzü örtülü biri bu işleri yapıyor. Bana Karabey derler, bu dağlar artık benden sorulur diye övünüyormuş.
0: Vallahi ben değilim çavuş dayı. Yoksa ekmeğini yediğim kapıdan ne yüzle içeri girerim?
2: Öyleyse senin adını kullanarak başka biri yapıyor bu kepazelikleri. Ondan sonra bir süre daha çıkma yeğenim.
0: Olur dayı, çıkmam.
1: Bu yüzü örtülü adam balcılardan birisi olamaz mı?
0: Olabilir de olmayabilir de. Evet. Ama ben kim olduğunu tahmin ediyorum.
1: Kim peki?
0: Kuyucu.
2: He? Kuyucu ölmedi mi?
0: Ben de öldü biliyordum ama gözlerimle gördüm, ölmemiş.
2: Ölmemiş mi?
0: Sarılıkta gördüm. Gürgenlerin arkasından uzun uzun seyrettim. Et kızartıyordu. Mavzerini bir fındık ağacına dayamıştı. Belinde tabancası vardı. Oydu kuyucu. O hayatta dayı.
2: Ne zamanda, hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz olur muyum? Tam bir hafta önceydi. Yani geçen hafta cuma günü.
2: Şu rastlantıya bak. Koyun çobanı da aynı gün dövülmüş, ölümle tehdit edilmiş, kuzusu elinden alınmıştı. Daha önce çıkan öldürüldü, yakalandığı söylentileri gibi bu da yalanmış. Ama seninle niçin uğraşıyor?
0: Bilmem.
2: Mutlaka bir hesabı olmalı.
0: Benimle ne hesabı olabilir?
2: Balcılarla uzaktan yakından akrabalığı var mıydı?
0: Hayır, yok.
1: Ayrıca bugüne kadar da kuyucuyla hiçbir alıp veremediğimiz olmadı. Yazıda yabanda yanımıza gelip ekmek istediyse verdik.
2: Hiç sen verme.
1: Çıkarımız olduğundan değil, şerrinden korktuğumuz için verdik. O da bizim malımıza, canımıza, ırzımıza dokunmadı.
2: Özel hiçbir meselemiz yok diyorsun.
1: Evet, yok.
2: Seni anlıyorum Mahir yeğenim. Siz onun ne kadar adi bir insan olduğunu bilemezsiniz.
1: Bilmez olur mu?
2: Bilemezsiniz çünkü sizin o taraflara pek kötülük yapmadı. Ya bu taraflara? Bizim bu taraflara yapmadığını bırakmadı.
1: Haklısınız. Bazılarını biz de duyduk.
2: Bugüne kadar sizinle özel bir davası olmayabilir. Bu demek değildir ki bundan sonra da olmayacak. Anladığım kadarıyla kuyucu Karabey'in peşinde. Büyük ihtimalle Karabey'in bu köyle saklandığını da biliyor.
1: Peki ne yapacağız çavuş dayım?
2: Yapılacak şey daha tedbirli olmak.
1: Nasıl istersen öyle yapalım.
2: Karabey bir süre daha çıkmasın. Hatta evden dışarı çıkmasın. Ömür boyu kanundan kaçılmaz. Mahir yeğenim, senden işaret gelince Karabey'i ellerimizle teslim ederiz.

0: Ne var Muğlise?
1: Seni bir adam çağırıyor Karabey amca.
0: Kimmiş?
1: Bilmiyorum.
0: Nerede?
1: Şu yan tarafta, kavakların dibinde. Ah, sana bu kağıdı gönderdi.
0: Ver bakayım, ne yazmış? Seninle görüşmek istiyorum, kabakların dibine gel. Muğlise nasıl bir adamdı bu, tarif edebilir misin?
1: Babamdan yaşlı, dedemden biraz genç. Saçları da biraz ağarmıştı.
0: Silah var mıydı?
1: Görmedim.
0: Burada olduğumu sen mi söyledin?
1: Benim aklım her şeye eriyor, ben söyler miyim hiç?
0: Peki nereden biliyormuş burada olduğumu?
1: Bilmem. Beni yanına çağırdı, bu kağıdı verdi. Götür Karabey'e ver dedi. Hani dedem tembih etmişti ya, bizde öyle biri yok dedim. İnanmadı.

0: Ben biliyorum, biliyorum var dedi. Götür sen bu kağıdı ona ver. 5 dakikalığına gelsin dönsün dedi. Ben de getirdim.
1: Senin ne işin vardı orada?
0: Annem buzağlara ot yormam için göndermişti amca.
1: Kim acaba? Gitsem mi gitmesem mi? Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı biri. Ha? Ama ben kanun kaçağıyım. Her geldiğinin yanına gidemem ki. Munice yeğenim.
0: Buyur Karabey amca.
1: O adama git. Karabey amcam benimle görüşmek isteyen ayağıma gelir diyor de. Tamam mı?
0: Tamam Karabey.

0: Şükür döndü çocuk.
1: Karabey amca, o adam deli galiba.
0: Niye?
1: Senin dediklerini söyleyince çok kızdı bana. Gönderdiğin kağıdı da yırtıp attı. Gelsin diye bağırdı bana. Ben gelirsem canını almadan dönmem. Söyle çabuk gelsin buraya dedi. Ben de çok korktum. Koşa koşa geldim amca.
0: Demek öyle ha?
1: O adam çok kötü. Gitme Karabey amca.
0: Kim olduğunu söylemedi mi?
1: Söylemedi.
2: Yenge, yorgan mı kaplıyordun?
3: Evet, gel, kahvaltın hazır.
2: Şimdi kahvaltı sırası değil yenge.
3: Hayrola, ne oldu?
2: Yok, benim bir şey değil. Çavuştayım yok mu?
3: Yok, sabah erkenden Çorum'a gitti.
2: Dursun abim nerede peki?
3: O da ova köylerine kira satmaya gitti.
2: Ay Allah, şu aksiliğe bak.
3: Karabey, bir şey mi oldu?
2: Yok, henüz bir şey olmadı. Ama olabilir. Çavuştayımdan yahut Dursun abimden biri evde olsaydı çok iyi olacaktı.
3: Onlar akşamdan önce dönmezler. Ama bir iki saate kadar Murat koyunları kuşluğa getirir. O işine yaramaz mı?
2: Bana herhangi biri hemen lazımdı. Neyse artık, meseleyi yalnız başıma halletmem gerek.
3: Mesele nedir Karabey, daha söylemedin? Tehlikeli bir durum mu var?
2: Yenge, tanımadığım bir adam Kavaklık'ta benimle görüşmek istiyormuş. Munise'yle haber göndermiş.
3: Sakın gitme.
2: Gideceğim yenge. Adam bir sürü tehdit savurmuş. Gidip kim olduğunu öğreneceğim.
3: Ya kötü niyetle geldiyse?
2: Hangi niyetle geldiğini de öğreneceğim.
3: Başına bir bela daha alma Karabey. Gel beni dinle, gitme.
2: Gideceğim ama onun beklediği gibi değil. Yenge, çabuk bana kendi elbiselerinden birinden bolca bir tane getir. Büyükçe bir de yazma.
3: Aa, kadın kıyafetine mi gireceksin?
2: Acele et yenge, hemen gitmeliyim.
3: Peki, hemen getiriyorum.

0: Benden çekinme bacım. Yolcuyum, açım. Bir çocuktan ekmek istedim de onu bekliyorum.
1: Kıpırdama kuyucu vururum.
0: He? Sen kadın değil misin?
1: Kaldır ellerini. Daha yukarı.
0: Öyle bir yaşmak tutmuşsun ki burnun bile görünmüyor.
1: Yavaşça ayağa kalk.
0: Tamam tamam, kalkıyorum.
1: Arkana dön. Ağaca yaklaş.
0: Sen kimsin ya?
1: Şimdi sol elinle silahını çıkar ve yavaşça yere bırak.
0: Üzerimde silah yok.
1: İkinci kurşunla beynini parçalayabilirim. At silahını.
0: Tamam tamam tamam, işte yere bırakıyorum.
1: Güzel. Şimdi bana dön. İki adım beri gel.
0: Bana kim olduğunu söyle. Karabey misin yoksa?
1: Evet. Ben Karabey'im. Çağırdın, geldim. Konuş şimdi, neyi görüşeceksin benimle?
0: Vallahi aferin delikanlı. Umduğumdan da akıllı çıktın. Yılların eşkıyasıyım. Kimse beni böyle bir tuzağa düşürememişti. Sana bir teklifle gelmiştim. Teklifimi kabul etmeni şimdi daha çok istiyorum.
1: Nedir teklifin?
0: Ellerimi indirebilir miyim?
1: İndir.
0: Oturabilir miyim?
1: Otur ama uslu uslu otur.
0: Sana birlikte çalışmayı teklif edecektim.
1: Bunun için mi çağırttın beni?
0: Elbette.
1: Yalan. Yalan kuyucu. Vuracak beni.
0: Bu da mı laf? Vuracak olsam vururdum. Burada değil, dağda vururdum seni.
1: Dağda hiç karşılaşmadık ki seninle.
0: Sen öyle bil. Geldiğin günden beri seni takip ettim. Hele çıkar şu yaşman da rahat konuşalım. Ben ciddiyim. Birlikte çalışalım diyorum. Daha güçlü oluruz. Kimse bize yan bakamaz. Para dersen para, eğlence dersen alası. Ne istersen var bu işte. Kabul mü?
1: Olmaz kuyucu. Ben eşkıya değilim.

0: Ben sadece kanun kaçağıyım. İcab ederse girer yatarım içeride.
1: Demek eşkıya değilsin ha?
0: Değilim elbet.
1: Buna kimseyi inandıramazsın. Yaptıkların dillere destan oldu. Karabey denilince titremeyen, lanet okumayan kalmadı. Şöhretin neredeyse benimkine ulaştı.
0: Ne demek istiyorsun sen? Eşkıya değilim ben.
1: Artık eşkıyasın Karabey. Hem de gözü kara bir eşkıya. Biliyor musun hakkında kaç yeni dava açıldı? Yakalanırsan doğru ipe gidersin. Sen artık tam bir eşkıyasın. Eşkıya kalmaya da mecbursun. Geriye dönemezsin.
0: Demek benim adımı kullanarak yol kesen, kuzu götüren, kadına kıza sarkıntılık eden sendin.
1: Dahası da var. Neyse, şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Mutlaka güç birliği yapmamız gerek. Senin gençliğinle benim tecrübem birleşirse dünyaya meydan okuyabiliriz. Ne dersin?
0: Hayır derim kuyucu. Ben senin yaptıklarını yapmam. Yapamam.
1: Bana kalırsa senin kaderin çizildi. Başka çaren yok. Sonunda ortaklık teklifimi kabul edeceksin.
0: Etmeyeceğim.
1: Sana 2 gün mühlet. 2 gün sonra dünyanın öbür ucuna da gitsen seni bulup kararını soracağım. Hadi şimdilik hoşça kal. Silah patlayan yerde fazla durulmaz. Aklın varsa yaşmağını bağlayıp geri dön. Unutmadan Seyit Ali Çavuş'a da selam söyle.

0: Ah, tetiği çekiversem tamamdı. Çekemedim çavuş dayı, çekemedim. Kalktı yerden, tabancasını aldı, mavzerini aldı, acelesiz, korkusuz yürüdü gitti. Ardından baka kaldım.
1: O ne hinoğlu hindiro. Daha göz göze geldiğimiz ilk anda senden zarar gelmeyeceğini anlamıştır.
0: Şey, ortaklık teklifini düşündüm de dayı. Kabul etmeye karar verdim.
1: Deli olma yeğenim, aklını başına al. O şeytanın ta kendisidir. Bir kere şeytana uydun, bak neler geldi başına. Bir kere daha uyma. Onun mutlaka karanlık işleri vardı, seni göz kırpmadan harcar.
0: Haklısın çavuş dayım, haklısın ama başka çarem yok. Mecburum teklifini kabul etmeye. Adam aklını takmış bir kere bana. Teslim olup hapse girsem bile beni ve yakınlarımı rahat bırakmaz. Şu son zamanlarda bu köyün insanlarına yapmadığını bırakmadı. Niye? Benim yüzümden. Teklifini kabul etmekle onun şerrinden sadece kendimi değil, yakınlarımı da korumuş olacağım. Başka çarem yok çavuş dayım.
1: Ne dersen de benim gönlüm razı değil. Annen, baban, abilerin de razı olmazlar.
0: Of of, peki ne yapayım?
1: Teslim ol. Teslim olmak kuyucuyla ortaklıktan daha hayırlıdır.
0: Ondan kurtulamam dayı. Sen anlatmıştın, her yerde adamı varmış. Beni harcamayı kafaya koyduysa hapishanede bile öldürtebilir.
1: Ben söyleyeceğimi söyledim yeğenim. Gerisini sen bilirsin. Bir şey daha var. Teslim ol deyişimi sakın yanlış alma. Seni düşündüğüm içindir.
0: Sağ ol çavuş dayı.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkardan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktı. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. İzmit'in Gölcük ilçesi merkezli 7.4 şiddetindeki Marmara depreminin 27. yıl dönümü. 17 Ağustos 1999'da 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 binden fazla kişi yaralandı ve 200 binin üzerinde insan evsiz kaldı. Bu büyük felaketin 27. yılında Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeni haftanın ilk gününde bölgemizin nabzı yine TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Derya Çetindağ, Cem Kurtçu, Zafer Arzum ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş,

Maraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları sizlerle paylaşacağız. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört

0: 32. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve en sosyalden bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı sizlerle paylaştıktan sonra geçen haftadan gündeme yansıyanlara göz atalım.
1: Geçen haftadan.
0: Sevgili dinleyenler, geçen haftadan gündeme yansıyanları göz atıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Rum teröristlerce 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için cumartesi günü düzenlenen anma törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, askeri ve mülki yetkililerle vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacaklarını belirtti. Lübnan için hazırlanan yardım malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine destek amacıyla hazırlanan 15.6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den Lübnan'a yola çıktığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız dedi. Adana'da sağanak etkili oldu başlığı vardı. Kentte cuma günü akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yayalarda zor anlar yaşadı. Adanalılar cami avlusunda atan kalpler etkinliğinde buluştu. Adana İl Müftülüğü ve İSAR Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğinde Sabancı Merkez Camii'nde cumartesi günü düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Çocukların oyun alanlarında eğlendiği etkinlikte Hattat Mesut Dikel'in eserlerinin bulunduğu sergi yer aldı. Sanatçı Celal Karatüre de sevilen ilahilerini seslendirdi. Programa İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda kişi katıldı. Hatay'da tarihi kilisede restorasyon çalışmaları ayinle başladı. İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle restorasyon çalışmaları başladı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan tarihi kilisede Kültür ve Turizm Bakanlığı hayırseverleri desteğiyle yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde ayin düzenlendi. Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla yapılan ayini Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan yönetti. Bergen adıyla bilinen Belgin Sarıl Mişer'in ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında cuma günü bir anma programı düzenlendi. Bergen'in çeşitli kentlerden gelen hayranları Akbelen mezarlığındaki kabri ziyaret etti. Mezarın etrafına Bergen'in fotoğraflarını koyan ziyaretçiler kabre çiçek bıraktı, dua etti. Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finalleri Gaziantep'te başladı. Şahin Bey Geleneksel Sporlar Merkezi'ndeki müsabakalara minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde 42 sporcu katıldı. Cumartesi günü Türk parkurunda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular at üzerinde akrobatik hareketler yaparak belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular pazar günü ise kabak bendinde mücadele etti. Geçen haftadan köşemizdeki son haberi sizlerle paylaşıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü ligin ilk maçında 1 puan aldı başlığı var. Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün golünü Sorescu kaydederken Corendon

0: Sevgili dinleyenler, sıra geldi. Bugün gündemde neler var öğrenmeye. Haber rotası adını verdiğimiz köşemizde bölgemizde ön plana çıkan haberleri, gündeme alınan, gerçekleşmesi beklenen olayları aktaracağız sizlere. TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz ve telefon hattımıza TRT muhabiri Sayın Hakan Özdemir var. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Fatih Bey, kolay gelsin. İyi haftalar ve iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Bu haftaki gelişmeleri sizden dinlemek isteriz. Nasıl bir haftaya başladık?
1: Çok yoğun, güzel ve bir güne başladık ve genelde de pozitif haberlerimiz var. İnşallah gün içerisinde de çok negatifler yaşamadan güzellikler dileğiyle haberler yaparız. Bugün deprem bölgesinde bir büyük bir inşa faaliyetleri üzerine büyük bir dosyamız olacak. Tabii 11 il etkilenmişti ve asrın felaketinden etkilenen kentlerde küllerinden yeniden doğdu biliyorsunuz. Tabii anlatıyoruz haberlerimizde ve bugün bir deprem bölgesiyle ilgili bir genel dosyamız, haberimiz olacak. Ve bir de ayrı bir canlı yayınımız olacak öğle saatlerinde. Kahramanmaraş'ta 73.956 köy ve konut yapıldı. Ve Medeniyetler Beşiği Hatay'da ise 153.755 bağımsız birim tamamlandı. Bununla ilgili genel bir yargılarla bölgede yapılan tüm yatırımlar üzerine bir canlı yayınımız ve bir haberimiz olacak. Tabii Ağustos ayı bereket ayı diyoruz. Çünkü hasat zamanlarının, meyvelerin, sebzelerin zamanı ve Elbistan Ovası'nda da bu günlerde güzel bir hasat çalışması var. Kayısı, sarı altın üzerinde bir çalışmamız olacak. Yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda üretim yapılıyor ve bu yılda 50 bin ton rekolte bekleniyor. Tabii organik olarak yetiştiriliyor bu kayısılar ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Tabii bu TRT Haber ekibi toplanma aşamasında işçilerin yanında oldu ve onlara da mikrofon uzatarak güzel bir tatlı bir haberleştirme yaptı. Bunu ekranlara taşıyacağız. Karaman'ın güzel ilçesi, Şirin ilçesi Ermenek'ten bir haberimiz var. Buranın meşhur bir tescilli ürünü olan helva var. Bunun üzerine, yapılış üzerine bir hikayemiz var. Üzüm pekmezi, çöven otu ve tahin karışımından üretiliyor. Doğal ürünlerden. Tabii 5 saat civarında karıştıktan sonra odun ateşinde, kısık ateşte pişiriliyor ve hazır hale getirdikten sonra tek tek paketlenerek hem yurt içine hem yurt dışına gönderiliyor. Tabii hem ustalarımızdan röportaj alarak ve bu işin lezzet ustaları diyelim, insanlarımızla yakınlarına gönderen, yurt dışına gönderen insanlarımızın da röportajını alarak bir haberleştirme yaptık. Niğde'den güzel bir hikayemiz geliyor. Yaklaşık 35 senedir köy köy, ev ev dolaşan ve bu işi misyon haline getiren 60 yaşındaki Ali Yılmaz adında bir bey, evinin alt tarafındaki büyük bir yere, 65 metrekarelik bir yere müze kurdu ve yaklaşık 3000 tane obje var burada. Ve 35 senede topluyor bütün ürünleri ve her bir eserin de hikayesi var. Hem bulma hikayesi hem de o eserin yaşanmışlık üzerine bir hikayesi var. Tabii ücretsiz olarak insanlar müzeyi geziyor. Bayağı da 81 ilden ziyaretçi var. Ve tek tek de gelen ziyaretçilerle ilgileniyor Ali Yılmaz ve eserler hakkında bilgi veriyor. Ve burada da bir nostaljik yolculuğa çıkıyorsunuz. Binlerce yıllık bir nostaljik yolculuk yaşıyorsunuz. Son haberimiz de Karaman'dan geliyor. Karaman'da da bir 50 yaş üzeri master futbol turnuvası var. Çok da heyecanlı ve hala genç 60-70 yaşındaki insanlar gençlere taş çıkartacak şekilde hem önce bir egzersiz yaparak futbol maçı yapıyor ve 8 takım katıldı Türkiye'de. Birinci olan da tabii hem altın madalyalarını hem kupalarını aldılar. Hem de güzel bir an yaşadılar. Tabii izleyici kesimde de çok yoğun bir katılım vardı. Bunu ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz sizlere.
2: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: TRT. TRT Çukurova Radyosu. Hava Durumu.
3: Sevgili dinleyenler, bölgemizde yeni haftada, yeni günde nasıl bir hava bizleri bekliyor? Detayları Onur Sezgin'den alacağız. Hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
3: Nasıl bir hafta bizleri bekliyor bölgemizde? Sizden alalım detayları.
4: Tabii ki durumumuzu hemen aktarayım. Bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Yağış anında zaman zaman kuvvetli etmesini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Adana 33 derece, Gaziantep 32 derece, Hatay 31 derece, Kahramanmaraş 31 derece, Kilis 32 derece, Mersin 32 derece ve son olarak Osmaniye 32 derece. Denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinin esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Görüşümüz iyi durumda. Aktaracaklarımız bu kadar.
3: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar da.
2: Yol durumu.

Silifke, Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle Silifke Mut ayrımı Gülnar yolunda bitümlü sıcak karışım üst yapı ileri kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Anamur Aydıncık Silifke yolunda Aydıncık Gözce arası Yeni Kaş T4 tüneli çalışmaları nedeniyle Çeşmeler Erdemli Taşucu yolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometreleri arasında 21.5.2026 tarihinden itibaren yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle Sertavul Mut Beşçatal Devlet yolunda Mut Devlet Hastanesi mevkiinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışması sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Sürücülere önemli duyurulur.

0: Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımıza sıra geldi. Tarihte bugün neler olduğuna, 17 Ağustos'ta neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı sizlere duyurmak istiyoruz. Kurtuluş Savaşımızın en önemli mücadelelerinden büyük taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa 17 Ağustos 1922'de gece gizlice cepheye hareket etti. Türkiye Sağır ve Dilsizler Güzellik Kraliçesi Sevil Tez 17 Ağustos 1969'da Belgrad'da yapılan yarışmada Türkiye'yi temsil etti ve dünya birincisi seçildi. 17 Ağustos 1978'de İran'da Şah rejimine karşı ayaklanma başladı. 1 Şubat 1979'a kadar direnen Şah Rıza Pehlevi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 11 Şubat 1979'da ayaklanmayı Fransa'dan yürüten Ayetullah Humeyni İran'a dönerek yeni rejimin ve yönetimin başına geçti. 1988 yılının 17 Ağustos günü Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ul-Haq bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Son olarak 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan Marmara depremi meydana geldi. Saat 3.02'de başlayan ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremde 17.840 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. 285.000 konut ve 40.000'den fazla iş yeri hasara uğradı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyenler, şehirden bölgeye köşemizde kilise uzanacağız ve kilis gündemini muhabir Mahmut Özbalcı'dan alacağız. Hoş geldiniz.
2: Evet, umudum ve barışın anahtarı kilisten selamlar. Güzel bir hafta olsun inşallah.
1: Efendim, kilise dair son gelişmeleri sizden dinleyelim lütfen.
2: Evet, kiliste asrın felaketi sonrası 14 okul eğitime kapanmıştı. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor okulların tadilatıyla. Birçoğu yıkıldı, yeniden yapılacak. Fakat bununla ilgili yine yatırımlar devam ediyor. Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki özel eğitim kampüsü, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde spor lisesi, Yaşar Akut Mahallesi'ndeki Merkez İlkokulu ve Belediyeler Mahallesi'ndeki İkinci etapta Yaşar Aktürk, Atatürk Mahallesi. Üçüncü etap TOKİ konutları bölgelerinde sürdürülen çalışmalar hızla devam ediyor. Eylül geliyor, yetiştirilmesi planlanıyor. 14 okulun yerine şu anda 8 tanesi hazırlandı. Bir 5 okul daha çalışması devam ediliyor. Yeni okul bunlar. Eskileri değil. Eskiler de tamir edilecek ve yeniden yapılacak. Eğitime kazandırılacak. Asıl felaketi sonrası Silis'te okullarda sabah ve öğle olmak üzere iki eğitime dönüşmüştü Fatih Bey. Bununla ilgili öğrencilerimiz ve velilerimiz biraz mağdur olmuşlardı. Fakat önümüzdeki eğitim döneminde bu sıkıntıların giderilmesi konusunda devletimiz, valiliğimiz, milli eğitimimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Güzel, büyük derslikli, en az 36 derslikli okullar eğitim sezonuna yetiştirilecek diyebiliriz. Biraz da tarımsal alanlardan bahsedelim. Boz fıstık dediğimiz baklavalık fıstık Fatih Bey. Boz fıstık hasatına başlanıldı kiliste. Yaklaşık 40 dereceye varan sıcaklar olması hasadıyla sabahın erken saatlerinde fıstık hasatı yapılıyor kiliste. Öğle saatlerinde durduruluyor. Fakat ağaçlar tam olarak toplanılmadığı için akşamları da 5'ten sonra belli bir saate kadar 2 saat bir mesai yapılıyor. Bazı bahçelerde fıstığın bir an önce toplanması gerekiyor kurumaması adına. Boz fıstığın kilosu şu anda yaş olarak, taze fıstık olarak da tüketiliyor. Kuruyemişçilerde veya şeylerde satılıyor, bakkallarda, şarküterilerde bile boz fıstık bulabilirsiniz. 700 liradan satılıyor. 700 liradan satılıyor taze fıstık. Fakat bunun işlenmesi, fıstık kavlatma deriz, kavlatılması ve kurutulması sonrası fiyatların ne olacağı tabii belirsiz. Yani fıstık taze fıstık 700 liradan fiyatının biraz daha düşmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Fatih Bey.
1: Evet, çok teşekkür ederiz sizlere Mahmut Bey.
2: Sağ olun, hoşça kalın.
1: İyi çalışmalar. Sevgili dinleyenler, kilis gündemini muhabir Mahmut Özbalcı'dan aldık.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Deprem ve dönüşüm.
1: Sevgili dinleyenler, biz bir deprem ülkesiyiz. Biliyorsunuz ki bugün 17 Ağustos, Marmara depreminin 27. yılı. Depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Tabii böyle özel günlerde deprem ülkesi olduğumuzu aslında tekrar anımsıyoruz ve biz de bugün deprem psikolojisini konuşacağız sizlerle birlikte ve yanımızda özel bir konuğumuz var. Stüdyoda uzman psikolog Melike Dut sizlerle. Melike Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Gayet iyi, teşekkür ederiz. Biz iyiyiz ama tabii konu biraz aslında zor bir konu diyelim. Bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçekle yüzleşiyoruz maalesef. Unutuyoruz bazen ama acı bir şekilde yüzleşiyoruz. Tabii 17 Ağustos, 27 yıl önce de büyük bir Marmara depremi yaşanmıştı. Tabii işte 2023'te yine bu bölgede Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. 11 ili kapsayan. Dolayısıyla deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor şimdi. Ama hani bu işin psikolojisini de konuşalım istiyoruz. Şimdi deprem gerçeğiyle evet yüzleşelim. Ama sürekli bu gerçekle mi yaşamak lazım? Yoksa acaba unutanlar mı iyi yapıyor? Yani bu psikolojiye biz nasıl sahip olacağız? Yani kendi psikolojimiz adına deprem gerçeğini unutmak mı, unutmamak mı, yoksa bu ikisi arasında bir denge bulmak mı daha kıymetli? Ve bunu nasıl yapacağız Melike Hanım?
2: Şöyle, deprem aslında yalnızca fiziksel olarak yaşadığımız bir sarsıntı değil, aynı zamanda bizim güvenlik duygumuzu da temelden sarsıyor. Bu yüzden ne bunu unutmak ne de bunu hayatımızın merkezine koyarak yaşamak çok da doğru olmaz aslında. İkisi arasında hassas bir denge oluşturmak çok kıymetli. Yani bu gerçeği ne inkar edeceğiz ne de her an deprem olacakmış gibi yaşayacağız.
1: Ya aslında dengeyi gerçekten dengede olmak özellikle çok çok önemli. Tabi burada büyük kayıplar da yaşanabiliyor. Yani şimdi aslında olayı evet birkaç farklı açıdan değerlendirmekte fayda var. Örneğin kayıp yaşayan insanların psikolojisi nasıl oluyor ve bu psikolojiyi depremde özellikle düzeltme adına neler yapılabilir? Bunlara dilerseniz değinerek başlayalım.
2: Tabii ki.
1: Çünkü kayıp olmayan, sadece o olayı yaşayan insanları da konuşacağız ama önce kayıplardan başlayalım. Yani kayıp yaşayan vatandaşlar özellikle deprem sonrası psikolojilerini düzeltme adına neler yapabilir, neler yapmalı?
2: Burada aslında en önemli nokta şu, özellikle kayıp yaşadıysak ya da o bölgede bulunduysak biz buna da bir travma deneyimi diyebiliyoruz. Ve bu deneyimden sonra zihnimiz o anı tekrar tekrar anımsayabiliyor. Yeniden deprem olacak mı? Yeniden sevdiklerimi kaybedebilecek miyim? Kaybedecek miyim? Evime girebilir miyim? Sevdiklerini sürekli anımsıyor olma hali. Bunların hepsi gördüğümüz davranışlar ve düşünceler. Fakat burada şunun ayrımına iyi varmamız gerekiyor. Bir deprem sonrası sevdiklerini kaybettiyse kişi ve olumsuz deneyimler yaşadıysa bunları düşünüyor olmasını biz normal olarak karşılıyoruz aslında. Fakat uzun süre kaygının devam etmesi, evine girememesi, sürekli sevdiklerini düşünüyor hale gelmesi, uyuyamaması, kabusları devam ediyor olursa burada bir profesyonel destek ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu belirtileri biraz daha belki dışsallaştırmak için de rutinlerimize devam etmek burada çok önemli bir yer taşıyor.
1: Evet. Şimdi aslında tabii çok büyük olaylar bunlar. Tabii kayıp zaten bir insanın hani sevdiği birini kaybetmesi. Bunu sadece deprem için söylemiyoruz. Gündelik hayatta yani hayatın olağan akışı içerisinde bile zaten travmatik bir olay.
2: Evet.
1: Tabii bunu depremde kaybetmek de daha da olumsuz sonuçlar doğuruyor. Peki şimdi kişi deprem yaşadığında ya da bu deprem psikolojisi içerisinde bulunduğunun belirtileri neler oluyor? Yani burada kayıp yaşasın ya da yaşamasın. İşte büyük bir afet yaşandı, bitti. Sonrasında kişi de işte belki kişinin sevdikleri, ailesi, yakınları onda ne gibi etkiler gördüğünde sende depreme bağlı bir etki var. Bir uzmana, bir hekime başvurman gerek diye onu yönlendirsinler.
2: Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala

0: Aynı ufak seslerde irkiliyorsa, sürekli zihninde olayı canlandırıyorsa, uyku problemleri yaşıyorsa ya da sürekli tetikte olma hali, korku, kaygı gibi belirtiler uzun bir süre devam ettiyse ve artık hayatını eskisi gibi yaşayamıyor, işlevselliğini, uykusunu, beslenmesini problemli bir şekilde görüyor olursalar eğer mutlaka bir desteğe yönlendirmeliler aslında.
1: Şimdi tabii burada özellikle büyük deprem yaşayan vatandaşların belki de en temel korkularından birisi binalar oluyor. Yani kişiler tabiri caizse dört duvar içine girmekten bile çekiniyorlar. İşte büyük yüksek katlı binalarda kalmaktan çekiniyorlar. Ya bu ve bunun gibi bazı işte siz de bahsettiniz. Sorunlar ortaya çıkıyor. Peki şimdi bunların çözüm vesilesi nasıl oluyor? Yani çok uzun süreçler mi bunlar psikolojide tedavi anlamında?
0: Yani şöyle aslında tabii ki kişiden kişiye değişebilir ama hazırlıklı olmakla sürekli tetikte olma hali aynı şey değil aslında. Yani burada aslında bizim için en önemli, en kıymetli kelime, üç kelimeye indirgeyecek olursam hazırlık, kontrol ve rutin. Yani biz her an deprem olacakmış gibi yaşayamayız ama her an deprem olduğunda neler yapabiliriz şeklinde hazırlıklı olursak aslında ruhumuz da daha hızlı iyileşiyor. Yani bu hazırlık dediğim şey deprem olduğu anda ailemizle bir planlama yapma, nereye gideceğimizi, nerede buluşacağımızı ya da yaşadığımız evin, yaşadığımız bölgenin deprem kontrollerini, binanın hazırlık aşamalarına bakıyor olma, ailemizle birlikte sonrası için bir plan yapıyor ve acil bir ihtiyaç çantası hazırlıyor olmak, bunlar biraz daha zihnin belirli bölgelerinde işlemlendiği için daha kolay atlatmamızı sağlıyor. Çünkü evet deprem olabilir, biz bunu kontrol edemiyoruz ama deprem olduğunda neler yapabileceğimizi kontrol edebiliyoruz. Ve kişi o kontrol hissini yeniden ele aldığında zihnindeki belirsizlik hissi azaldığından dolayı biraz daha hayat akışına kendini kaptırabiliyor.
1: Evet. Aslında burada az önce siz de böyle kritik cümlelerden birini söylediniz. Hayatın normal akışına kendimizi bırakmamız gerekiyor. Yani büyük böyle trajediler yaşayan, işte travmalar yaşayan insanların da yapması gereken o olağan akış. Öyle değil mi? Yani gündelik
0: Evet.
1: hayatınızda işte deprem öncesi ya da büyük bir felaket öncesi ne yaşıyorsanız aslında sizden de işte sabah uyanıp işe gitmek, arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sevdiklerinizle zaman geçirmek gibi o rutini sanırım korumak burada özellikle tedavi anlamında çok kıymetli bir yer tutuyor desek.
0: Kesinlikle. Yani burada yapmamız gereken şey tabii ki tehlikeyi yok saymak değil. Ama kontrol edebildiğimiz alanlara odaklanarak rutinlerimize devam etmek. Rutinlerimize devam ediyor olmak zihnimize biraz da bir şeylerin belirli olduğunu ve diğer günde devam edebileceği mesajını verdiği için biraz daha hayat bizim elimizde sinyalini de verebiliyor zihnimize. Bu da tabii ki yaşamamızı daha da kolaylaştırıyor.
1: Rutinin dışına aslında özellikle rutin, belki sanat, spor gibi aktiviteler de özellikle insanları daha da sanki toplayabilir, değil mi?
0: Elbette. Tabii ki şunu da görüyoruz. Deprem anında çok güçlü görünen, güçlü görünmeye çalışan ya da etrafına iyi gelmeye çalışan ya da direkt olarak rutinlere kendini kaptırıp sonrasında güçlü patlamalar yaşayan kişileri görebiliyoruz aslında. O yüzden bu rutinlere kendimizi bırakırken de bir yandan hazırlıklı olup kaybettiklerimizin yasını tutarak ve onları da düşünerek ve onlar için belki daha güçlü bir dünya inşa ederek devam etmemiz gerekiyor.
1: Melike Hanım, burada şimdi tabii duyguları da konuşmak gerekiyor. Duyguları yaşama şeklini de konuşmak gerekiyor. Bazen işte toplum nazarında cinsiyetler üzerinde baskılarda olabiliyor. Söz gelimi işte erkeksin ağlamazsın gibi. Ama şimdi böyle büyük trajediler, büyük felaketler yaşayan insanların duygularını bastırması mı yoksa aleni bir şekilde yaşaması mı daha kıymetli? Yoksa bu da mı kişiden kişiye değişiyor?
0: Yani elbette ki değişebilir. Fakat şöyle bastırsa bile günün birinde çıkıyor. Tabii bu çıkış illa gözyaşları olmak zorunda değil. Belki bir öfke patlaması, belki de artık tahammülüm kalmadı cümlesi şeklinde çıkabiliyor. Ama duygular ne kadar bastırsak da bir volkan misali günün birinde patlayabiliyor. Bu yüzden eğer ki yaşayabiliyorsak o an yaşayabilmek. Tabii burada aileler biraz şunu da gözetiyor. Çocukların

0: etkilenmemesi durumu. Fakat çocukların bu güçsüzlüğü de güçsüzlük sonrasında yeniden güçlü kalkıyor olduklarını da görmesi ebeveynlerinin rahatlatacaktır. Ya da belki çocukların olmadığı yerde bir şeyleri yaşıyor olmaları büyüklerimizin kıymetli bu anlamda. Burada belki şu ekran maruziyetine birazcık bakmak gerekiyor ya da
1: Evet, o
0: haberlere.
1: önemli. Doğru.
0: Yani şunu demiyorum ki bilgilenmeden yaşayalım ya da deprem gerçeğini görmezden gelelim demek değil bu. Ama sürekli deprem haberlerini izliyor olmak, özellikle böyle yıl dönümlerinde kişide olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Yani kendimizi sürekli bir şeylere maruz bırakmak, travmayı yeniden ve
1: Evet.
0: yeniden deneyimlemek, bilgilenmekle aynı şey değil aslında.
1: Yani sürekli, tabii evet, çok büyük bir felaket. Ama bunu sürekli maruz bırakıldığı zaman büyüyor aslında, sanki dünya üzerinde depremden başka ya da işte nasıl bir felaket yaşarsanız o felaketten başka bir gerçeklik olmadığı algısı yaratıyor sanırım, öyle değil mi?
0: Yani güvende değilim. Halen tetikte olmalarım devam ediyor. Bakın işte haberlerde de şunu gördüm. Çünkü böyle yıl dönümlerinde ben şuna rastlıyorum. Çok eski danışanlarım, eski çocuk danışanlarım özellikle yeniden gelmeye başlıyor. Ve ebeveynler şunu söylüyor. Ya son zamanlarda uyuyamıyor. Ya ben de onlara şunu anımsatıyorum. Bugün 17 Ağustos'ta bir şey çağrıştırıyor olabilir mi? Ya da aynı zamanda 6 Şubat döneminde de buna çok rastladım. Böyle yıl dönümlerinde okullarda, iş yerlerinde bu olayların yeniden konuşuluyor olması ve direkt olarak maruz kalmak aslında bizi tekrar travmatize edebiliyor. Ama dediğim gibi bu kontrolü bırakmak ya da bilgilenmemek anlamına gelmiyor. Böyle dönemlerde yeniden aynı haberleri izlemektense ne yapabiliriz, nasıl hazırlık olabiliriz, rutinlerimize nasıl dönebiliriz ve kontrolü ele almak

0: kelimesini tekrar böyle vurgulamak gerekiyor ki siz de bunun üzerine düştünüz. Yani rutinden vazgeçmemek çok kıymetli. Tabi burada işte çocuklara ayrı bir parantez açalım lütfen. Özellikle işte ilkokul ya da dünyayı kavrama yaşındaki çocuklar böyle büyük felaketler yaşadıklarında aileler, işte eğitmenler, çocukların çevresindeki insanlar hem nasıl bir tutum sergilemeli, hem de çocuklar üzerinde bu gibi felaketler nasıl etkiler bırakıyor? Yani yetişkinler gibi mi yoksa daha farklı, daha kalıcı, daha etkileyici etkiler mi? Çocukları çünkü ayrı bir parantez açmamız şart.
1: Evet. Yani şöyle aslında çocuklar daha çok olaylardan ziyade ebeveynlerin bize verdiği tepkiyi, yani onlara verdiği tepkileri hatırlıyorlar. Yani o olayda ebeveyn nasıl bir davranış tutumu içerisindeyse çocuğun zihninde de bu kalıyor. Eğer ebeveyn hiçbir şey olmayacak, geçecek, bu bir deprem gibi belki de kendi inanmadan söylediği şeyleri ya da eyvah bittik biz ölüyoruz gibi şeyler çocuğun zihnine kazınacaktır. Burada aslında çocuğu da anlamak, evet deprem oldu, evet korkuyorsun, anlıyorum, bu korkulacak bir durum ve ben senin yanındayım. Çünkü bu gerçekten korkulacak bir şey ve
0: Tabii.
1: çünkü gerçekten bu bir afet. Bunu söyleyerek korkusunu anladığımızı belirterek ve yanında olduğumuzu söyleyerek yanında bulunmak ve rutinlerine devam etmekte ona eşlik etmek bizim için yeterli olacaktır.
0: Evet, peki burada özellikle kayıpları çocuklara nasıl bildirmek gerekiyor? Yani deprem gibi ya da büyük felaketlerde. Yani bir uzman eşliğinde mi bildirmek gerekiyor yoksa yani böyle oyunlarla mı anlatmak gerekiyor? Bazen çünkü şöyle ifadeler çok kullanılıyor işte, hani artık o hani kuş oldu uçtu cennete gitti seni izleyecek, ya da çocukların da anlayabileceği farklı ifadelerde kullanılıyor. Bu sebeple soruyorum. Bazen insanlar karıştırabiliyorlar da bu durumu.
1: Tabii ki.
0: Nasıl ifade edilmeli? Özellikle kayıp varsa şayet.
1: Eğer ailede kayıp varsa ve çocuğun yaşı o anaokulu, ilkokulu çağındaysa yani biraz daha küçükse aslında ölümü anlamlandıramıyor. Çünkü zihnindeki o beynindeki soyut somut işlemler
0: Evet.
1: tam da oturmuş olmuyor. Bu yüzden cennete gitti ya da kuş oldu gibi ifadeler çocuğun sürekli beklenti haline girmesi ya da bir şeyleri daha anlamlandıramamasına daha kötü sonuçlara yol açabilir. Burada biraz daha uzman eşliğinde de değil de ailedeki en güvendiği kişinin artık o aramızda olmayacak, nefes almıyor. Tıpkı daha önce kaybettiğimiz kuş gibi ya da kaybettiğimiz balık gibi daha somut örnekler vererek güvendiği ve yakın birinin söylemesi önemli bir anlam taşıyor.
0: Evet. Yine çocuklar için de rutin çok kıymetli, öyle değil mi? Orada o rutini bozmamak gerekiyor.
1: Tabii ki çünkü çocukların zihni belirsizlikleri en kötü senaryolarla doldurur. O yüzden onların zihinlerinde boşluk bırakmamak adına da bak yeniden hayat bizim kontrolümüzde bir şeyler istediğimiz gibi gidiyor duygusunu kaptırmak için yeniden rutinlere döndürmemiz gerekiyor.
0: Gerçekten zor bir durum ama bu durumları yaşayanlar, tabii deprem psikolojisine bugün değindik sizlerle. Birazdan da artık veda edeceğiz. Ama veda etmeden yine sözü size bırakalım Melike Hanım. Sizin eklemek istediklerinizi dinleyelim. Belki kendine bile itiraf edemeyen ama bu program vesilesiyle böyle bir psikolojik durumu olduğunu düşünen insanlar varsa onları da tavsiyeleriniz. Çünkü insanlar bazen psikiyatriste ya da psikoloğa gitmeye de çekinebiliyorlar. Dolayısıyla sizi bulmuşken bu anlamda da hem eklemek istediklerinizi dinleyelim hem de kısaca böyle birkaç cümle alalım bu hususa dair, sonra da veda edelim.
1: Böyle günler gerçekten buluşmak, konuşmak için çok kıymetli. Öncelikle teşekkür ederim tüm ekibinize. Çünkü 17 Ağustos sadece bir depremi değil, aslında kaybettiklerimizi, dayanışmayı, hazırlıklı olmanın önemini de bize yeniden hatırlatmış oluyor. Ve onları anmanın bir yolu da hayatta olanlar için daha güvenli ve hazırlıklı bir yaşam kurmak. Elbette ki bunların etkileri bizlerde de görülüyor olabilir. Hala zihnimiz o olayları yeniden tekrarlıyor, uyuyamıyor, uykularımızı kaçırıyor ya da sürekli bir bizi tetikte hissettiriyor olabilir. Bence güçlü olabilmek demek, yardım isteyebilmek demek de bir nevi. Ve belki hani bir diğerinin, bir ötekinin yanında ağlayabilmek, duygularını konuşabilmek güç değil de ne diyorum. Ve herkese profesyonel destek için elbette ki teşvik etmeye niyetliyim.

0: Çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu Melike Hanım. Çok sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dinleyenler, deprem psikolojisine değindik. Uzman psikolog Melike Dut sizlerleydi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyenler, Bölge basınından özetlere Hakimiyet gazetesiyle başlıyoruz. Deprem için bilimsel planlama şart başlığı var. Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yusuf Değirmenci, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılında depreme hazırlıklı kentler için bilimsel planlama ve kamusal denetim çağrısı yaptı. Yine aynı gazetedeyiz. Atatürk Zaferin Şafağı Beyaz Perde'de. Mersin'den İstanbul'a uzanan sanat yolculuğunda yönetmen Hüseyin Sezai Tütüncüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çocukların gözünden anlatan Atatürk Zaferin Şafağı animasyon filmiyle 28 Ağustos'ta sinema severlerle buluşuyor diyelim değerli dinleyenler. Bölge basınından özetlere Haberci gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Ersin Başaran atandı denilmiş değerli dinleyenler. Biz de kendisine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Güney gazetesindeyiz sevgili dinleyenler. Buradaki ilk haberimiz orman yangınlarıyla mücadelede araç muayene istasyonlarından erken müdahale hamlesi. Türkiye genelinde 2027 yılında hizmete girmesi planlanan Türkiye Araç Muayene İstasyonları'nın orman yangınlarıyla mücadelede destek noktası olarak kullanılması hedefleniyor. Proje kapsamında 81 ilde planlanan 249 sabit istasyonun yangın söndürme ekipmanlarıyla donatılması ve çalışanların yangınlara ilk müdahale konusunda eğitilmesi öngörülüyor denilmiş. Toros Devlet Hastanesi'nde kapasite arttırılıyor başlığı da var. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesinde bulunan Toros Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmaların Mersin'in sağlık hizmetleri kapasitesinin ve etkinliğinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Atilla Toros, çalışmaların Akdeniz ilçesine ve Mersin'e hayırlı olmasını diledi. Bir diğer haberimiz Mersin'de zehir tacirlerine darbe başlığı altında. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokainle 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi denilmiş değerli dinleyenler. Bir diğer gazetemiz İmece gazetesi. Yaylalara yağmur bereketi başlığıyla dün öğleden sonra etkili olan yağış Mezitli'nin yayla köylerinde ekili alanlara adeta can suyu oldu. Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde yağan yağmur tarım arazilerini yeniden suya kavuştururken üreticilerin de yüzünü güldürdü. Erdemli'nin lezzetlerine tescil yolu. Erdemli Belediyesi ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında İlçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere protokol imzalandı değerli dinleyenler. Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Alevi Bektaşi kültürünün yaşatılması, gençlere ve kadınlara daha fazla alan açılması ve kentte sosyal barışın güçlendirilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı denilmiş değerli dinleyenler. İnternette

öne çıkan haberleri de değerlendirelim sizlerle birlikte ki 5 Ocak gazetesine bakıyoruz ilk olarak sevgili dinleyenler ve buradaki ilk haberimiz sizlere Yumurtalık ilçesi sanayi hamlesi için kritik öneme sahip başlığı altında Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü'yü ziyaret etti. Yumurtalığın önümüzdeki yıllarda önemli yatırımlara ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin geleceğini doğrudan ilgilendiren planlarda ortak akıl ve işbirliğinin önemine dikkat çekti denilmiş. Çukurova Press gazetesine bakıyoruz. Burada kadın girişimcileri ödül heyecanı sardı başlığı var. 15 Ağustos'ta sona ermesi planlanan İş Kadınları Derneği Kadın Girişimci Ödülleri başvuruları yoğun ilgi nedeniyle 11 Eylül 2026'ya kadar uzatıldı denilmiş sevgili dinleyenler. Metropol gazetesindeyiz. Kızılay'da iyilik sofrası başlığı altında ki Kızılay'ın iyilik sofrası 81 ile yayılıyor. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, 81 ilde 81 aşevi kampanyası kapsamında yürütülen çalışmaların Kızılay'ın yılın her günü sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu belirterek aşevlerinin hem olağan dönemlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmada hem de afet zamanlarında beslenme hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesinde önemli görev üstlendiğini söyledim. Gazete 27'ye de bakalım değerli dinleyenler ve burada Antep evleri turizme kazandırılacak başlığı var. Gaziantep'te depremde ağır hasar gören 200 yıllık Antep evlerinin restorasyonu sürüyor. İlk etapta 17 tarihi yapı turizme kazandırılacak. Kahramanmaraş merkezi ağır depremlerde hasar gören ve bir bölümü yıkılan Gaziantep'in yaklaşık 200 yıllık tarihi Antep evlerinin restorasyon çalışmaları devam ediyor dedik ve bugün için sizlere bölge basınından aktaracağımız haberler bunlardı değerli dinleyenler.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.
1: Kültür Sanat Rehberi.
2: Sevgili dinleyiciler, bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını sizlere duyurmak istiyoruz. Sinemalarda bu haftanın yerli yapımlarından başlayalım. Cin Muskası isimli korku filminde yaşadığı yaratıcılık krizini aşmak için ormandaki izole bir dağ evine yerleşen bir korku yazarının kaleme aldığı olayların gerçeğe dönüşmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Tarot, Yeniden Doğuş isimli gerilim filminde eski bir tarot destesinin etrafında şekillenen lanetli bir ritüel bir grup arkadaşın hayatını kabusa çeviriyor. Yabancı yapımlardaysa Paw Patrol Dino isimli animasyon filminde fırtına nedeniyle dinozorlarla dolu tropik bir adaya iniş yapan Paw Patrol ekibinin doğaya zarar veren kazılar sonucu tetiklenen yanardağ patlamasını durdurmak ve adayı kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oak Caddesi'nin Sonu isimli gerilim filminde aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay Oak Caddesi'ni sıradan banliyö yaşamından koparıp bilinmeyen bir yere taşıyor. Bu yeni düzende Plat ailesi hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfediyor. Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 31 Ağustos'a kadar kısa adı Kafum olan Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri bekliyor. Fuar kapsamında yarın 21.30'da Burak

0: bu konseri olacağını da sizlere aktaralım. Tolstoy'un ölümsüz eseri Anna Karenina'nın tiyatro uyarlaması 19 Ağustos Çarşamba günü 17 ve 19 saatlerinde Adana Hayat Sahne'de izleyebilirsiniz. Sermet Erkin'le Büyük Aile İllüzyon Gösterisi Sihirli Yaz Akşamları başlıklı etkinlik 22 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Mersin Mezitli Amfiteyatro'da izleyicileri bekliyor. Murat Dalkılıç 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de bir konser verecek. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli tiyatro oyunu 25 Ağustos Salı günü 20.30'da Mersin Mezitli Kültür Merkezi'nde perdelerini açıyor. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası 2 Eylül Çarşamba günü saat 21'de Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu'nda Beyrut'un Yankısı Bir Fayrus Senfonisi başlıklı bir konser veriyor. Ve son olarak değerli dinleyenler, Dostoyevski'nin unutulmaz eseri Suç ve Ceza'nın uyarlaması 15 Eylül Salı günü saat 20'de Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde, 16 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Antakya Güneş Koleji'nde perdelerini açıyor diyoruz ve Bir Bölge Gündemi programının da bugün için sonuna geldik değerli dinleyenler. Programı Cem Kurtçu ve Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzun vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Sevgili dinleyiciler, bugün 17 Ağustos, Marmara depreminin yıl dönümü. Üzerinden 27 yıl geçti. Ancak yüreklerimizdeki acısı, belleğimizdeki izleri bugün gibi taze. Yüzyılın en büyük depremlerinden biri Marmara depremi. Tıpkı 6 Şubat günü iki büyük depremin ardından binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı, 11 kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi. Unutmamız mümkün değil. Zaten unutmamalıyız da. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden yıllar geçmiş olsa da yaşanan acılar ve kayıplar hafızalardaki yerini koruyor. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak geçmişten ders çıkarmak ve geleceğe daha hazırlıklı adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğu. Afetlere karşı bilinçli olmak, güvenli yapılaşmayı desteklemek, aile afet planları hazırlamak ve doğru davranışları öğrenmek, olası depremlerde can kayıplarını en aza indirmede büyük önem taşıyor. Program ekibimiz Derya Çetin'de, Hamdi Alıcı ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hem 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yılında hem de 6 Şubat 2023'te yaşadığımız bu elim doğa olaylarında hayatını kaybedenleri rahmet, saygı ve minnet.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Türkiye dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor değerli dinleyenler. Biz de bu bölümde deprem üzerine konuşacağız ve konuğumuz Türkiye Makine Mühendisleri Odası'ndan Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Sayın Erkan Demir olacak. Ardından değerli dinleyenler, depremler, diğer afetler ne zaman yaşanacağı önceden bilinmeyen doğa olayları. Uzmanlar bireysel ve aile olarak alınacak basit ancak doğru önlemlerle afet anında hayat kurtarılabileceğini vurguluyor. Biz de Kahramanmaraş AFAD Müdürü Erdal Kan'la hem bireysel hem de aile afet hazırlığının önemine değineceğiz. Ardından bugünün bir diğer konusu da sevgili dinleyenler, dağlar sadece doğa sporlarının yapıldığı alanlar değil, aynı zamanda su kaynaklarının beslendiği, zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan ve iklim dengesinin korunmasında önemli rol üstlenen eşsiz ekosistemlerdir. Günümüzde bilinçsiz doğa kullanımı ve iklim değişikliğinin etkileriyle hassas alanlar tehdit ediliyor. İşte bu noktada sürdürülebilir dağcılık anlayışı önem arz ediyor. Biz de bu konuyu Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sayın Burhan Şahin'le konuşacağız. Ve son olarak değerli dinleyenler, bugünün son konusu da depremler önlenemeyen doğa olayları demiştik. Ancak can ve mal kayıplarını en aza indirmek güvenli.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin'in temsilcisi Sayın Erkan Demir. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey. Merhabalar.
1: Nasılsınız? İyi misiniz Erkan Bey?
2: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederiz. Biz de gayet iyiyiz efendim. Tabii 17 Ağustos üzerinden konuşacağız. Bugün 17 Ağustos. Marmara Depremi'nin üzerinden yıllar geçti. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin deprem gerçeğini, Marmara bölgesinin risk durumunu, tabii bölgemiz özelinde konuşuruz. Bilimsel açıdan değerlendirelim istiyoruz. Yani bu, çünkü üzerine konuşulması gereken bir mesele deprem gerçeği. Hiç atlanılmaması gereken bir mesele deprem gerçeği. Dolayısıyla dilerseniz Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinin risk durumuyla başlayalım. Sonra bölgemize değinelim. Neler yapmamız gerektiğine, neler yapılması gerektiğine değinelim. Ama öncelikle 17 Ağustos ve Marmara bölgesinin deprem gerçeğiyle başlayalım.
2: Öncelikle böyle bir yayına bizleri davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii aradan geçen 27 yıla rağmen acılarımız halen tazeliğini koruyor. Depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha saygı ve özlemle anıyor. Yakınlarının acılarını paylaşıyorum. Evet, dediğiniz gibi ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu depremlerin afetlere dönüşmesi kaçınılmaz değil. Hatta kader de hiç değil. Aradan geçen bu kadar süre aslında Türkiye'de biliyorsunuz hani sıcağı sıcağına bir 2023 yılında yaşadığımız bir büyük deprem daha var. Aslında hafızamız neredeyse canlı bir şekilde kalıyor. Tabii deprem ülkesi olmamız birazcık bu yıl META'nın yaptığı bir diri fay haritaması güncellemesi vardı. Yani bununla ilgili bizim özellikle bilimsel verilerimiz ve bugüne kadar bildiğimiz 485 diri fay, yani deprem üreten aktif fay sayısal olarak 700'e yükseldi. Yani %44'lük bir artışla aslında bu ülkenin hep ifade ettiğimiz gibi bir deprem ülkesi olduğu ve 2 yılda bir neredeyse büyük bir yıkıcı depremle sarsıldığımız gerçekliğinde bizlere hatırlatıyor. Tabii Marmara özelinde konuşacak olursak Marmara Türkiye'nin kalbi gibi, hatta dünyanın sayılı kentlerinden biri. Bir saatli bomba gibi bekliyor. İstanbul depremi olası bir büyük depremle karşılaşması durumunda tabii kentin özelinden ziyade bölgenin hasarı ülkeyi nasıl etkileyecek, bunlar yıllardır konuşuluyor. Ama şöyle bir bilimsel gerçek de var. Son 2000 yıllık verilere baktığımız zaman 2000 yılda 100'den fazla yıkıcı depremin İstanbul ve çevresini etkilediği ve bunların 20'sinden fazlasının aslında 6 üzeri büyüklükte yıkıcı depremler olduğunu biliyoruz. Yani şu gerçeği yatsımamamız gerekiyor. Bir İstanbul depremi gerçeği var. Bekliyoruz. Ama beklemek, ona hazırlıklı olmamak ihtimallerinde kenara koymamız gerektiğini aslında bize özellikle 2023 depremi sonrası hatırlatıyor. Çünkü böylesi büyük bir deprem ki 7 üzerinde bir deprem bekleniyor. Bu konuda birçok bilim insanının ortak çalışması var. Tarihsel olarak belki geçmiş bir süreç var. Yani her an yaşanabilecek bir deprem var. Ama üzücü olan şu ki 27 yıla rağmen yapılması gereken birçok şey halen yapılmadı. Ve biz aslında bu depremlere hazırlıklı değiliz. 6 Şubat depremleriyle aslında evet, afetlere hazırlıklı, dirençli yerleşimler bir tercih olmadığını, bununla ilgili kamusal bir zorunluluk olduğunu defalarca ifade ettik. Aslında her yıl sizlerin kanalıyla belki bir şekilde bunları kamuoyuyla paylaşmaya çalıştık. Tabii burada öne çıkan neydi? Hani bizim özellikle kamusal alanlarla ilgili okullarımızın, hastanelerimizin, yollarımızın, kamu tesislerimizin, köprülerimizin, hani sayabileceğimiz birçok sanayi, turizm ya da kamusal hizmet aldığımız alanların ivedi olarak güçlendirilmesi ve depreme bizim toplumsal olarak hazırlıklı olmamız noktasında bir çalışma silsilesiydi. Yıllardır bunlarla ilgili çok çalışma yapıldı belki ama yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığını da biz 2023 depremde gördük ve bugün geriye baktığımızda aslında çok fazla bir şeyin değişmediğini, bu kentlerin özellikle İstanbul'un ve çevresindeki artık kent demeyelim, bir ülke formatına dönüştü. Çünkü 20 milyona yakın bir nüfusun etkilenebileceği büyük bir depremden bahsediyoruz. Bu açıdan belki ülkenin en temel gündemlerinden biri olarak bunun işte gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimler tarafından sürekli gündemde tutulması ve buna yönelik çalışmalar yapılması olmazsa olmaz diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle.

0: Öyle aslında bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle maalesef deprem olduktan sonra yüzleşiyoruz. Belki de bunun önüne geçmek gerekiyor, öyle değil mi? Şimdi biraz da aslında sizle Mersin özelinde konuşalım istiyoruz. Şimdi Mersin deprem riski anlamında işte genele baktığınız zaman riskli görünmeyen şehirlerden birisi. Peki doğru mu yani sizce? Risk o kadar düşük mü yoksa bu konuda toplumsal anlamda bir yanılgı mı var?
1: Ya şöyle, aslında biz tabii bilimsel bir pencereden bakmak zorundayız. Çünkü uğraştığımız alan ve onun verileri bize tam tersini ifade ediyor ve bunu bizim kamuoyuyla paylaşmamız da bir görev. Tabii bu toplumda bir korku panik havası yaratmak gibi bir dert de değil. Kamusal anlamda hepimizin bir yaşam hakkı var. Tabii ki konutlarımız en kıymetli yaşam alanlarımız ve bu alanların depreme karşı dirençli ve güvenli olması bizim olmazsa olmazlarımız. Hani bir temel insan hakkı olarak bizim bunu talep etmemiz ve buna dair yaşamımızı bu konuda tehlike anlamında can güvenliğimizi etkileyecek olası depremler ve benzer afetlerle ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu tabii bir toplumsal bilinç süreci. Yani çocukluktan başlayan ve bizim yetişkinlik sürecine kadar bu konuyla ilgili bir afet bilinciyle donanma hale gelmemiz gerekiyor. Bu bilincin olduğu noktada tabii ki kamusal düzeyde de müdahalelerle aslında güvenli yaşam alanları hayata geçirilebiliyor. Dünyada bunun birçok örneği var ve bunlarla ilgili hep ifade ediyoruz. Yani bizim gibi deprem ülkesi olan birçok coğrafya bunları aşmış. En azından gerekli önlemleri alarak can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmiş. Çünkü deprem tehlikesi aslında bizim olası risklerle ilgili ne yaptığımıza bakıyor. Biz bu tehlikeyi ortadan kaldırmak ya da zararlarını azaltmak adına ne kadar çaba sarf edersek aslında en az zararla kurtarabiliyoruz. Tabii Mersin özeline baktığımız zaman hani bilindiğinin aksine hani geçmiş Türkiye'de işte veri anlamında kullanılan birçok haritanın yanlış olduğunu biliyoruz. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi Meta'nın yaptığı bir çalışma, ki bu çok kıymetli bir çalışma, 13 yıl sonra bir güncelleme yaptılar. Türkiye genelinde birçok bölgede aktif diri faylarla ilgili bir çalışma güncellemesi oldu. Bu bizim mühendislik alanında kullandığımız bir altlık veridir. Türkiye bir örümcek ağ gibi işte 700'e yakın bir aktif fayla çevrili durumda. Yani Türkiye'de güvenli diyebileceğimiz deprem riski olmayan bir alan neredeyse yok gibi. Hani bunun en büyük kanıtlarından biri de işte 2023 depremlerinde 11 ili hani gözlemlediniz. Sizler de belki basın olarak bu noktada birçok haber yaptınız. Yani neredeyse 11 ilimizin birçok noktasında bu depremin yıkıcı zararlarını görebildik. Birçok can kaybımız oldu. Doğal olarak bu ülkenin hem ekonomik olarak hem de insan kaynağı olarak yıllarca geriye gitmesini bir afet olarak ortaya çıksa da aslında bizim insan eliyle yarattığımız bir afete dönüştü. Bir tarafıyla da bir katliamdı belki. Çünkü yani can kayıpları, mal kayıpları ve sonrasında insanların yaşadığı travmalar aslında yaşamlarını çok ciddi anlamda etkiledi. Bu açıdan Mersin'e baktığımız zaman da hani faylardan etkileniyor muyuz? Evet, etkileniyoruz. Yani Mersin'de yaşayan her yurtta şunu bilir. Yani 300 kilometrenin üzerindeki bir mesafede 7.4 büyüklüğündeki bir deprem Mersin'de binaların neredeyse hasar görmesini, hani bizim sokağa çıkacak kadar etkilenmemizi sağlıyorsa, bu bizim aslında bu kadar uzak bir kırılmadan bu derece etkileniyorsak, yakın çevremizde tetikte bekleyen birçok fayın varlığını artık bilimsel olarak biliyoruz ve bunlarda olası bir kırılma Mersin'i ciddi anlamda hasar ortacaktır. Tabii şu cümleyi de ifade etmek isterim. Yani belki 7 üzerindeki büyüklükte bir deprem olmayacaktır ama Mersin'in kendi koşullarından kaynaklı maalesef yakın çevremizde işte Orta Anadolu fay sistemi dediğimiz, işte Mersin'in içinden geçen Ecemiş fay dediğimiz, aslında bilimsel olarak kanıtlanmış, üzerinde çalışılan, üretebileceği deprem büyüklükleri neredeyse bilinen ve tarihsel olarak aslında neredeyse birçoğu hakkında fikir de yürütebileceğimiz aktif faylar bu kenti etkileyebilecektir. Ama etkilemesinin tabii ki altında şu neden yatıyor. Biz depreme uygun ya da depremden etkilenebilecek bir kent olarak çok kötü koşullara sahibiz. Hani bunun içerisinde tabii ki Mersin'in zemin koşulları, işte bina stoğu, yapılarımızın aslında olası bir depreme hazırlıklı boyutta gerekli önlemler alınmadan yapıldığı gibi birçok parametre var. Ki bunun örneklerini biz işte Hatay'da gördük, Maraş'ta gördük, işte Malatya'da gördük. Yani sağlam diye tabir ettiğimiz yanlış yere inşa edilmiş,

0: gerekli önlemleri almadan işletmiş, denetimsiz, mühendislik hizmeti almamış birçok yapının yerle bir olduğunu ve birçok yurttaşımızın sırf bu nedenle hayatını kaybettiğini, yani depremin değil aslında insan ihmalinin birçok yaşamı sonlandırdığını net olarak gördük.
1: Evet, aslında burada dikkat çekilmesi en önemli noktalardan birisi bu gerçekten. Binalar öldürür deniliyor ya, bu hususa ayrıca dikkat çekmek lazım. Keyifli ve güzel bir sohbet oluyor ama artık son 2 dakika Erkan Bey. O yüzden son cümleleri yine size bırakalım. 2 dakika içerisinde veda edeceğiz. Son cümleler sizde.
0: Tabii ki yani burada tabii hani konunun belki birçok başlığı var ama hani burada mühendislik hizmeti bizim için hani çok kıymetli. Hani siz de altını çizdiniz aslında. Bu belki günün cümlesi olabilir. Hani denetim hizmeti almak ya da mühendislik hizmeti almak bu işin aslında binanın öldürür kısmındaki rolle ilgili. Bizim burada tabii ki birçok alana da görev düşüyor. İşte kamusal alana görev düşüyor. İşte yerel yönetimlerimiz, merkezi hükümetimiz, gerekli denetimlerin yapılması ve jeoloji biliminin aslında bu süreçlerin tüm planlama aşamalarında olmazsa olmaz bir unsur olarak hayata geçirilmesi artık dünyanın kabul gördüğü bir gerçek. Yani bizim ülkemizin de bu noktada hem yapı üretim süreçlerinde hem mühendislik hizmetlerinde kesinlikle bu bilimi yatsımadan gerek gördüğü koşullara uygun bina tasarımlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Ve bir kentle ilgili belki şunu da ifade etmem gerekiyor. Yani bununla ilgili çok çalışma yaptık. Mersin bir an önce dönüşmesi gereken kentlerden biri. Yani kıyı şeridinde kurduğumuz bu kent maalesef zemin koşulları açısından işte deprem riski, sıvılaşma riski ya da mevcut yapıların artık 50 yılın üzerinde olan ömrünü tamamlamış birçok yapıdan oluşması. Hani buralarla ilgili olası bir depreme gerek kalmadan bile can kayıpları yaşayabiliriz. Ki bunun için bizim toplumsal olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Yani artık yurttaş olarak bizlerin bir deprem bilinci noktasında kendimizi daha donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü afetlere dirençli yerleşimler evet mümkün ve bu güvenli yaşam her yurttaşın yaşam hakkı. İşte bu hakkı bizlerin talep etmesi gerekiyor, ısrar etmesi gerekiyor ve hesap sorması gerekiyor. Çünkü afet eğitimini biz toplumun bütün kesimlerine ulaştırabilirsek en azından bu afetlerini azaltmak için işte bilimsel çözümler üreterek kamusal politikalara da etkileyerek en azından onların da duyarlı olması noktasında biz daha güvenli kentlere ya da yaşam alanlarına ulaşabiliriz diyorum.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz sizlere. Keyifli
0: Ben
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: Güzel bir
0: Size
1: sohbet oldu.
0: zaman ayırdığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin'in temsilcisi Sayın Erkan Demir sizlerleydi.

0: enerji tasarrufu, yaşam kalitesinin düşürülmesi değil,
1: enerjinin akılcı ve verimli kullanılmasıdır.
0: Üretimi ülkemiz için çok pahalıya mal olan elektrik enerjisini tasarruflu kullanalım.
1: En ucuz enerji tasarruf edilendir.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Çukurova Radyosu.
4: Hayatın içinden devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kahramanmaraş AFAD Müdürü Erdal Kan. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyi misiniz Erdal Bey?
6: Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum bu arada.
5: Teşekkür ederiz, biz de gayet iyiyiz. Tabii bugün 17 Ağustos, bizde Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti belki. Ama 6 Şubat'ta bir kez daha bir deprem gerçeğiyle yüzleşmiştik 2023 yılında. Tabii depremi unutmamak gerekiyor. Deprem gerçeğini unutmamak gerekiyor. Biz de tekrar bu önemli konuya değinelim istiyoruz. Sizlerle birlikte özellikle kişiler hem bireysel olarak hem de aile olarak afet hazırlığını nasıl yapmalı, neden yapmalı, yaparken nelere dikkat etmeli gibi önemli konulara değineceğiz. Şimdi tabii

0: Afetlere hazırlık sadece kamu kurumlarının görevi değil. Sadece devletin
1: Evet.
0: görevi değil. Vatandaşların da kendini hazırlaması gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de aile olarak. Burada bireysel anlamda ve aile anlamında vatandaşların sorumluluğuyla başlayalım isterseniz. Nedir vatandaşların sorumluluğu Erdal Bey ve hem bireysel olarak hem de aile olarak nasıl bir hazırlık içerisine girmeliyiz?
1: Öncelikle kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına bize bu fırsatı tanıdığınız için şahsınızda, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekibinize, TRT Çukurova Radyosu'na teşekkür ediyoruz. Afetler hayatımızın her anında yaşanabilecek durumlar. Eğitim okulda değil, ailede başlıyor. Ve biz birey olarak, aile olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Getirirsek afete hazırlıklı bir aile ve birey yaratmış oluruz. Bakın, Büyük Marmara depremi gece saat 3.02'de meydana geldi. Yine asrın felaketi Kahramanmaraş merkezi deprem 4.17'de meydana geldi. Yani insanlar evlerinde uyurken yakalandı. Bu yüzden toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesi, afet bilinci kültürünü de oluşturmamız gerekiyor bizim. Afet kültürünün anlamı, hayatın tüm alanlarında oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmayı, gerekli tedbirleri alarak yaşamayı, bireysel ve toplumsal sorumluluk almayı, toplumsal güç birliği oluşturarak sorun değil çözümün bir parçası olmayı ve yaşam çevresine duyarlı olmayı gerektiriyor. Yani eğitim önce ailede başlıyor. Öncelikle afete hazır bireylerin kendi ailesinin içerisindeki o eğitimleri, kendi ailesiyle planlamalarını yapmasını, kendi ailesiyle olası bir afete nasıl hazırlıklı olacağını bilmesi gerekiyor. Burada da bizler devreye giriyoruz. İşte gerek eğitimlerle gerek tatbikatlarla bunu planlayıp olası bir afete hazırlıklı olmamız gerekiyor bireysel olarak.
0: Evet. Şimdi tabii burada vatandaşlar ne yapmalı peki? Yani hazırlık anlamında işte acil durum çantası ilk aklıma gelen şey. Bu ve bunun haricinde neler yapmalı vatandaşlar?
1: Şimdi çantadan önce afet acil durum çantasından önce bizim önce bir aile toplantısı yaparak
0: Evet.
1: gerekli önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ailemizle bir araya gelip olası bir afete ailece biz nasıl davranmamız gerekiyor ya da ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir kontrol listesi hazırlamamız gerekiyor. Bunlar öncelikle çevremizde afet acil durumlara yol açabilecek hususlar neler? Yani yaşadığımız bölge, yaşadığımız coğrafyada hangi afet türü olabilir? Mahalle ve yapı ölçeğinde ailemize risk yaratabilecek durumlar. Yani yaşadığımız ev ne durumda, yaşadığımız bölgedeki yapılar ne durumda, bunları bilmemiz gerekiyor. Evimizin içerisinde bize risk yaratabilecek eşyalarımızı tehlike avı yaparak belirleyip ve yapısal olmayan riskleri önleme adına plan yapmamız gerekiyor. Yine afet anında biliyorsunuz en kaos zamanında insanların en çok zorlandığı ilk anda birbirlerine ulaşma dilimi. Bunda da yine bir buluşma yeri, aile buluşma yerini planlamamız gerekiyor. Olası bir afet anında o buluşma yerine gidip diğer aile fertlerimizi bekliyor olmamız gerekiyor. Herkesin bildiği. Tabii sonrasında ilk 72 saat dediğimiz zaman diliminde afet acil durum çantamızı hazırlamamız gerekiyor bu toplantıda. Önemli evraklarımız, adres, telefon numaralarının birer kopyası, şehir içi ve dışından iki yakınımızı belirleyip bu kişilerin telefon numaralarını, adreslerini öğrenmek. Acil durum telefon numaralarını ne zaman nasıl arayacağımızı öğrenmek. Tabii tüm aile fertlerinin. Bütün aile fertlerinin evimizde bulunan işte elektrik şartelleri, doğalgaz vanaları, su vanalarının nereden açılıp kapandığını bilmeleri gerekiyor. İlk yardım konusunda yine bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Yine afet sonrasında ilk 3 gün 72 saat işte su, barınma ve tuvalet ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı planlamamız. Komşularımızla afetlere nasıl yardımlaşabileceğimizi konuşmak. Bebeklere, yaşlı ve engellilere nasıl yardım edebileceğimizi öğrenmek gibi birçok konuda bizlerin afet öncesinde ailemizle önce bir toplantı yapıp bunları kendi aramızda netleştirmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle ki bahsettikleriniz her bir detay çok kıymetli, çok da önemli. Öncelikle konuşulacak tüm detaylar masaya yatırılacak, belirlenecek tüm detaylar. Ardından da bahsettiğiniz gibi işte çanta olur, daha böyle ikincil şeyler hazırlanacak ama ilk olarak bu bahsettiğiniz konuşmalar gerçekten
1: Yani
0: çok çok kıymetli. Lütfen.
1: öncesinde aile planımızın yani aile

0: ülkemizin afetten sonra ne yapacağımızı herkesin mudamut bilmesi gerekiyor ki sonrasında en az panikle ve stresle o süreci atlatabilelim.
1: Evet. Şimdi tabii özellikle çocuklu ya da yaşlı ya da engelli bireylerin olduğu ailelerde tabii bu planlama nasıl değişiklik göstermeli? Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz Erdal Bey?
0: Ya şöyle, şimdi bunlar özel gereksinim sahibi gruplarımız var. Bunlar nedir? İşte çocuklar, engelliler ve yaşlılar. Tabii bunlarla ilgili özel bir planlama yapmamız gerekiyor. İşte özel ihtiyaç sahiplerimiz var. Düzenli ve sürekli kesintisiz ilaç kullanan, medikal bakıma ihtiyaç duyan, rahatsızlığı olan kişiler. Diyabet hastaları, diyaliz hastaları, yoğun bakım hastaları gibi hastalarımız var. Yine bunlar da afet acil durum çantası hazırlanırken onlara göre. Aslında biz şunu söyleriz. Yani bütün afet acil durum çantasında herkesin birebir aynı şeyi koymasına gerek yok diyoruz. Kendi ailemizin öncelik sırasına göre. Yani önceliğimizin sırası nedir? Ailemizdeki kişilerin durumu nedir? Buna göre planlamamız gerekiyor. İşte bizim malzemeler mesela afet acil durum çantasında neler gerekiyor? Engelliler için engelliliğini ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protezler, küçük çocuk ve bebekler için bebek maması, biberon, çocuk bezi, oyuncak çocuk aktivite çantası gibi. Yaşlılar için yine tıbbi belgeler, yedek protezler. Eğer çocuk aktivite çantasında çocuğun yaşadığı travmaları oyun sırasında resim çizerken, oyuncaklarla oynayabilirken atlatabilirler. Bunları koymamız gerekiyor. Çocukların oyalanması ebeveynlere biliyorsunuz o süreçte zaman kazandırıp onların daha erken atmasını sağlayabilir. Yine çocuklara çantalarını alarak mesela bir görev yükleyebiliriz. Afetten sonra çocuk çanta işi sende diye. Sen alırsan çocuğa sorumluluk yüklersek en azından bu bilinç daha çok artacak çocuklarda. Yine engelli, küçük çocuk, bebek ve yaşlı, kronik hastalar varsa bu kişilerin özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Engellilik, sağlık durumlarıyla ilgili yine yazılı açıklamaları çantamıza koymamız gerekiyor. Tıbbi uyarı etiketleri veya işte bilezikleri takabiliriz bu konuda. Yine tıbbi ekipman, yardımcı cihazlar gibi baston, değnek, akülü sandalye gibi bunları yedek bulundurabiliriz. Reçete sahibinin adı, kullandığı ilacın dozu, işte periyodik kullanımı, doktorun işte eczacısını bilgilendirecek şekilde tedavilerin kullanılması gibi. Yani burada aileler kendi durumlarına göre ihtiyaçlarını belirleyip çocuğu olanlar bahsettiğim işte mamadır, çocuk bezidir ekstra bir çanta yapabilirler. Yaşlısı ya da özel gereksinim durumu olanlar, hastalığı olanlar ekstra yedek ilaçlar gibi. Bunlar amaç burada şudur. Yine zaten afet acil durum çantamızın amacı şu: ilk 72 saat boyunca hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi hayatını idame ettirebilme olayıdır. Ve bu yüzden de yine kişiler, aileler kendi ihtiyaçlarına binaen, kendi durumlarına göre o çantalarını o şekilde dizayn edebilirler.
1: Evet. Şimdi tabii çok gerçekten önemli bir konu. Ama şu konuya da değinmesek olmaz ki artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Afet bilincini peki toplum tarafında daha da arttırma adına toplum genelinde eğitim kurumları, kamu kurumları neler yapmalı, neler yapabilir ya da bu konuda fikir sahibi olmak isteyenler örneğin sizlere rahat bir şekilde ulaşabilir mi? Kısaca değinelim sonra da veda edelim.
0: Bunlar şimdi bizler zaten afet farkındalık eğitimleri adı altında vatandaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz. Bizler okullarda öğrencilere, üniversite öğrencilerine, diğer kamu kurum kuruluşlarına bu eğitimleri düzenli olarak istedikleri zaman bize geliyorlar zaten. Bizler ya da bizler kendilerine gidiyoruz, o eğitimleri veriyoruz. Daha sonra işte özel sektör yine kendi durumuna göre yine bazı işte STK'lar, sivil toplum kuruluşları yine bu eğitimleri onlar da veriyorlar. Yine belediyeler, yine diğer devlet kurumları bu eğitimleri veriyorlar. Biz AFAD olarak burada amacımız bütün vatandaşlarımıza o eğitim verip yani ana sınıfından başlayıp huzur evlerine kadar bütün vatandaşlarımıza o eğitimleri veriyoruz. Amacımız burada şudur: afet bilincini bütün vatandaşlarda kişisel olarak yaygınlaştırıp bu işi öğrenip hem kendi evimizde, kendi iş yerimizde bu bilince varıp olası bir afet anında bilinçli bir toplum inşa etmek. Afette ne kadar bilinçliysek afetten sonra bizler o kadar zarar ya da en az zararla çıkabiliriz bu işin içerisinden.
1: Evet.

0: Teşekkür ederiz. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son eklemek istediğiniz cümleleri dinleyelim, ardından veda edelim.
1: Son olarak Allah bir daha ülkemize öyle bir afet vermesin. Ancak ülkemiz biliyorsunuz afet bölgesi. Ülkemizde her türlü afet meydana gelebiliyor. Bizler de bunu ancak kendimiz hazırlanarak, kendi ailemizde, kendi evimizde bireysel olarak hazırlığımızı yaparsak bu işten zarar almadan ya da en az zararla kurtulabiliriz. Dolayısıyla da bu eğitimlerimizi mutlaka alalım ve her zaman afetlere hazırlıklı bir toplum olalım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
1: Ben
0: dileriz size.
1: teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş AFAD Müdürü Erdal Kağan sizlerleydi.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Fatih Bey.
2: Efendim, nasılsınız? İyi misiniz?
3: Teşekkür ederim. İyi. Sizler nasılsınız?
2: Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz sizlere. Tabii bugün sizlerle önemli bir konuya değineceğiz. Bu da şu ki, sürdürülebilir dağcılık meselesine değineceğiz. Çünkü sadece doğa sporlarının yapıldığı alanlar değil dağlar. Su kaynaklarının beslendiği, biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan, iklim dengesini koruyan gerçekten önemli bir alan. Tabii burada sürdürülebilir dağcılık kavramı ön plana çıkıyor. Çünkü günümüzde maalesef doğa bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. İklim değişikliği

0: Var. Yani pek çok sorun da var. Efendim peki nedir bu sürdürülebilir dağcılık kavramı? Dilerseniz kavramı izah ederek başlayalım programımıza.
1: Tabii ki. Özellikle çok doğru bir konuya değiniyoruz. Çünkü gittikçe tükettiğimiz bir çevre ortamındayız. Açıkçası sürdürülebilir dağcılık isminden de anlaşılacağı üzere devamında neslimize doğaya zarar vermeden tırmanış ve yürüyüş yapmayı gerektiren su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmeden önümüzdeki senelere, nesillere aktarabileceğimiz bir dağcılık kavramı aslında sürdürülebilir dağcılık. İşte çöp bırakmamak gibi, doğal yaşamı korumak gibi, yerel kültüre sadece bu şey değil, hani sosyal çevreye dikkat etmek gerekiyor. Yerel kültüre saygı duyarak önümüzdeki nesle aktarılmasını sağladığımız bir dağcılık türü, sürdürülebilir dağcılık öyle bahsedebiliriz.
0: Peki Türkiye'nin dağları sürdürülebilir doğa turizmi açısından hangi potansiyele sahip? Bunu hem genel olarak değerlendirelim isterseniz hem de bölgemiz özelinde değerlendirebiliriz.
1: Tabii ki. Şöyle söyleyebiliriz. Ülkemiz gerçekten çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Dört mevsimi sunabilen farklı coğrafya özelliklerimiz var. Köklü yerel kültürlerimiz var. Doğa turizmi açısından da çok büyük avantajlara sahibiz. Özellikle Doğu Karadeniz'deki işte Kaçkar Dağları, Akdeniz'de kendi bölgemizde yine Aladağlar, Bolkar Dağları ve nispeten Toroslar olarak geçen tüm silsile, işte Batı Karadeniz'de Küre Dağları gibi ekoturizm ve kontrollü doğa aktiviteleri için çok zenginlik barındırıyor ülkemiz. Bir de aynı zamanda zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Burada yüzlerce endemik türü bir arada görebiliyoruz. Yine yaban hayatı birçok şekilde ev sahipliği yapıyor dağlarımız. Yine aktif doğa sporları da buralarda sürdürülüyor. Özellikle Hakkari döneminde son dönem bir popülerlik var, örnek vermek gerekirse. Tabii burada doğa turizmi açısından muazzam bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin de belli bir taşıma kapasitesi var. Tabii doğal tahribatı da önlemek için ziyaretçi sayısını belli bir kuralla sınırlandırmakta şimdiden fayda görüyoruz diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii o doğal tahribatı önleme kısmı cidden önemli bir detay.
1: Evet.
0: Özellikle dağlardaki biyolojik çeşitlilik burada göze çarpıyor. Şimdi
1: Kesinlikle öyle.
0: biyolojik çeşitliliği koruma adına peki ne yapılabilir ve biyolojik çeşitlilik neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, biyolojik çeşitliliğin korunması özellikle şundan önemli. Biz artık çok kısıtlı kaynaklara sahibiz. Bu su kaynakları için özellikle bahsedebiliriz. Yine bunun yanında insanlara temiz su kaynağı sunmak için bu biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor. Çevreyi korumamız gerekiyor. Ekosistem dengesini ayakta tutmamız gerekiyor. Bunlar aynı zamanda yine toprak düzeninde de aynı şeyler geçerli. Dağlar biliyorsunuz hani hepimize çok büyük bölümüne tatlı su sağlıyor ülkenin. Veya işte dünyamızın belli potansiyeli hep tatlı su kaynakları dağlarda da mevcut. Bitki örtüsü yine zengin biyoçeşitlilik sağlıyor, yağmur sularını emiyor, bize tekrardan bir döngüye katıyor. Doğal olarak su ve toprak düzeni burada bizim için çok kritik. Eşsiz canlılar var, genetik çeşitliliğe sahip, iklim ve çevre dengesi yönünden dağlarımız yine çok aktif rol oynuyor. Doğal olarak biz dağlardaki biyolojik çeşitliliği korumadığımızda aslında içtiğimiz sudan, yediğimiz yemekten, tükettiğimiz her şeyden de feragat etmek zorunda kalıyoruz olumsuz anlamda.
0: Evet, gerçekten doğa ve dünya adına da önemli. Ama maalesef insanlar belki de doğaya en çok zarar veren canlı. Şimdi tabii dağcılık faaliyetlerini de konuşalım istiyoruz. Dağcılık faaliyetleri sırasında doğaya zarar vermemek için neler yapılması gerekiyor? Yani hangi temel kurallara uymak gerekiyor? Tabii ki bunu dağcılar biliyorlardır
1: Evet.
0: elbette. Ama özellikle bu dağcılık konusuna heves eden ya da amatör olarak dağcılık yapan, doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar için ne önerirsiniz?
1: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Dağcılık faaliyetleri yaparken bizim en önemli kurallarımızdan biri iz bırakmadır. Hani doğaya zarar vermek için iz bırakmama kriterine, ilkemize uymak gerekiyor. Çöplerimizi geri getirmek, işte kamp ateşinden mümkün olduğunca kaçınmak, bitki ve hayvanları rahatsız etmemek gibi bazı şeyleri biz doğaya saygılı olmak, insana saygılı olmak gibi temel kurallar içerisinde uyguluyoruz. Tabii en kritik mesele atık ve çöp yönetimi. Yani biz maalesef bugün ülkemizdeki dağlar en ulaşılmaz görünen alanlar diye biliyoruz ama baktığımız zaman bizi üzen noktalardan biri şu, ulaşabilen de artık bilinçsizleşmeye başladı.

0: anlıyoruz ve bu da artık suyumuza, toprağımıza karışıyor. Doğal olarak atık ve çöp yönetimini çok ciddi sağlamamız lazım. Yani tuvalet ihtiyacınız varsa en basından su kaynaklarından uzakta bunu gidermeniz gerekir. Bulaşık yıkarken doğal sabunlar kullanılmalı artık, ama gördüğünüz üzere böyle deterjanlar ya da işte diğer kimyasallar çok rahat kullanılıyor artık doğada. Bunları özellikle ilk yeni başlayanlara söylüyoruz. Yani doğada doğal davranmak en önemli kilit nokta. Ama maalesef tabii artık çok ulaşılabilir yerler haline geldi. Bilinçsiz ve kontrolsüz bir doğaya göç diyorum ben bunu. Hani doğaya çıkmak çok güzel bir şey ama kontrolsüz bir göç var şu anda. Yüzlerce, 200-300 sayıda insanın aynı yerde buluşması çok ciddi zarar veriyor. Doğal olarak önce bence bunun bir kontrol mekanizmasının işletilmesi şart. Tabii bu şey bir kontrol olsun istemiyoruz. İnsanların özgürlüğünü isteyen, hayır. Sadece doğanın dağcılık faaliyetleri sırasında korunması adına daha bilinçli seviyede katılımcıyla, daha bilinçlendirerek çıkartılması gerektiği kanaatindeyiz.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle tabii bu sporu yapanlar zaten dikkat ediyorlardır. En azından pek çoğu dikkat ediyordur ama yeni başlayanlar için de bu vermiş olduğunuz tavsiyeler çok çok kıymetliydi gerçekten. Çünkü dışarıda bırakılan atıklar çevreye ciddi zarar veriyor. Tabii burada sadece biz yaşamıyoruz. Yani sadece insanlar yok doğada. Bunun bilincine sahip olup aslında böyle ilerlemekte büyük fayda var. Gerçekten...
0: Araya girmek istiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bu konuda şöyle, kusura bakmayın sözünüzü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Örnek veriyorum. Bizim toplumumuzda özellikle şöyle bir yaklaşım var. Örneğin eline bir bayat ekmek geçmiş ya da doğada işte kartuş tüketmiş, kavun tüketmiş. Bu çok yaşadığım bir şey. Hani her yerde görebilirsiniz. Diyor ki işte ya buradaki canlılar da bunu yer zaten. Hayır. Şöyle bir sorun var. Siz oranın florasını bozuyorsunuz. Bir hayvanı beslediğinizde dahi iyi niyetle belki evet o gün karnını doyuruyor ama siz artık o ürünü hep aramasını sağlıyorsunuz. Bu sefer onu da bulamayınca beslenme zincirini kırıyorsunuz. Doğal olarak hani gittiğiniz bir sulak alanda işte karpuzun kabuğunu toprağa bırakayım oradaki hayvan ne de olsa bulur yer dediğiniz anda biz aslında onu sadece o gün doyurmuş ama yarın aç bırakmış oluyoruz. Yani bunlar kritik noktalar. Doğal olarak hayvanları da beslememek gerekiyor. Onların hani çok kritik bir durum olur. Onu anlarız. Çok muhtaç halde görürsünüz. Anlarız ama sırf bir görüntü vermek için, bir poz yakalamak için oradaki doğal habitatta hayatını idame ettirmek zorunda kalan hayvanlara yapay gıdalar ya da onların geçici olarak faydalanacağı gıdalar vermememiz gerekiyor. Bu
1: kesinlikle.
0: Balıklarında ve diğerlerinde böyle.
1: Kesinlikle öyle. Veda etmeden tabii zaman hızlı geçiyor ama özellikle dağcılık kulüplerinin ve tabii sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma konusunda nasıl çalışmalar yürütülüyor? Yani sizler mesela bunu kendi kuruluşunuzdan değerlendirebilirsiniz. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Doğayı koruma anlamında kısaca buna da değinelim. Ardından da yavaş yavaş veda edelim inşallah.
0: Tabii ki ben hem kendi şehrimdeki kulüplerin hem de genel ülkemizdeki kulüplerin de federasyonumuzun yaklaşımı şöyle özetleyebilirim. Birincisi zaten dağlara ve doğaya çıkmadan önce kişiler teorik eğitimler alıyor. Hem kulüplerimizde böyle hem federasyonumuzda böyle. Doğal olarak önce teoride iyice aklımızı kazıdıktan sonra kaya yapısından tutun, nelerin doğada kaç yüzyıl kalabildiği gibi bilinçlendirdikten sonra biz insanları aslında doğaya götürmeye dikkat ediyoruz. Bununla beraber eğitimlerimizde sık sık çevre, sürdürülebilirlik ve bunun devamında korumaya yönelik birçok eğitimler veriyoruz. Kendi çevremizde olacak olursa ben şahsen federasyonumuz olarak ve kulüp olarak, ben Kilikya Dağcılık Kulübü'nün bir üyesiyim aynı zamanda, biz kulüp olarak sınır koyuyoruz, kontenjan koyuyoruz. Yani doğaya gerçekten çok fazla sayıda insanla gitmek de önemli bir bulgu değil. Yani ne kadar az, ne kadar bilinçli toplum o kadar iyi bir doğaya sahip olur. Oraya ben bir seferde 100 kişiyle gitmek isterse 10 kere giderim, az bir sayıda gideriz. Yükünü azaltmamız lazım. Çünkü orada artık popüler kültür bizi maalesef kalabalık gitmeye yoğunlaştırıyor. Kulüplerimize de bu konuda biraz daha dikkat etmelerini, kontenjanla belirli sınırda tutmalarını, eğitimlerini arttırmalarını, özellikle eğitimden ziyade etkinlik öncesinde kişilerin çantasındaki paketli ürün nedir, bunun takibini yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Yani evet bir paketli gıda götürdün, dönüşünde bunun çöpü nerede? Hani

0: bunu sorguluyor mutlaka. Diğer arkadaşlarımız da, diğer kulüplerimiz de bu yönde çalışmalar yapıyor. Türkiye'de Ağacılık Federasyonumuz da zaten eğitim, bütün eğitim materyallerini, bu doğa bilincini koruma, çevre sürdürülebilirlik gibi eğitimleri de sıkça eklemekte.
1: Gerçekten çok çok önemli, çünkü doğada sadece biz yaşamıyoruz. Bugün de
0: mutlaka
1: aslında bunun üzerine konuşuyoruz. Burada herkesin yapması gereken şeyler var. Özellikle gençlerin, çocukların, burada ilgilenen gençlerin ve çocukların. Son olarak şunu da soralım. İlgilenen gençler ve çocuklar için dağcılık sporunun belli bir yaşı var mı? Yani minimum yaş anlamında.
0: Şöyle söyleyebilirim. Tabii çocukların ne zaman gelişeceğini veya ne zaman bu kararı gelişeceğini kestiremiyorsunuz. Bu aile eğitimiyle başlıyor. Ancak benim tavsiyem şudur. Özellikle ortaokul çağından sonra artık çocukların yavaş yavaş yeti kazandığı dönemlerde, daha çok dinlemeye meyilli olduğu, artık uygulamaya meyilli olduğu dönemlerde benim tavsiyem 12 yaş. 12 yaş, 10 yaş gibi. 12 yaşa kadar doğa bilinciyle güzel donatmak, 12 yaşından sonra ciddi bir şekilde. Çünkü dağcılık kavramından bahsediyoruz. Emniyetle yapılması gereken, belirli bir disiplini alması gereken bir spor. Doğal olarak çok çocuk yaşta başlattığınızda bu disiplin onları soğutabiliyor veya onları uzaklaştırabiliyor. Mümkün mertebe kapasitelerini aşmadığı sürece, örneğin bir 8 yaşında bir çocuğu çok küçük bir kayak kulvarında tırmandırabilirsiniz. Ondan zevk alabilir, korkabilir. Bu tabii biraz çocuğun yapısına bağlı. Ebeveynler bu konuda çok önemli. Eğer ebeveynler çocuklarına doğru bir şekilde yönlendirme, onların eğitimlerini iyi verirlerse, sağlıklı oldukları sürece biz özellikle 12 yaşından sonra dağcılık konuyla ilgili biraz yavaş yavaş gelişimlere başlayabileceğini, ancak tırmanış veya daha teknik usulleri daha ileri yaşlarda yapabileceğini düşünüyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Üzeri sağlıklı. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Beycioğlu. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım.
2: Gayet iyi, teşekkür ederiz. Efendim, sizlerle tabii deprem gerçeğini konuştuk bugün gün içerisinde. Farklı konuklarımızla farklı depremin getirdiği farklı meselelere değindik. Bugün de sizlerle birlikte güvenli yapılaşma üzerinden konuşacağız. Tabii güvenli yapılaşma aslında her deprem olduğundan sonra sıklıkla anılan, kullanılan bir tabir. Ama evet, bu tabiri açarak başlayalım. Şimdi nedir efendim bu güvenli yapılaşma? Biz bu güvenli yapılaşma denildiğinde hangi kriterler akla gelmeli?
3: Valla güzel bir soruyla başladınız ama ben öncelikle daha önce olmuş bütün depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acılar yaşadık ülke olarak. Acılar yaşadık ama güvenli yapılaşmayı da bir türlü açıkçası içselleştiremedik. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Deprem bir doğa olayı. Yerin işte 10 kilometre, 20 kilometre, bazen çok daha derinlerde 50-100 kilometre altında bir işte kayaların birbiri üzerinden kayarak enerji boşaltması ortaya çıkıyor. Yani bu bizim çare bulamayacağımız bir şey. Çünkü doğa olayı. Depremi engelleme şansımız yok. Dolayısıyla bize kalan tek şey güvenli yapılaşma oluyor. Yani depreme dirençli kentler oluşturma, depreme dayanıklı yapılar üretme. Tabii güvenli yapılaşma dediniz. Güvenli yapılaşma tek başına birkaç kavramla anlatılacak bir şey değil. Çünkü bazen diyorlar ki işte buranın beton dayanımı çok yüksek veya işte taşıyıcı sistemi çok iyi tasarlanmış, yönetmeliğe uygun. Doğru. İyi bir beton dayanımı, yönetmeliğe uygun bir taşıyıcı sistem çok değerli. Ancak güvenli yapı, güvenli yapılaşma dediğimiz zaman bu bir döngüsel bir durum. Yani bunun bir yaşam döngüsü var. Hiçbir kavramı tek başına ele alamayız burada. Ama tabii söyleyeceğimiz ana başlıklar var mıdır? Tabii ki var. Mesela bunlardan ilki yapının yapılacağı zemin özellikleri. Çünkü zemindeki karakteristik yapının depremle olan ilişkisini doğrudan bağlıyor. Çünkü zeminle yapı, daha doğrusu depremle yapı ilişkisinin bir noktada akordudur zemin. Dolayısıyla işte zeminin taşıma gücü, sıvılaşma olup olmayacağı, yani yeraltı su seviyesinin yüksekliği, heyelan bölgesinde yani oturuma, yapılaşmaya uygunluk, bunlar dikkate alınmalı. Temel zemin etkileşimi doğru analiz edilmeli. Bu ilk adım. Yapının doğayla buluştuğu ilk adım zemin. Tabii daha sonra ne geliyor? Bu yapının özellikle de taşıyıcı sistemini, yani mühendislik projesini yapmak için doğru bir mimari tasarıma sahip olması. Çünkü burada mimari tasarım kullanıcı talepleriyle mimarın bir hayal ürünü, güzel. Ancak bunu da ayakta tutan bir takım unsurlar var, taşıyıcı sistem gibi. Bunların da doğru dizayn edilmesi için öncelikle mimari tasarımda bu binanın taşıyıcı sistemini depremde zorlamayacak çok fantastik şeylerin, tasarımların olmaması gerekir. Bunlar da işte iyi bilinenler, yumuşak kat oluşmaması, planda düzensizlik oluşturmamak, mümkün olunca yapıyı simetrik tasarlamak, işte kısa kolona neden olacak taleplerde bulunmamak. Biraz tabii tekniğine de çok girmeden anlatmaya çalışayım ama burada mimari tasarım, yani zemini anladıktan sonra yapının mimari

0: tasarımının mutlaka mühendislik tasarımına yardımcı olacak şekilde ilerlemesi lazım. Tabii kullanıcı talepleri de bunun içerisinde. Bundan sonra güvenli yapılaşmada tabii en kritik konuya geliyoruz. O da nedir? Mühendislik hesabının, tasarımının doğru yapılması. Burada tabii güncel yönetmelikler çok değerli. Ki bizim yönetmeliğimiz de dünyadaki en iyi yönetmeliklerden. Evet. Sadece biraz fazla karmaşık ve uzun. Uygulaması zor ve piyasadaki mühendislerin çoğu tamamını anlayamıyor yönetmeliğin. Biz de dahil. Biz de zaten olay yaşandığında, bir vaka geldiğinde o vakaya göre yönetmeliği yeniden okuyup yeniden bir şeyler kafamızda şekilleniyor. Dolayısıyla güvenli yapılaşmada mühendislik tasarımı da mimari tasarımın mühendisliğe yardımcı olacağı şekilde ortaya çıkmasıyla devam ediyor. Bu da yetmiyor. Biz tabii ki yapıya depremde beklenen sürekliliği kazandırmak, yeterli dayanımı, rigidliği, sürekliliği, bunları tam tabii ki biz mühendislikte vereceğiz. Ben inşaat mühendisliği hocası olduğum için mühendislik tarafından bakayım. Çünkü mühendislik çerçevesi yapıyı aslında depremde güvenle taşıyor. Yapının dış görünüşü bize verdiği algı değil. Tabii bu önemli adımlardan bir tanesi. Bundan sonra tabii sahada uygulanacak bu proje. Yani mühendislik projesi sahada uygulanacak. Sahada da güvenli yapılaşmayı desteklemek gerekiyor. Bunun içerisine ne giriyor? Malzeme kalitesi. Çünkü bizim özellikle 2000 yılı öncesi malzeme kalitemiz şey gibi, hani Pandora'nın kutusu deriz ya, içerisinden evet, kötülüklerin çıkacağına inanılır. Ben hep öyle diyorum. 2000 öncesi yapılar Pandora'nın kutusu gibi. Ne çıkacağını bilmiyoruz ama içinden kötülük çıkacağı hissimiz var. Çünkü doğru malzeme kullanılmadı, denetim yoktu, malzeme kalitesi kötüydü, malzeme teknolojisi gelişmemişti, hazır beton yoktu. Dolayısıyla bugün güvenli yapılaşmayı konuşursak, artık bugünkü teknolojide, bugünkü malzeme biliminde malzeme kalitesini asla, kalitesinden asla ödün vermemeliyiz. Ama hala veriyoruz, o da ayrı bir konu. Tabii malzeme, mühendislik, mimarın desteği, zemin, bunlar güzel. Ancak hepsinin bir konusu var ki, hani derler ya, iyi cerrah olmak çok değerli bir şey, eğitim, ama evet, cerrahın el becerisi derler ya Fatih Bey. Evet. Dolayısıyla sahada da şantiyede de bunun çok doğru uygulanması lazım. Yani işçiliğin iyi yapılması, şantiyenin iyi yönetilmesi lazım. Bu olmadığı zaman, yani şantiyede siz betonu doğru dökmediniz, donatıları, demirleri projeye uygun yerleştirmediniz, bunların kontrolünü yapmadınız, betona su kattınız falan, bu sefer ne oluyor? Geriye döndüğünüzde yapı sahibi, yatırımcıyı boşa çıkarıyorsunuz, mimari tasarımcıyı boşa çıkarıyorsunuz, mühendislik tasarımını yapan inşaat mühendisini boşa çıkarıyorsunuz, malzemesini üreten hazır beton, yani onca emek, yapılan bütün teknik hesaplar, emekler, harcanan paralar şantiyedeki doğru uygulamanın eksikliğinden dolayı boşa düşüyor ve bina güvenli olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla binayı biz mükemmel de tasarlasak, sahada doğru uygulanmadığında anlamı olmuyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani dedim ya, bu bir döngüsel süreç. Yani hiçbir şey tek başına anlamlı değil. Hepsi bir arada ancak bir anlam ifade ediyor. Bu da nedir? Tabii şantiyede uygulamaya denetimi de katalım bu arada, atlamayalım onu.
1: Evet.
0: Şimdi güvenli yapılaşmada tabii ki yapımdan sonra mevcut yapının müdahale edilmeden, orijinali korunarak, buna emin olunarak da kullanılması gerekir. Yani güvenli yapılaşma dediğimizde bizim birçok parametremiz var. Bu temel zemininden başlıyor, son kullanıcıya kadar gidiyor. Ben buna bir de şey ekleyeyim, benim önemsediğim bir şey. Şimdi biz güvenli yapılaşmayı hep şöyle algılıyoruz. Ya bina güvenli olsun, tamam, betonu, demiri, yönetmeliğe uygunluğu çok iyi olsun, güzel. Kullanım bakım ihmal ediliyor, kullanıcı hatalar. Bir de şuna bakmıyoruz. Şimdi biz yapıyı yaptık, tamam. Ancak bu yapının güvenli kavramı içerisine girmesinde, işte acil durum ve afet sonrasında ne olacak? Yani bu yapının tahliye olanakları, yangın güvenliği, erişilebilirliği, kritik altyapıların kullanım sürekliliğinin sağlanabilmesi. Yani güvenli yapılaşmanın içerisine açıkçası koyabildiğiniz kadar parametre koyabilirsiniz. Ha, bu çok fazla parametre söylemem, bunun çok zor olduğu anlamına gelmiyor tabii.

0: ki bunu yapacak teknik personel, imkan, teknoloji var. Niyet önemli tabii burada.
1: Gerçekten öyle. Burada tabii kanun nezdinde de özellikle denetlemelerin sıkı yapılması, tabii bireysel anlamda insanların belli bir seviyede olması diyelim, yani insaniyet anlamında. Bunların hepsi gerçekten çok çok kıymetli. Biraz aslında hocam bu işbirliğine değinelim. Yani depreme dayanıklı şehirler oluşturmayı hep söylüyoruz ya. Artık böyle
0: Evet.
1: son 3-4 dakikalık bir süremiz var. Dolayısıyla bu
0: Hı.
1: 3-4 dakika içerisinde bu depreme dirençli şehirleri de konuşalım. Çünkü hep bunu konuşuyoruz. Ama burada sanki tabiri caizse hep top bir yerden bir yere gidiyor. Yani yerel yönetimler, merkezi idare, vatandaşlar nasıl bir
0: Evet.
1: işbirliği içinde olmalı burada? Çünkü bu çok kıymetli. Eminim sizler derslerde de bundan bahsediliyordur ya da size sorulduğunda bahsediyorsunuzdur. Biraz bu meseleye değinelim hocam bir 3-4 dakika kadar da.
0: Ya tabii şimdi ben şunu hep söylüyorum. Diyorum ki etik davranış, evrensel etik çok önemli. Bu her şeye yansıyor. Ama açıkçası özellikle Orta Doğu toplumlarında ekonomik refah düzeyi çok iyi olmadığı için etik kavramlarına odaklanmak da çok zor oluyor. Yani insanlar ekonomik refah olmadığı için aslında çok farklı yolları deniyorlar. Tabii işbirliğine gelirsek elbette ki burada en önemli bu işin çıkış noktası merkezi idarenin bu işe sahiplenmesi. Yani ülkeyi yöneten mekanizmanın, iradenin bu işe iyi niyetli yaklaşması ki bugün ülkemizde tabii ki iyi niyetli yaklaşımlar var TOKİ gibi. Ancak bu sadece TOKİ ile biten bir konu değil. Merkezi idarenin mutlaka işte mevzuat düzenlemeleri olsun, risk yönetimi olsun, standartların güncellenmesi veya uygulanması olsun, finansman sorununun çözülmesi olsun. Öncelikle merkezi idarenin buna sahip çıkması lazım. Tabii ki daha sonra bu iş yerel yönetimlere sıçrıyor merkezi idareden. Yerel yönetimler de şehir planlamalarını yaparken mevcut altyapıyı, dönüşümün yönetilebilirliğini mutlaka dikkate almalı. Ben şunu söylüyorum. Mesela biz kentsel dönüşümü hep şöyle algılıyoruz. Diyoruz ki, daha doğrusu şöyle yapılıyor. Kentsel dönüşüm bir bina yenileme oldu. 5 katlı bir bina yıkılıyor, yerine 12-13 katlı, 15 katlı bina yapılıyor. Bu şu demek, siz bir binayı yıktığınızda müteahhitin para kazanması için depreme dirençli güvenli bir yapı yapmak için yeterli finansmanı sağlaması için aynı zamanda siz daire sayısını arttırmak zorundasınız. Doğru mudur? Doğru. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi 5 kat 2 daireden bir 10 dairelik bir bina düşünün. Bu kentsel dönüşüme girdi. Bina yenilendi. 15 kat oldu. Bu sefer daire sayısı 10'dan 30'a çıkıyor. Bu ne demek? İşte burada oturan sayısı 3 katına çıktı demek. Peki sizin o bölgede, binayı yenilediğiniz bölgede okullarınızın kapasitesi buna hazır mı? Sosyal alanlarınız, kişi başına düşen yeşil alanlarınız buna hazır mı? İbadethaneleriniz buna hazır mı? Sosyokültürel alanlarınız, parklarınız, bahçeleriniz buna hazır mı? Mesela buna şöyle örnek vereyim. Ben Adana'da yaşıyorum. Adana Çukurova bölgesinde evet binalar yenileniyor, yükseliyor, popülasyon artıyor. Ancak okul sayısı aynı Fatih Bey. Yani bu sefer ne oluyor? Sınıftaki öğrenci sayısı 20-25 civarındayken bundan 10-15 yıl önce bugün 45 kişilik, 50 kişilik sınıflar var. Yani çocuklar artık nefes alamıyorlar. Bakıyorsunuz şehir içi ulaşım hatları, otobüs güzergahları, otobüs sayıları aynı. Bu sefer tabiri caizse balık istifi otobüsler insan taşıyor. Bakıyorsunuz sokaklarda çöpler taşıyor. Belediyenin çalışan sayısı değişmiyor ama o bölgedeki popülasyon artıyor. Dolayısıyla yerel yönetim de bunu yönetemez hale geliyor. O zaman şunu konuşmak lazım. Belediyelerdeki personel sayısının artış oranı bile aslında kentsel dönüşümün, modern yapılaşmanın bir unsuru. Çünkü siz bir bölgede konut sayısını dönüşümle arttırdığınız sürece o bölgedeki bütün unsurları geliştirmeniz lazım. Ama biz bunu hep atlıyoruz. Yani ulaşım, eğitim, yerel yönetimin çalışma kapasitesi, bunları hep göz ardı ediyoruz. Tabii bu merkezi yönetim, yerel yönetim dedik ama burada tabii üniversitelere, meslek örgütlerine de iş düşüyor. Özel sektördeki kaliteye iş düşüyor. Özel sektörün kalitede iyi niyetli olması gerekiyor. Vatandaşın bilinçli olması gerekiyor. Vatandaşın sorumluluk alması gerekiyor. Vatandaşın fedakar olması gerekiyor. Ben mesela şunu görüyorum. Aslında yapısı tek kat ruhsatlı ama üç kat. Diyorsunuz ki biz tabii çok gezdik mahallelerde, paneller evet. yaptık. Diyorsunuz ki ya sen şimdi kentsel dönüşüm yapacak, diyor ki bana 3 daire vereceksiniz. Vatandaşa diyorsunuz ki ya sizin ruhsatınız tek daire, ikisi kaçak. Hayır diyor, benim 2 katta çocuğum oturuyor, onları sokağa mı atayım? O dolayısıyla bana 3 kat vereceksiniz. Bir anda sadece bir vatandaş bile oradaki dönüşüm sürecini tıkayabiliyor, mahkemeye veriyor veya işi zorlaştırıyor. Dolayısıyla burada vatandaşa da çok iş düşüyor. Vatandaş fedakar olacak. Diyecek ki ya ben evet 150 metrekare evim vardı ama dönüşümde 90-100 olacak. Olsun, ben geceleri çocuklarımla, ailemle mışıl mışıl uyuyayım. Yani bir bilinç dönüşümüne, evrimine ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte burada dediğiniz gibi yani bütün bu deprem dirençli şehir oluşturma birçok saç ayağına sahip. Merkezi yönetimden vatandaşa kadar. Dolayısıyla bunların hepsinin birlikte yönetilmesi de çok etkin bir propaganda gerektiriyor. Yani burada sadece lokal, yerel konuşmalarla, kişilerin çabalarıyla bunu yapmak çok mümkün değil. O yüzden biz toplumsal olarak bunu bir kurtuluş savaşı ruhu içerisinde yönetmemiz lazım. Çünkü bakın bugün 50 binin üzerinde insanımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya inanın, savaş çıksa bu kadar insan ölmez. Dolayısıyla bu aslında bir milli mücadele. Milli mücadelede herkese iş düşüyor. Sadece yöneticiye veya analara babalara değil, bütün vatandaşlara, bütün çocuklardan yaşlılara, yerel yöneticilerden merkezi yöneticilere kadar herkese düşen bir sürü sorumluluk var açıkçası.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu.
0: Ben
1: eğitici bir sohbet
0: biraz
1: oldu.
0: Uzun, uzun konuştum ama konuşmak zorundayız. Bunlar bizim gerçeğimiz. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Hocam biz teşekkür ederiz.
0: Başka sorunuz yoksa iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok,
0: saygılar sunuyorum
1: çok
0: size.
1: Çok sağ olun hocam. İyi çalışmalar dileriz size.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, saygılar.
1: Sevgili dinleyenler, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Beycioğlu sizlerleydi.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Ve sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programında bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletilebileceğini söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda önceliğin AB'ye üyelik olmadığını ifade eden Erdoğan, kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma törenleri düzenlendi. Kocaeli'de törenlerin adresi büyük yıkımın yaşandığı Gölcük Kavaklı sahiliydi. Anıta çelenkler bırakıldı, dualar edildi. Sakarya'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma programı vardı. Programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlattılar. Saat tam 3.02'de sela okundu. Hayatını kaybedenler için eller bir kez daha semaya kalktı. Depremin yıkıma neden olduğu bir diğer şehirse Yalova'ydı. 2504 kişinin hayatını kaybettiği kentte anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde ise yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfiller bıraktı. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran mesajında Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmiş dönem kadın kolları başkanı Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşil vatanı tehdit eden yangınlara ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini bildirdi. Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta çıkan 10 orman yangınına ilişkin 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Türkiye ve 7 ülkeden yapılan ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasına yönelik tutumu kınandı. Sorumluluğun artık İsrail'e ait olduğu vurgulandı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı barış planının doğrudan reddi anlamına geldiğini vurguladı. İsrail'in tutumunun barış planının uygulanmasını tehlikeye attığı, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı kaydedildi. Ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. İsrail tarafından yol haritasının reddedilmesi, kapsamlı barış planının uygulanmasına devam edilmesinin açıkça reddi anlamına geldiği vurgulandı. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin tünelli geçişi hizmeti açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. dönem toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul'da düzenlenecek toplantı için hazırlıklar başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Öcal Oğuz'la bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Toplantı, Türkiye'nin güçlü bir tanıtım fırsatına da dönüştürülecek. Ersoy, toplantılar süresince Türkiye'nin de kentik kültürel mirasının tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatılabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi. Yıllık toplantıda komite oturumları dışında katılımcılara müzik dinletileri, alan ve müze ziyaretleriyle opera ve bale gösterileri gibi çeşitli etkinlikler de sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatta milli ve manevi değerlere daha fazla yer verdi. Bu kapsamda 6 komisyon oluşturuldu. Komisyonun

0: hazırladığı Gönül Coğrafyamıza Yolculuk kitabı ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak. Bakan Tekin, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da müfredata eklendiğini söyledi.
1: En önemli parametre milli ve manevi değerlerimiz dediğimiz vatana bağlılık, milletin değerlerine sahip çıkmayı da yeni müfredatın bir parçası haline dönüştürdük. Bunu yaparken de 6 tane komisyon kurduk. Bu 6 komisyon da milli ve manevi değerler açısından bu sürece müdahale etti. O komisyonlardan bir tanesinin adı Gönül Coğrafyamız Komisyonu. Ki o komisyonun çalışmaları neticesinde bu yıl eğitim öğretimini başlarken çocuklarımıza Gönül Coğrafyamıza Yolculuk adıyla ortaokullarda ve liselerde birer ders kitabı dağıtıyoruz. O komisyon bu anlamda dijital vatan, mavi vatan, gök vatan, bütün bu kavramları çocuklarımız tarafından, gençlerimiz tarafından öğrenilsin diye müfredata yerleştirdik.
0: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında bugün ikinci oturum yapılacak. Davanın 9 Mart'ta başlayan ilk duruşmasında toplam 64 oturum yapıldı. 414 sanıklı davada 107 olan tutuklu sanık sayısı verilen ara kararlarla 53'e düştü. 8 Temmuz'da görülen son duruşmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in arasında bulunduğu 6 tutuklu sanık tahliye edilmişti. 40 günlük aranın ardından başlayacak ikinci duruşmanın oturumlarında etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklarla tutuksuz sanıklar savunma yapacak. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın

soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dünyanın farklı noktalarındaki iki ülke Kolombiya ve Endonezya'da şiddetli depremler sonrası büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. 10 Ağustos'ta Kolombiya, 5 gün sonra da Endonezya'da 7 üzerinde depremler meydana geldi. Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta yoğun kalabalık izdihama yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İzdihama tapınak çevresinde devrildiği düşünülen elektrik direğinin yol açtığı belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı, sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Ve Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek.

0: 21.30'daki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türk sporunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Milli para yüzücü Defne Kurt 100 metre serbestte Avrupa'nın zirvesine çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir 29, İzmir, Antalya ve Adana 33, Manisa ve Denizli 34, Hatay ve Kahramanmaraş 31, Konya, Aksaray ve Samsun 30, Trabzon ve Rize 27, Gaziantep, Malatya ve Ağrı 32 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan gerçekleşiyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun,
4: hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Yepyeni bir hafta başladı. 17 Ağustos Pazartesi bugün, saat 13.19 ve Ailece'ye başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Abacı teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklarla ilgili konuları konuşmayı çok seviyorum. Bazı alışkanlıklar hakikaten çocuklukta çok daha kolay kazanılıyor ve sonrasında hayatı çok daha fazla etkiliyor. Burada kazanılan beslenme alışkanlığı da aslında çok önemli. Anne ve babalar bazen doğru şeyler yapalım derken tam tersi çok yanlış şeyler yapabiliyorlar. Bazen o beslenme alışkanlığı şekillendirilirken akıllarda sorular oluşabiliyor. Bazen fazla sağlıklı ürün takıntısı bile olabiliyor mesela. Birçok konu var burada konuşulması gereken. Çocukların yanında sürekli diyet listelerinden söz edilmesi, yemek seçiminde gereken özen gösterilmemesi yapılan yanlışlardan bazıları. İşte biz de beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı bu çağda acaba çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı nasıl oluşturulacak? Onların hem psikolojisini kötü etkilemeden hem de hayata iyi hazırlamaya çalışırken bizler bu sağlıklı beslenme konusunda neler yapabiliriz? Diyetisyen Neslihan Aktepe ile konuşacağız. Ailece başladı. Neslihan Aktepe stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum.
0: Şimdi dediğimiz gibi çocukluk döneminde oluşan bu beslenme alışkanlıkları hakikaten sonra ilerleyen yaşlarda onun tüm hayatını etkileyebiliyor. Burada atılan tohumlar sonra ileriye çok belki iyi de yansıyabiliyor, belki kötü de yansıyabiliyor. O yüzden burada yapacaklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Ne dersiniz, bir çocuğa sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için hem de bedeniyle aslında doğru iletişim kurmak için neler yapmasını önerirsiniz anne ve babaların?
3: Anne ve babaların bir kere bir hamilelik süreci başlamadan önce sağlıklı beslenmeye başlamalarını, evet, varsa fazla kiloları, yağ dokuları, bunları kaybedip egzersizi hayatlarına almasını ve sağlıklı yaşantıya geçmelerini öneririm. Bilhassa hamile kadınlar doğum yaptıktan sonra bir yaşını geçer ve ek gıdalar artık başlanmıştır. Hı-hı. Der ki aynı benim damak tadıma sahip. Yani ben ne seviyorsam enteresan bir şekilde çocuğum da bunları, evet, seviyor. Evet. Göbek bağı denilen bir olay var biliyorsunuz. Anne karnındayken anne ne yediyse çocuk, evet, da onu yiyor aslında. Eğer sağlıklı beslendi, güzel gıdalar tükettiyse bunları tanıyor. Eğer şeker grubunu hiç bırakmadıysa, çok aşırı tuz ya da doymuş yağlarla beslendiyse çocuk bunun tadını bilerek, hı-hı, daha sonrasında gıda tüketmeye başlıyor.
0: Yani siz onun çocukken ya da bebekken şeker vermeseniz, tuz vermeseniz bile o bir yerlerde saklı durduğu için yine açığa,
3: tabii,
0: çıkabiliyor.
3: Kesinlikle bunun tadını biliyor anne karnındayken. Zaten hamilelik kilosu, doğum kilosu daha sonrasında kişinin ergen olmaya başladığında kilosunu %30 %40 civarında etkiliyor. Yani biz doğum yaptığında kişi ele avuca gelen böyle bıngıl bıngıl bir çocuk dünyaya getirdi. Hani normal kilonun üzerinde eğer bir çocuksa o çocuğun büyümeye başladığında kilolu olma ihtimali zaten yüksek. O yüzden bilinçli bir gebelik, gebelik sonrasında çocuğu çok iyi beslememiz, gerçek gıdalarla beslememiz gerekiyor. Yani küçücük bir beden olduğunu, midesinin bizim yumruğumuzdan, evet, çok daha minik olduğunu unutmayıp ona göre besleyeceğiz. Yani böyle kusturana kadar, tabii, koca bir tabak yedirmeye çalışmak.
0: Bir de
3: daha
0: eskiden de çok vardı ya bu.
3: Evet. Çok var, çok var. Yani bu çocuk nasıl kilolu oldu? İşte, hı-hı, biz onu yanlış beslediğimiz için zayıf olmasın, biraz ele avuca gelsin, öyle sevelim. Hayır, biz çocuğumuzu her halükarda

0: da seviyoruz.
1: Tabii ki.
0: Sağlıklı olsun. Doktor kontrollerinde boy uzaması, kilosunun hani büyüme gelişmesi, kafa çevresinin ölçümü normal şekilde olsun ama kilolu olmasın. Hani bu nereden başlıyor derseniz, hani hamilelik öncesi hamilelik dedik ama Feyza Hanım, 0-2 yaş grubu. 0-2 yaş grubu anne ve babalar hiç dikkate almaz. Fotokopi gibidir. Sizi izler, onlar çok zekidir. Bir baba diyorsa ki ben o minik ağaçları, işte brokolilerden bahsediyorum,
1: Yemem.
0: ben yemem, ben sebze yemem, ben onu yapmam, hiç birbiriyle konuşmayan, işte çok hızlı yemek yiyen bir aile ise, televizyon karşısında yiyorsa, çocuk da bunu fotokopi gibi alıp
1: Evet.
0: 2 yaştan sonra o belleğine attığı bütün davranışları kendisi yapmaya başlıyor. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Hep birlikte oturacağız. Çocuğu da oturtup ona da küçük bir tabak verip döksün yere, hiç önemli değil, masaya, minik minik yemesini sağlayacağız. Yani bunlar çocuğumuzun nasıl beslendiği konusunda çok yön veren hareketler.
1: Yani işte bir şekilde yesin de ben önüne bir tableti açayım, işte ağzına o lokmaları hiç o fark etmeden iteliği vereyim düşüncesi aslında en yanlış
0: Çok
1: düşüncelerden biri.
0: çok yanlış. Ben bunlardan CD yapan aileler de gördüm. Yani reklamları CD haline getirip peş peşe neden böyle yaptınız dediğimde, onu açıyorum ve çok rahatlıkla yemek yedirebiliyorum cevabı geliyor. Bu o kadar yanlış ki. Çünkü çocuk ne yediğinin farkında değil.
1: Evet.
0: Sürekli ekran kayıyor. Reklamlar bir de daha hareketli, ilgisini çekiyor. Bilmiyor. Çiğnemeden
1: Yutuyor.
0: direkt yutuyor. Sonra kusmaya başlıyor. Siz çocuğunuz neden kilo aldı? Sizin yaptığınız yanlış hareketler yüzünden zaten kilo aldı. Çocuk durduk yere yemek yemez. Ya da çocuğum benim çok fazla kek, börek, poğaça seviyor. Bir türlü önünden alamıyorum. Önüne koyduğunuz için alamıyorsunuz. Sizin evde sürekli bunlar yapıldığı için alamıyorsunuz zaten.
1: Bir de şu da var hocam, bazen hiç verilmiyor mesela
0: O da
1: çocuğa
0: yanlış.
1: hiçbir şekilde bunlar verilmiyor. Tamamen dediğim gibi çok aşırı sağlıklı beslenme pompalanıyor. Yani hiçbir şekilde bundan çıkamayız. Bunu asla yiyemezsin, bir tane bile ağzına atamazsın. Sonra herhangi bir yerde gördüğünde işte annesine çok da belli etmeden onu tıkınırcasına yiyebiliyor
0: Çok
1: çocuk.
0: var, çok
1: Evet.
0: var. Yani çocuk yetiştirmek gerçekten dikkat isteyen bir
1: Evet,
0: konu.
1: evet.
0: Çok özen göstermemiz gerekiyor. Yani çocuktur, hiç anlamaz, bilmez, etmez değil. Onlar her şeyin farkında. Aşırı baskı ya çok yediriyor ya hiç yediriyor.
1: Evet.
0: Aşırı sağlıklı beslenme takıntısı diyeyim ailelerde. Çünkü kiloya takmış oluyor anne mesela.
1: Evet.
0: Her 3 cümlesinden bir tanesi, ay kilo aldım. Hayır, şu kiloyu vermem gerekli. Çocuğun yanında bunları konuştukça çocuk bu kilo kelimesinden, görüntüsünden o kadar nefret ediyor ki, ya hiç yemek yemeyen bir çocuğunuz oluyor,
1: Evet.
0: çok zayıf, ya da tıkınırcasına yiyen çok kilolu bir çocuğumuz oluyor. Yani bunun ortasını daha bugüne kadar hiç görmedim. Sürekli kilo konuşulan, sürekli sağlıklı beslenme konuşulan evlerde. Öbür taraf zaten yanlış. Hani böyle gece gündüz sağlıksız dışarılardan fast foodları isteyen, evlerinin önünden geçerken her yer pizzalar, hamburgerlerle dolu olan
1: Evet.
0: çöp kovalarını gördüğünüzde zaten biliyorsunuz ki o evde ciddi obez insanlar yaşıyor. Hani bu da yanlış.
1: Ya da obez olmasa bile sağlıksız, işte bir belki kan değerinde sıkıntı var. Belki bir şekilde yakılıyor ama.
0: Mutlaka şimdi onları yedikçe hareket etmek istemiyor. Hareket etmedikçe de zaten obeziteye yatkınlık çok artıyor.
1: Evet.
0: Belli bir yaşa kadar siz obeziteden koruyabilirsiniz ama hareketi daha da kısıtlandıysa,
1: Evet.
0: zaten Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi çok arttı. Yani bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kadınlarda da obezite çok arttı. Yani biz anneler çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretmeliyiz ama önce biz kendi bir bedenimizle bir barışalım.
1: Evet.
0: Bir algılayalım. Yani ben sağlıklı beslenmeyi konuşayım ama 7/24 konuşmak değil. Kilonun sağlıksız yapıcı

0: yapacağını konuşalım. Ama sürekli kilo takıntısı şeklinde konuşmayalım.
1: Evet.
0: Kendimizle barışırsak zaten cümlelerimiz de düzeliyor. Çocuğumuza da bunu yansıtırız. Benim en çok gördüğüm şey ne biliyor musunuz Feyza Hanım? Yani çocuklar yemekler yediriliyor. Biraz kilo alsın, ay yemiyor, etmiyor. Yedirdi. Hiçbir spor faaliyetine götürmedi. Birlikte yürüyüşlere çıkartmadı, etmedi. Ergenliğe geldi. Erkek kız özellikle, yani fark etmiyor ama kız çocuklarında daha çok görüyorum. Bir anda anne dönüyor. Ya senin göbeğin çıkmaya başladı. Kalçaların çok büyüdü. Ne olacak senin bu halin? Bugüne kadar yediren anneydi. Hiç aktivite yapmasına destek olmadı, kendisi de yapmıyor. Ama ne oldu da diyorum, kısacık bir sürede çocuğunuzun bu halde olduğunu fark ettiniz. Tabii bu kez çocuk zaten ergenlik başlı başına bir dönem. Yani bunu çok iyi yönetmek gerekiyor. Anne babalara çok iş düşüyor. Daha büyük ebeveynlere çok iş düşüyor bu süreçte. Kiloyla ilgili içine kapanmaya başlıyor. Ya da çok agresifleşiyor. Evde yiyemiyorsa, bu kez
1: Dışarıda yiyor.
0: okula gittiğinde, okuldan çıktıktan sonra, ya da yediklerini yastığının altında saklamaya, yatağının altında saklamaya başlıyor.
1: Başka psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor,
0: Tabii
1: evet.
0: çöplerden buluyorlar çocuğunun yediğini. O nedenle yani anne baba olduğumuz zaman ya da olmaya karar verdiğimizde gerçekten bu davranış modellerini bir gözden geçirmek. Yani iyi bir evlat nasıl yetiştirilir? Ona sağlıkla ilgili neler anlatmam gerekiyor? Kiloyla ilgili neler konuşmam gerekli? Bazen susmayı da öğrenmemiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bazen orada hiçbir şey söylememek çok daha iyi olabiliyor. Çünkü o ettiğiniz bir cümle o kafada yankılanıyor işte yıllar boyunca. Annem ya da babam şöyle bir şey söylemişti ve bu benim hem aklımda yankılanır, beni buna götürmüştü diye anlatan sonrasında gençler ve çocuklarla dolu bir dünya oluyor
0: Tabii
1: maalesef.
0: benim bir yazımda şu vardı. Kilolar ya anneden ya da sevgiliden ya da kocanızdan. Çünkü hiç farkına varmaz bir kelime söylemiştir. Bakın, bir cümle değil, bir bakış, bir dokunuş, bir şey canınızı acıtmıştır ve siz o anda onu da o kadar fark etmezsiniz. Ama psikologlarla birlikte çalıştığımızda neden hani durduramıyor kilo alımını, neden tıkınırcasına bu kadar yemek yiyor, neden bu konuda bu kadar agresif çıkıyor? Evet, annenin ilk başta yedirip daha sonrasında kırıcı cümleler sarf etmesi ya da beğendiği birisinin ona gösterdiği bir tepki ya da eşinin herhangi bir cümlesi, bir kelimesi. Bakın, bir gömlek denerken artık bunun içine gir. Bundan daha büyüğü yok zaten. Bu
1: Ne kadar
0: bedenden
1: kötü.
0: daha büyük yok. Ya da beğendiğiniz bir şeyi sorduğunuz kişiye, bunun büyük bedeni yok. Sen hani bakmana gerek yok. Aslında onlar kırmak için de söylemiyorlar birçoğu. Fakat algı farklı.
1: Ama bu genel bir algı var böyle. Zayıf olan çok daha güzeldir ve ne kadar zayıfsan
0: O da
1: çok çok daha
0: çok
1: güzelsin
0: çok
1: bakış
0: çok
1: açısı.
0: yanlış.
1: Evet,
0: Yani
1: işte modanın da buna yönlendirmesi, bütün o işte kıyafet markalarının X'ler yazıp üzerine aslında onun en fazla 36 beden olması vesaire.
0: tabii yani bir
1: Bunların
0: kere
1: hepsi toplu bir şey
0: şeyler de
1: aslında.
0: değişiyor biliyorsunuz. Renklere göre de değişiyor.
1: Tabii.
0: Boyamada hani 38 beden alırsınız ama onun boyaması 36 beden kıvamına getirmiştir. Daha farklı olmuştur. Yani bunlar da sinirlerinizi bozar. Siz gidip bir anda 40 beden denemek durumunda kalırsınız. Eğer bu konuda takıntılarınız varsa bu sizi yıpratıyor mu? Evet, ama biz yıllar öncesinden aslında bu işe başladık. Biliyorsunuz bir 90-60-90 modeli çizildi Türkiye'de. Yani buna kim karar verdi bilmiyorum ama bu Türkiye Güzeli yarışmasında aslında başladı. Hani 90-60-90 efsane filan diye.

0: Tabii ki efsane ama biz Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmıyoruz ki hepimiz. Oraya katılan, atıyorum seçmelere 100-200 tane genç kızdır. Seçilen zaten bir tane.
1: Evet, bu arada göreceli bir kavram yani bu güzellik zaten.
0: Yani güzellik
1: tek tip olmak zorunda
0: tabii,
1: değil kimse.
0: Tabii sonra 90-60, 90'ın 34 bedene getirdiler, evet, bir dönem biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu da bizim yine yarışmalara katılan mankenlerin giydirilme şekliyle doğru orantılıydı. Yani sosyal medya ne zaman ki televizyon, gazete daha fazla ortaya döküldü. Daha çok bu genç kızlarımız çıktı. İnanılmaz hani yüz hatları çökmüş, evet, incecik 34 beden, böyle çok aşırı düşük bel pantolonlar giyiyor. Bunlar başladı. Tabii bunlar başlayınca fotokopi gibi herkes taklit başladı.
1: Ve sağlıksız kilo verme
0: sağlıksız
1: yöntemleri.
0: Sağlıksız yani, çünkü yemesini durduramıyor ama mesleği olduğu için farklı yöntemler deniyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani pamuk yutan mı ararsınız, gidip kusan mı ararsınız? Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Hiç kimse bunun arka fonuna bakmayıp sadece gördüğü güzelliğe bakıyor. Oysa ki o onun işi. Hani ama farklı yöntemlerle kilo vermeli. Yani biz buraya bakmayacağız.
1: Evet.
0: Biz kan tahlilimiz
1: sağlık kısmı.
0: Ayakkabımızı rahat bağlıyor muyuz? Keyfimiz yerinde mi? Güzel uyuyor muyuz? Yürürken nefes nefese kalıyor muyuz? Biz aynaya baktığımızda kendimizle barışık mıyız? Yani 36 bedende olabilirsiniz, 40 bedende olabilirsiniz, 42 bedende olabilirsiniz. Ama yağ dokunuz yüksekse 42 beden olmayın.
1: Orada sağlık devreye giriyor.
0: Sağlık
1: aslında
0: devreye giriyor. Sağlıktan öteye hiçbir şey yok. 36 bedende de gizli obezler
1: tabii,
0: olabiliyor
1: tabii
0: Feyza
1: Hanım. Tabii ki. O yüzden sadece görüntüye
0: tabii,
1: bakmamak
0: yani
1: lazım.
0: Tabii. Yani sadece sanki diyabet gidip de kilosu olanı bulurmuş gibi hissediliyor.
1: Evet, evet.
0: Hayır. Çok az kilosu olan, hatta kilo almaya çalışan kişilerde de diyabet görüyoruz biz. Ya da gizli obez dediğimiz iç organ yağlanması oluyor. En sağlıksız grup zaten kendisini zayıf gördüğü için ben çok sağlıklıyım, benim hekime gitmeye hiç ihtiyacım evet yok diyor. En büyük kaybı yaşayan grupta onlar oluyor.
1: Evet, o da büyük ihtimalle belli bir yaştan sonra zaten tabii, fazla kilo olarak ona geri dönüyor.
0: Tabii kilo
1: evet
0: olarak da döner, sağlıksız olarak da döner. Yani kilosu olan daha çok endişelenip en azından doktora gidiyor, kontrol altında olmaya çalışıyor diyeyim ben
1: evet,
0: size.
1: Evet.
0: Yani sağlık en önemli kriter. Kendimizle artık bir barışalım diyorum. Yani bu erkeklerde çok fazla yok ama biz hem cinslerimizde.
1: Evet, çünkü zaten kadınlar yargılanıyor. Daha çok öyle de bir durum
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet öyle. Yani biz hepimiz manken değiliz.
1: Evet.
0: Olmak zorunda değiliz. Mankenlerin de aslında çok üzülüyorum. Onların da artık bu dayatmaları bir bıraktırmaları gerekiyor. Yani illa şu kadar bedende olacaksın, saçın böyle olacak, boyun
1: evet,
0: böyle olacak.
1: İnsanlar.
0: Zaten bu biraz da kırılmaya başladı. Belli bedende de mankenler çıkmaya başladı biliyorsunuz.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Hani büyük beden olan mankenler, daha etine dolgun olanlar, balık etli dediğimiz gruplar falan da çıkmaya başladı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani manken olmak isteyen illaki 34 beden olmak zorunda değil. Biz de manken değiliz.
1: Evet. Birazcık bilinçlenme var ama daha da kat edeceğimiz çok yol var bence. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle çocuklarda bu sağlıklı beslenmeyi daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Onunla ilgili konuşmaya devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Diyetisyen Neslihan Aktepe ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi konuşmalarımızdan şu da çıkmasın tabii ki. 0-2 yaşta düzgün ilerletemedim. Hamileliğimde belki ben de çok tatlı yedim ya da belki hatta tütün ürünleri kullanmış olanlar bile olabilir. Böyle şeyler de yaşanmış olabilir. Artık hiçbir şey yapamayız o zaman, bitti gibi bir düşünce de oluşmasın kimsenin kafasında. Çünkü her zaman zararın neresinden dönülse kârdır diye bir prensip var. Bugünden sonrası hayatımızın başladığı yeni bir tekrar başladığı bir gün olarak düşünülebilir. Tekrar düzgün bir hayata geçirebilir. Çocukluğunda yine alışkanlıkları belli bir yerden sonra oluşabilir değil mi? Ne dersiniz o konuda? O yaşlar çok iyi geçirilemediyse bile bundan sonra dönüş var mıdır?
1: Kesinlikle. Her zaman dönüş var. Yani çok kilolu gelen birisi diyor ki bu benim dönüm noktam. Ben artık karar verdim. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Doktora gidiyor, geliyor. Kan tahlilleri, muayenesi, başlanacak ilaçlar varsa başlanıyor. Sonrasında o kadar sağlıklı bir hale geliyor ki yani her şeyin düzeltilmesi, kolaylaştırılması mümkün. 0-2 yaş grubu çok önemli dedik ama o dönemi geçirdi. Tamam, ne olacak dediğiniz gibi bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Bir çocuğu aktiviteye başlatmak gerekli. Yani hem sosyalleşmesi için hem de harcadığı enerjiyi artırmak amaçlı.
0: Evet.
1: Bir futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, yüzme olabilir ya da dans kursu. Yani bir şeye başlatalım. Hadi diyebilir ki bizi dinleyenler, hayır benim öyle imkanlarım yok. O zaman yapılacak şey yine basit. Hiç ücrette harcamadan keyifli sohbet ederek anneyle babayla yürümek. Yani anne baba yürüyorsa çocuk bunun zaten bir yaşam biçimi olduğunu algılar, bunu hayatına alır.
0: Evet.
1: Mesela çocuğumuza geç saatte uyumaması gerektiğini öğreteceksek bizim de gecenin 3'ünde 4'ünde yatmamamız gerekir.
0: Evet, evet.
1: Belli bir saatte annem babam da yatıyor, belli bir saatte kalkıyor dediğinde zaten otomatik olarak bu gelişir, hayatına gelir. Mesela su içme alışkanlığı.
0: Evet.
1: Hep birlikte kazanmalıyız.
0: Su çok önemli değil mi
1: çok,
0: hocam?
1: Çok önemli.
0: Çocuklarda da çok az bu su içme alışkanlığı.
1: İşte, çocuk sanki az yemek yemeli ama aynı zamanda az da su içmeli. Zaten bir bardak içse de yeter.

0: gibi düşünülüyor. Oysa ki çocukların içmesi gereken su miktarı öyle bir bardak, iki bardak falan değil. Bir kere o mataralar hani okula gittiği dönemde verilir. Ama bunları çok iyi dezenfekte etmek gerekli. Bu ilk kural. İkincisi, çocuk okuldan geldiğinde bu suyu içmiş mi bir kontrol etmeliyiz. Ne kadar içtiğini bilmeliyiz. Bir kağıt hazırlayabiliriz buzdolabının üzerine. Anne, baba, başka çocuklar varsa onların hepsinin adını yazıp kim bugün ne yemeğini yemiş, kim bugün kaçta uyumuş, yani erken uyumuş mu, uyumamış mı, kim bugün yürümüş, kim suyunu ne kadar içmiş, bir tablo. Herkese anne baba içmemiş mi? Bazen rol de yapalım. Aa bak, ben bugün şunu yapmamışım. Ağlayan surat mesela. Tabii hiç acımadan anne babaya da verilecek.
1: Evet, herkes tabii, aslında çocuk çünkü, elini taşın altına koyduğunda.
0: Tabii yapmamışsa aa bak anneme babama da verip gülecek. Çocuk çok eğlenecek. Evet. Hatta bak gel sen yapıştır buraya ağlayan yüzü diye. Sonra diyecek ki hayır, ben hep gülen yüz almak istiyorum. O zaman güzel uyuyacak. Anne baba uyuyor. Yemeğimi yiyorum. Suyumu içiyorum. Yürüyüşümüzü yaptık. Ya da aktivitemizi yaptık. Ders çalıştım. Yani her şey kontrol altına alınabilir. Hep birlikte çalışacağız Feyza Hanım bunun için. Yani bu beslenme şekli, çocuklara hiç mi kek, poğaça, börek vermeyeceğiz? Tabii ki vereceğiz.
1: O mümkün. Bizim kültürümüzde mümkün değil zaten o.
0: Ama ne yapacağız? Buna bir ayar gelmeli. Yani haftanın 3 günü, 5 günü değil. Haftada hadi 2 gün yaptık diyelim. Beyaz unla değil de tam buğday unuyla, tam tahıllı unlarla yapıp, hatta diyelim ki çocuğumuzu çağırıp hadi gel şimdi birlikte oyun oynayarak bunu hazırlayalım. Birlikte kek yapalım. Birlikte poğaçamızı, böreğimizi yapalım. Ama diyeceğiz ki hadi sen bu kadar yiyorsun, ben bu kadar yiyorum. Sürekli sizi atıştırırken görürse çocuk da yemek isteyecek. Tabii. Yani ortak karar. Aile sağlıklı besleniyor, sağlıklı yaşıyor ama ara sıra çizginin minik dışına çıkmalıyız ki işte o aşırı sağlıklı evler var ya. Onlar da çocuk üstünde ilk başta iyi etki gösterirken dışarıda arkadaşlarını görmeye başladığında bu kez o çizginin çok dışına çıkmak istiyor.
1: Evet, kesinlikle bu sefer görülmeyen yerlerde farklı farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor
0: tabii,
1: anne
0: babalar. Tabii hiç haberimiz olmuyor.
1: Arkadaşlar yani, evet, birbirini çok etkiliyor değil
0: çok
1: mi?
0: Çok etkiliyor.
1: Onunla ilgili ne yapılabilir hocam? Belki aile dediğiniz gibi bir şekilde o düzeni sürdürmeye çalışıyor. Arada belki kaçırdıkları oluyor ama o sağlıklı yaşam %80'inde hayatın devam ediyor. Ama orada dediğiniz gibi arkadaşın da görüyor. Orada veriliyor. Siz ona karşı çıksanız olmuyor ortam içerisinde. Bütün çocuklar yerken onun da yemesi gerekiyor mesela.
0: Şimdi, bütün çocuklar yemek getirdi yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa o zaman öğretmenimizden bir destek almak gerekli. Yani bir konuşma yapıp velilerle ilgili bir toplantı düzenleyip daha sağlıklıya geçmesi planlanabilir. Yani bir çocuk sürekli sağlıklı getiriyor, bütün sınıf sağlıksız getiriyorsa tabii ki tek başına kalıyor. Yani onun
1: dışlanma durumu
0: mücadele
1: oluyor.
0: Etmesi o kadar kolay değil. Çünkü küçük yaş grupları. Yani büyük yetişkin olsa
1: bizim için bile zor.
0: Yani, şöyle oluyor Feyza Hanım, bir kişi kararlıysa ondaki değişiklikleri gördükçe, ilk başta çok uğraşsalar da yani biz biraz alaycıyız biliyorsunuz. Birileri çok sağlıklı yaşamaya geçtiyse onu biraz zorlarız. Yani böyle mi oldun, şöyle mi oldun falan filan. Fakat ısrarla yapıyorsa bir kişi, bir bakıyorsunuz diğerleri de su içmeye başlıyor. Elinde su şişesiyle geliyor. Ben de yemeğimi yanımda getirmeye başladım. Hadi birlikte yiyelim. Bir kişinin çok kararlı olması gerekiyor. Siz kararlıysanız zaten sizi yolunuzdan çeviremiyorlar. O kötü alışkanlığı olanlar da zaten iyi alışkanlıklar, güzel alışkanlıklar kazanmaya başlıyor. Ama tabii bu çok küçük yaştakiler için
1: çok
0: geçerli
1: zor.
0: Değil. Onlar yenik düşerler. Bu konuda okul yönetiminden, öğretmenimizden destek almamız gerekli.
1: Hele ki kantinlerde mesela kesinlikle bu zararlı ürünlerin bu kadar çok olmaması
0: o
1: lazım.
0: O başlı başına zaten bir konu. Yani bu konuyla mücadele okul yönetimine düşüyor.

0: yani mutlaka kantinlerde çok sağlıklı gıdaların satılması gerekli.
1: Evet, evet. O zaman ona yönelecekler tabii zaten. Başka bir şansı olmayacak o
0: bir
1: öğrencinin.
0: Bir şansı olmayacak. Onu alacak. Hep sağlıklı gıdayla beslenmiş olacak.
1: Hı hı. Evet, aslında altını çizmemiz gereken şey evet sağlıklı beslenme, ailelerin bunu model olarak göstermesi vesaire, ama yine bence konuştuklarımızın arasında en önemlilerinden biri de şu dilimizi bir aslında hakim olarak dilimize hareket etmemiz en önemlilerinden biri. Çünkü sonrasındaki yeme bozuklukları hep bu çocukken duyulan sözlerden karşımıza çıkıyor.
0: Maalesef öyle. Yani bir diyetisyen anne olarak ben kendimde de bunu yaşadım mesela. Anne olduğunu unutup diyetisyen olarak da konuşmamak gerekiyor,
1: evet,
0: çocuğumuza.
1: Evet.
0: O da çok etkileniyor. Bu kez baskı altında hissediyor. Ya hiç yemeyecek ya çok yiyecek. Yani ikisinin ortası. Benim için böyleydi. Hani bir hem diyetisyenim hem anneyim. Hı hı. İkisinin ortasında. Ama diyetisyen olmayan bir anne ya da baba ya da diğer yetiştiren kişiler, her kimse konuştuğuna çok dikkat
1: kesinlikle
0: etmeli. Davranışlarına çok dikkat etmeli. İleride çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyorsa, hiç farkına varmadığı o kullandığı cümleler, hareketler ya da bu ne bu diye, hani bir göbeğini bir tutarız,
1: çok
0: kalçasına
1: yanlış.
0: Bu
1: evet.
0: ne ya filan yaparız.
1: Evet.
0: İşte onlar ileride büyük problem olarak ortaya çıkabiliyor. Çok dikkat etmeliyiz.
1: Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: anlattıklarınız
0: ederim.
1: İçin sağ olunuz. Diyetisyen Neslihan Aktepe bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Soner Abacı teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk Medeni Kanunu'na göre komşuluk hak ve yükümlülükleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Komşuyu rahatsız etmeme yükümlülüğü. Herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz komşuların birbirlerine karşı hakları ve temel yükümlülükleri. Medeni kanunu kapsamında komşuluk ilişkisi mülkiyet hakkının dürüstlük kurallarına uygun ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde kullanması ilkesine dayanır. Ve özellikle medeni kanunda çeşitli hak ve yükümlülükler toplu yaşamın bir gereği olarak ortaya konulmuştur. Ve özellikle komşuların bazı hakları komşularının menfaatleri doğrultusunda kısıtlanmıştır ve bazı sorumluluklar belirlenmiştir. Bu çerçevede medeni kanuna baktığımızda bir defa komşuların temel olarak birbirlerine

0: Birbirlerine karşı taşkınlıktan kaçınma yükümlülükleri vardır. Medeni kanuna göre taşınmaz maliki mülkiyet hakkını kullanırken komşularına zarar verecek her türlü taşkınlıktan kaçınmak zorundadır. Evet, komşumuzu rahatsız edecek, onu huzursuz edecek, onu maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her türlü davranış Medeni kanun tarafından yasaklanmıştır. Özellikle Medeni kanunumuza göre komşuların sağlığını ve mülkiyet haklarını olumsuz etkileyecek şekilde duman çıkarma, kurum çıkarma ya da is, toz ve koku salınımı yapmak suretiyle komşuları rahatsız etmek yasaktır. Ayrıca yine komşuların huzur ve sükununu bozacak şekilde aşırı derecede gürültü çıkarma ya da çeşitli şekillerde sarsıntı meydana getirme ve bu surette komşuların sükununu bozmak kanun tarafından yasaklanmıştır. Evet, elbette komşuluk bazen de kaçınılmaz olarak katlanma ve hoşgörülü olma yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Komşular yerel adetlere göre katlanılması gereken ve makul düzeyde kaçınılmaz olan bazı hususlar bakımından da hoşgörülü olmak durumundadır. Yani burada kanun şunu söylüyor. Evet, komşular birbirini rahatsız etmeyecek, birbirlerinin haklarına, mülkiyet haklarına saygı duyacaklar, birbirlerine zarar vermeyecekler, maddi ve manevi olarak rahatsızlık vermeyecekler. Ama ufak tefek şeyler olduğunda da komşular hemen mahkemenin yolunu tutmayacak. Yani komşular birbirlerine karşı da hoşgörülü olacak. Aşırıya kaçmayan bazı hususları da tölere edecek. Evet, özellikle komşuluk hukuku bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da evet, kazı ya da yapı yapılırken komşunun taşınmazına zarar vermemek için en yüksek özeni göstermek zorunluluğudur. Evet, bir kimse evini müteahhite vermiş olabilir, yıkıp yeniden yaptırıyor olabilir ya da çeşitli şekillerde yeniletme, güçlendirme ya da bir kazı yapma ya da bir kanalizasyon borusu geçirme, su borusu, elektrik gibi bir yapı yapıyor ise tabii orada komşuyu tehlikeye düşürecek şekilde kazı yapmaması, yapı yapmaması şarttır. Kanun kazı ve yapı yaparken komşunun zarara uğratılmasını, rahatsız edilmesini, sükununun bozulmasını yasaklamıştır. Evet, bir diğer husus ise komşuların birbirlerinin sınırlarını ihlal etmemesidir. Evet, herkesin tapuda gösterilen bir taşınmaz sınırı çerçevesinde yaşam hakkı bulunmaktadır. Evet, bu sınırlar bazen bellidir, bazen belirsizdir. Bu kapsamda komşular kendi taşınmazlarını kullanırken komşunun taşınmazına taşacak şekilde onun mülkünü kullanacak ve istismar edecek şekilde bir davranış sergileyemezler. Evet, ille de komşusunun taşınmazından yararlanması gerekiyorsa, oradan geçmesi gerekiyorsa ya da bir boru geçirmesi ya da bir kablo geçirmesi gerekiyor ise bunun için komşusundan ya izin almalı ya da bir irtifak hakkı kurmalıdır. Evet, komşuluk hukukunda bir diğer önemli husus ise ağaç dal ve köklerinin komşuya zarar vermemesidir. Evet, komşunun bahçesinden kendi sınırına taşan dal ve kökler komşunun mülküne zarar vermiyorsa bunlar hoş görülebilir hususlardır. Ama bu dallar ve kökler komşu mülke zarar veriyorsa o zaman komşu bu dalların kesilmesini ve köklerin kesilmesini isteyebilir. Örneğin komşumuzun bahçesinde yer alan bir ceviz ağacının kökleri artık bizim evimizin duvarına kadar dayanmışsa ve duvarı çatlatma aşamasına gelmişse ya da dalları balkonumuzdan içeriye kadar ilerlemiş ise artık burada kanun bunların kesilmesi, kaldırılmasını söylüyor. Evet, biz bunu kesmezsek komşumuzun bunları kesme hakkı vardır. Tabii ki komşu eğer ağacın dallarını ya da köklerini kesmiyorsa, bunlara katlanıyorsa, diğer komşunun da bu hoşgörülü komşumuzun bu davranışları karşısında ağacın meyvelerinden onun istifade etmesini sağlaması gerekir. Örneğin bizim bahçemizdeki ceviz ağacının dalları komşumuzun bahçesine taşıyor ise, komşumuzun çocukları o cevizin dallarından bir meyve yedi diye orada bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık çıkaramaz. Madem söz konusu ağaçlar benim mülküme taşıyor, o zaman meyvelerinden de yeme hakkım vardır. Kanunun yaklaşımı budur. Yani karşılıklı hoşgörüdür. Evet, sınır üzerinde dikilen ağaçlar bakımından da eğer bu ağaç tam sınır çizgisinin üstünde ise, aksi ispatlanmadıkça iki komşunun ortak malı sayılır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün komşuluk hukukundan kaynaklanan bazı önemli hak ve yükümlülüklere değindik ve kanunun hoşgörü temelli, karşılıklı anlayış temelli bir düzenleme getirdiğini, komşuların taşkınlık yapmaması, birbirlerine zarar verecek, özellikle maddi manevi zarar verecek şekilde hareket etmemesi, gürültü sarsıntı yapmaması, ufak tefek hususları tolere etmesi, kazı ya da yapı yaparken ya da ağaçlarla ilgili hususlarda komşusuna zarar vermemesi özellikle kanunda dikkat çekilen hususların başında gelmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün komşuluk hakları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: reklamlar.
1: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda, 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
3: şoto ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklamlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün çok değerli bir konuğu misafir edeceğim. Profesör Doktor Salih Keskin hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Salih hocamla İslam medeniyetinin hadis ve sünnetteki temelleri başlıklı çok önemli bir konu konuşacağız. Neden çok önemli diye konunun altını çiziyoruz? Çünkü bu iki kavram üzerinde zaman zaman kamuoyunda bazı

0: tartışmalar yaşanıyor. Bizim bilgi kaynaklarımız söz konusu olduğunda önce Kur'an sonra sünnet diyoruz ama sünnetin çerçevesini tam olarak belirlemekle ilgili de zaman zaman ihtilaflar yaşanıyor. Dolayısıyla bugün konunun nirengi noktalarına değinerek bir çerçeve çizmeye çalışacağız size. Fakat öncelikle tüm konuklarımıza yönelttiğimiz soruyu Sayın Hocam sizlere de yönetmek istiyorum. Herkesin hayatına rehberlik eden bazı kavramlar vardır. Kuşkusuz sizin de hem düşün dünyanıza hem amel dünyanıza yön veren çeşitli kavramlar vardır. Bunlardan 3 tanesini, en öne çıkan 3 tanesini bize sayar mısınız ve bunlar referanslarını nereden alır?
1: Aslında çok zor bir soru. Bu soruyu insan kendi içinde ciddi düzeyde tartarak cevaplaması gerekiyor. Soruyu yönlendirdiğinizde benim zihnimde oluşan 3 kavram, birincisi anlamak, ikincisi anlamlandırmak, üçüncüsü ise inşa etmek şeklinde cevap bulduğunu ifade edebilirim. Tabii anlamak dediğimizde insanın kendini anlaması, hayatı anlaması ve bu anladığı bilgiyi bilinç ile bir anlamlandırma arayışına aslında dönüştürmesi esastır insan hayatında. Bir anlamlandırma yakaladığınızda ise artık yeni bir fikri, yeni bir eylemi, yeni bir varoluşu artık inşa etme sürecine dönersiniz. Evet. Aslında verdiğim bu cevabın benim iç dünyamda karşılığı hem akademik hem sosyal hem kişisel çalışmalarımız, tutumlarımıza çok yakından ilişkisi var. Kendi akademik hayatımda doktora çalışmamı yaparken anlama sorunu üzerine odaklanmıştım. Hadislerin evet. Tespit ve değerlendirilmesinde anlama sorunu idi. Doktora tezi konumuzun adı. Anlama sorusu aslında anlama kavramı bir doktora tezi çalışmasıyla öncelikli olarak gündemimize düştü. Tabii bu peşinen diğer iki kavramın da hayatımın merkezine yerleşmesine sebebiyet veriyor. Evet. Anladığınız hususu hayata nasıl taşıyacaksınız? Nasıl anlamlandıracaksınız? Evet. Anlamlandırdığınız hususu nasıl bir inşa öğesi haline dönüştüreceksiniz? Eğer bunu sağlayabiliyorsanız hayat değer bulmaya, değer vermeye, değer katmaya dönüşür bir hali sizin önünüze koyuyor. Aksi evet. takdirde kendinizi bulamadığınız bir boşlukta belki yer alabiliyorsunuz. Bu noktada aslında zor sorunuzun zihin dünyamdaki karşılığının bu olduğunu ifade edebilirim.
0: Yani her şeyi bir anlamın üzerine inşa ediyoruz diyorsunuz.
1: Burada şöyle aslında sadece anlamaktan kastım bir bilgi edinmek değil. Çünkü evet. anlama deyince insanların bir hususa dair malumat sahibi olmak şeklinde bir karşılığını belki düşünebiliyorlar. Aslında burada insanı, tarihi, vahiy yani içinde yaşadığımız zamanı doğru okuyabilme meselesi, anlama meselesi. Anlamlandırma dediğimizde ise biraz daha burada belki çerçevesini açmakta fayda olacak elbette. Bilgi ancak bir değer sistemi içerisinde yerini bulduğunda hikmete dönüşür. Aksi takdirde bilginin boşlukta kaldığı bir alanda burada bir anlamadan bahsetmeniz mümkün değildir. Evet. Orada siz de boşlukta kalırsınız. Bir değer sistemi içerisinde onu bir yere oturttuğunuzda hikmete ulaşma imkanınız olur.
0: Yani burada bilginin metafizik bağlamını mı kastediyorsunuz?
1: Burada kastım şu, belki de biraz da kendi çalışma alanımla da itibatını kurmak gerekirse, bilginin bir değer sistemi içerisinde bulunması ve onun hikmete ulaşmaya vesile olmasını ben bir noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle de irtibatlandırarak da ifade etmek istiyorum. Çünkü Hazreti Peygamber vahyin sadece ne dediğini bize aktarmış değildir. Hayatın içinde nasıl anlam kazandığını göstererek de en güzel örnek olma vasfıyla da onun aslında nasıl anlamlandırılacağını da göstererek bir örnekliği inşa etmiştir. Burada anlama, anlamlandırma ve anlamlandırmanın bilginin bir değer sistemi içerisinde sahip olduğu yere ulaşarak hikmete dönüşmesi tasviri aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilgiyi bize aktarırken, vahyi bize aktarırken bizde inşa ettiği gerçekliği, onun hayatında taşıdığı örnekliği bir nebze olsun gösterebilmek sadedinde de bu kavramın mahiyetini aslında evet. ifade edebiliriz.
0: Anlam, anlamlandırmak bunlar izafi kavramlar aynı zamanda. Siz üçüncü kavramda çok önemli bir tahditte evet. bulunuyorsunuz. Yani bir değer sistemi evet. içerisinde bunlar buluştuğunda ancak ve belki de hakikate ulaşmak noktasında kılavuzluk sağlıyor. Evet. Yoksa herkes anlıyor, herkes bir perspektiften evet. anlam veriyor, evet. anlamlandırmada bulunuyor. Ama bir değer sisteminin, o değer sisteminin de elbette ki ne olduğu çok önemli. Siz altını çizdiniz sünnet kavramının orada. Dolayısıyla metafizik temelleri olan bir değer sisteminin içerisine oturduğunda hikmetle buluşuyor. Ki aranan şey de sanıyorum
1: evet.
0: hikmet.
1: Evet. Değil mi? Burada tabii hikmet insanın hayatını inşa eden bir kavram olarak zikretmek istiyorum. Yani üç temel vurgu, belki günlük hayatta kullandığımız kavramlara atıfla soruya cevap vermek isterim. Anlamak, anlamlandırmak ve inşa etmek.
0: Evet.
1: İnşa eylemini bireyin nasıl yapacağı hususu burada çok anlamlı, çok daha değerli hale belki karşımıza geliyor. Biraz evvel zikrettiğiniz öznelliğe, anlamanın doğasındaki özelliğe işaret edişiniz, anlamlandırmanın doğasındaki özelliğe işaret ettiğiniz nokta değerli hocam. Aslında bizi bir nebze kendimizi sorgulamaya, ben bu

0: bilgiyi böyle nasıl anlıyorum? Hangi perspektifle böyle anlıyorum? Acaba başka bir perspektifle yaklaşan kişi bu hususu nasıl anlar, nasıl anlamlandırır ve kendini hayatın içerisinde nasıl bir yerde konumlandırır? Bu konumlandırışıyla nasıl bir değer inşa eder? Müslüman toplumları aslında ayırt eden en temel niteliği de tam bu üçlü sacayanı nasıl kurduklarıyla, nasıl cevap verdikleriyle ilişkilidir. Aslında oluşacak somut neticenin çok daha farklılaşacağını söylemek bu anlamda zor bir gerçeklik olmayacaktır.
1: Sizin söylediklerinizden nasıl yaşayacağımızı, nasıl öleceğimizi ve tekrar yeniden dirileceğimizi belirleyen bir şeyden bahsettiğinizi
0: Sistematik
1: düşündüm.
0: açısından,
1: Evet,
0: evet.
1: çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz etrafında dolanıyoruz ama odamıza doğru yaklaşalım isterseniz. Siz hadis deyince ya da sünnet deyince bu kavramları nasıl anlıyorsunuz? Nasıl bir tarif var kafanızda? Çünkü çok farklı tarifler de var biliyorsunuz zaman zaman yapılan. Bir tanımla başlayalım, üzerine bina edelim isterseniz.
0: Değerli hocam, aslında hadis ve sünnet deyince bazen iki ayrı kavramdan bahsettiğimizi doğal olarak ifade ediyoruz.
1: Evet.
0: Bazen bakıyoruz kaynaklarımıza birbirinin yerine kullanılan kavramlar olduklarını görebiliyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, fiillerini, takrirlerini bize aktaran, o bilgileri bize nakleden aslında haberler, hadis-i şerifler olarak kaynaklarımızda zikredilir. Öyle ki hadis kelime itibariyle aslında söz demektir, haber demektir. Bir diğer anlamıyla modern anlamına da gelir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, fiili, takriri dediğimizde artık burada Müslümanlar için dönüştürücü bir bilgiyi nakleden, onların hayatı anlama ve anlamlandırma biçimini yönlendiren bir sözden, fiilden, takrirden, onaydan bahsediyoruz. Tam da bu nedenle İslam alimleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atıfla kullanılan onun hadisi şerifi, onun hadisi kavramını kullanma durumu olduğunda hadis kavramını tek başına kullanmamışlar. Hadisi şerif diyerek bir
1: Sıfatla.
0: sıfatla beraber almışlar.
1: Evet.
0: Neden böyle bir sıfatı koymuşlar dediğimizde normalde kelime anlamını düşündüğümüzde haber demek, söz demek anlamlarına geldiğini ifade ettik. Ama artık Efendimizin sözü, Efendimizden gelen bir haber anlamına geldiğinde o en şerefli söz,
1: Sözün
0: en
1: sahibine hürmeten.
0: hürmeten, en
1: Evet.
0: şerefli söz, en şerefli haber anlamında hadisi şerif kavramı kullanmış. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Vahiy ilahisinin muhatabı olması hasebiyle. Burada sünnet-i seniyye ve hadis-i şerif arasındaki bağı bir nebze düşündüğümüzde hadis-i şerifler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bilgileri, haberleri, onun söylediği sözleri nakleden bir içeriği bizim önümüze koyarken sünnet-i seniyye ise bir yaşam tarzını, onun ortaya koyduğu, dönüştürdüğü toplumsal bilinci ve bir yolu, bir metodu aslında ifade eden bir kavram olarak karşımıza geliyor. Tam da bu noktada birbirini tamamlayan iki kavramdan aslında bahsediyoruz. Bu nedenle de zaman zaman birbirinin yerine kullanabildiklerini de görüyoruz. Ancak ilimlerin teşekkül süreciyle birlikte hadis kavramının aktarılan bilgiye atıfla kullanıldığını, sünnet kavramının ise bir dönüşümü, hayat anlayışını, bir yaşam tarzını aktaracak şekilde aslında önümüze konulduğunu görüyoruz kullanım
1: Evet.
0: itibariyle. Burada şöyle bir yanlış anlama ya da belki fıkhi yaklaşımın biraz daha toplumda hakim olması nedeniyle, daha genel kullanımda olması sebebiyle farklı bir yorumlamanın da karşımıza gelebildiğini zaman zaman görebiliyoruz maalesef. Çünkü örneğin namazla ilgili bir tasvirde namazın sünneti vardır, farzı vardır. Farz kısmını asla terk etmemeniz gereken bir kısım olarak
1: Evet.
0: tanımlarken sünnet kısmı ile alakalı daha Efendimizin tavsiyesi ama farz derecesinde de bağlayıcılığı olmayan bir alan olarak yorumlanabildiğini görürüz. Fıkhi açıdan böyle
1: Evet.
0: bir yorumlamanın hakim olduğunu görürüz. Ancak bizim burada hadisi şerif ve sünnet-i seniyye dediğimizde kastettiğimiz kullandığımız sünnet kavramı bu fıkhi edille-i şer'i olarak tanımlanan o şer'i deliller hiyerarşisindeki Kur'an, sünnet, icma, kıyas sıralamasında bir adım sonrasında farz, vacip, sünnet şeklindeki kıyaslamaların içerisinde farz, vacip, sünnet kıyaslamasıyla aynı konumda yer almadığını aslında kullandığımız kavramın hadis ve sünnet bağlamında kullandığımızda şemsiye bir kavram. İslam düşüncesi açısından da Müslüman dimağı şekillendiren bir bilgi kaynağı olması açısından da bir şemsiye kavram olduğunu sünnetin ifade edebiliriz. Aksi takdirde şöyle bir zihni boşlukla karşı karşıya kalma imkanımız olabildiğini gözlemliyoruz. Ya eğer bir şey sünnet ise bunun yapılması tavsiye edilir ama zorunlu değildir gibi bir tasvirle de karşı karşıya kalabiliriz.
1: Evet.
0: Aslında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem

0: noktada karşımıza biraz daha sünnet kavramının bir Müslüman olarak bizim zihnimize nerede konumlanması gerektiğini çok somut olarak gösterdiğini ifade edebiliriz. Programa giriş zikrettiğiniz değerli hocam, Kur'an ve sünnet arasındaki irtibatla ilgili o çok değerli atıf yapan cümlelerinizi belki zihnimize tutarak ifade etmek gerekirse, ifadeyi tekrar beyan etmek istiyorum. Kur'an asıl, sünnet usuldür. Kur'an ve sünnet birbirini tamamlayarak bütüncül bir yaklaşımla anlaşıldığında ancak Müslümanlar İslam'ı hayata nasıl taşıyacaklarını, nasıl taşıyabileceklerini ifade edebilir duruma gelirler. Aksi takdirde değerli hocam, herkesin kendine göre anladığı, herkesin kendine göre yorumladığı bir vahiy metni önünde olduğunda, evet metin tek ama metne anlam katan, metni anlamlandırmaya çalışan bireyler fert fert ayrı olduğunda, onlarca, yüzlerce, binlerce vahiy yorumu, Kur'an yorumuyla karşı karşıya kalma riskimiz olacaktır. Programa başlarken zikrettiğiniz hocam, sizin hayatınızdaki en önem verdiğiniz, sizi en çok etkileyen öncü kavramınız nedir dediğinizde, bir gün böyle bir soruyla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim doğrusu. Ama anlama kavramının tam da bu noktada bir akademik çalışmamıza da konu olmuş olması hasebiyle zihnimde bambaşka bir yerde konumlandığını ifade edişim de aslında burada değer arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü hayatı nasıl anladığınız, nasıl anlamlandırdınız, kimin örnekliğiyle, kimin önderliğiyle anlamlandırdığınız soruları tam da burada değerli hale geliyor. Kur'an ve sünnet bütünlüğünde de aslında sünnet, Kur'an-ı Kerim vahiy ilahi normdur. Sünnet-i seniyye ise o normun forma dönüşmüş, sabit örneklerle şekillenmiş halidir şeklindeki cevabımız, bu anlama ve anlamlandırma, inşa etme üçlüsü arasındaki çizelgenin bizim zihnimize nasıl aktığının göstergesi olması adına değerlidir.
1: Anladığım kadarıyla siz bilgi kaynağı açısından Kur'an birincildir, sünnet ikincildir gibi bir bakış açısı yerine aslında farklı perspektiflerden ikisi de birincildir diyorsunuz.
0: İkisi birbirini tamamlıyor.
1: Evet.
0: Yani Kur'an asıldır ama aslı anlayabilmenin yöntemi, o aslın bize ifade ettiği unsurları, bize kim anlattı, kim gösterdi, nasıl hayata taşıyacağız sorusunu sorarak bulduğumuz noktada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı, takriri, fiili dikkate alınmaksızın yapılacak her türlü yorumlamanın aslında bireysel yorumlamalara, kişisel yorumlamalara sebebiyet vereceğini maalesef modern dönemde gördüğümüz pek çok örneğiyle beraber baktığımızda büyük bir krize sebebiyet verebileceğini görüyoruz. Bu nedenle Kur'an ve sünnet bütünlüğü, vahiy sünnet bütünlüğü, Müslüman zihin dünyanın, İslam medeniyetinin olmazsa olmaz unsurudur. Ve aslında bizim geleneğimizde de İslam alimleri gerek tefsir kaynaklarında Kur'an-ı Kerim açıklarken hadislere atıf vererek Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor olmalarından yola çıkarak, gerek hadis kaynaklarında ayetleri hadislerle beraber mez ederek toplumu şekillendirecek bilgiyi sunar durumda olmalarından görüyoruz ki erken dönem İslam alimleri de aslında bu bütünlüğü sağlayarak toplumun önüne İslam nedir, Müslüman kimdir ve Müslümanın hayat anlayışının merkezinde ne olmalıdır sorusunun cevabını verdiklerini görüyoruz. Bugün geldiğimizde modern dönemde her alanda olduğu gibi mikro parçalara ayırarak hayatı anlama arayışının getirdiği belki bir netice, İslami hayat anlayışında da Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti birbirinden ayırarak bir İslam düşüncesini anlama, anlatma arayışının yeri geldiğinde gündemimize düşebildiğini görüyoruz. Bunun aslında en büyük kriz, en büyük handikap olduğunu, bir Müslüman dimağı için büyük bir boşluğu oluşturacak bir kriz alanı olduğunu altın çizerek ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, vahyin bize sunduğu bir hakikat armağanı varsa Kur'an'ı ayrı, hadisi ayrı anlamaya çalışarak, o bütünlüğü bozarak o hakikatle buluşamayız diyorsunuz. Çalışmanızı ifadeye rastladım. Mealen söylüyorum, İslam medeniyetinin krize girmesinin hadis ve sünnet anlayışının krize girmesiyle, sünnet ve hadis algısının krize girmesinin de İslam medeniyetinin kriz dönemini tecrübe etmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyorsunuz. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Ne demek istiyorsunuz? Yani bizim hadis ve sünnet anlayışımızda bir kırılma mı yaşandı? Modern döneme biraz imada bulundunuz ama bugün sancı biraz ondan kaynaklanıyor. Neyi kaybettik?
0: Değerli hocam, aslında çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Bilgiyi ayrıştırarak, önce bilgiyle bizim aramızdaki bağı kopardığımızda, birbirini tamamlayıcı nitelikteki bilgilerin birbirleriyle olan bağını ayrıştırdığımızda, koparttığımızda aslında zihin dünyanıza bir boşluğun oluşmasına sebebiyet veriyorsunuz. İçinde olduğumuz dönemde vahiy ve sünnet arasındaki bağın bir nebze kopartılmaya çalışılmış olması, Kur'an-ı Kerim ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği arasındaki irtibatın geri geldiğinde görmezden gelinerek, evet, çok farklı yorumlamaların önünün açılmaya çalışılması, Müslümanların içinde yaşadığı

0: Dünyada çağa cevap üretme ve nitelikli neticeler ortaya koyma iradesini de baltalayabildiğini maalesef görüyoruz. Çünkü bu bizi şöyle bir sorunla da karşı karşıya bırakabiliyor. Sanki Kur'an-ı Kerim ayrı bir şey söylüyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrı bir şey söylüyor. Onu ondan ayrıştırarak bakalım gibi bir değerlendirme metodunun içerisine yönlendirebiliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahyin indiği dönemde, vahyin indiği toplumun şartlarında ve o günün gerçeklerinde toplumu dönüştüren, onların medeniyet mefkuresine sahip olmasını sağlayan bir örnekliği önlerine koymuş ve Müslümanlara da aslında bu örnekliğin izinden giderek yepyeni adımlar atabilmelerinin imkanını ortaya koyacak bir bilgi alanını, düşünce alanını, eylem alanını emanet etmiş. Ancak biz bugün geldiğimizde, içinde olduğumuz dönemde küçük parçalara ayırarak hayatı anlama yaklaşımımızın belki bir neticesi olarak Kur'an ve sünnet arasında oluşturduğumuz bariyerle çok büyük bir krizi aslında tecrübe eder durumdayız. Ki sadece bunu bugünkü tarihi gerçeklik açısından da ifade etmemiz doğru olmayabilir. Müslüman toplumların krizlere girdiği dönemlere baktığımızda hem dünya ile kurdukları irtibatları hem kendi kurucu metinleriyle aralarında kurdukları irtibatları, bağları zedelendiği dönemde bu krizlerin çok daha derinleştiğine ama oradan kendilerine hayat ilkeleri çıkartarak kendilerini yönlendirebildikleri dönemlerde ise hem bilimde hem farklı alanlarda çok daha öncü neticeleri ortaya koyabildiklerini görüyoruz.
1: Evet.
0: Bunu biraz da daha dikkat çekici hale getirebilmek, daha neredeyiz sorusunun cevabını odaklanmaya temin etmek adına altını çizerek yazmak istediğimiz, ifade etmek istediğimiz bir beyandı bu. Ne zaman ki Müslümanların hadis ve sünnetle olan bağları ki bir metinsel bağdan bahsetmiyoruz burada. Çünkü sünnet dediğimizde, sünnet-i seniye dediğimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden bahsediyoruz. Onun bir metin olmanın ötesinde metnin bizim hayatımızın içine girerek bizi dönüştürmesinden bahsediyoruz. Hadis ve sünnet bizim hayatımızı dönüştürme iradesini artık hayata taşıyamaz duruma geldiğinde, orayla aramıza mesafe ördüğümüzde aslında dünyevi anlamda iddiasını kaybeden, sanki rüzgarın önündeki yaprak misali nereye savrulacağı belli olmayan bir düşünce dünyasına doğru artık kopmalar yaşayabildiğimizi görüyoruz. Tam da bu bağlamda yaşanabilecek krizlerin en temel nedeninin bir Müslüman dimağda, bu bir genç için geçerlidir, bu bir yetişkin için geçerlidir. Ben bu dünyada nasıl bir konuma sahibim, nasıl bir sorumluluğa sahibim ve bu sorumluluğun gereğini hayata nasıl taşıyabilirim diye bir Müslümanın sorabilmesi gerekiyor. Bunu sorduğunuza cevap arayacağınız yer Kur'an ve sünnet bütünlüğüdür. Eğer salt bir yere ben odaklanayım dediğinizde vereceğiniz cevabın sizin nefsinizin akışına göre yorumlamaya müsait hale gelmesi, kişisel cevaplarla bambaşka din tasavvurlarının oluşmasına müsait bir ortamın söz konusu olması tam da bu bağlamda altını çizdiğimiz noktadır. Bir örnek olarak bu hususa ifade etmek isterim. Bir çalışmamız esnasında elimize gelen bir kitap bu anlamda örnek olarak vermek istiyorum. Panislamizm and Komünizm başlığıyla Hüseyin Kıdvai tarafından yazılmış 1936 yılında Londra'da basılmış bir eserle karşılaştım. Çok kalınca da bir eser. Eserin içerisinde sayfalarca aslında İslam'ın en büyük komünist din olduğu, komünizmi İslam'ın teşvik ettiği ve bunun en büyük örneğinin de aslında Kur'an-ı Kerim'deki metinler olduğu, şey hadis-i şeriflerdeki metinler olduğu parçacı yaklaşımlarla yazılmış ve büyük bir eser oluşturmaya çalışılmış. Geriye dönüp sorguladım. Ya Hüseyin Kıdvai hayatı nasıl anlıyor, nasıl anlamlandırıyor? Kimdir Hüseyin Kıdvai? Yani bu bir ısmarlama yazılan bir eser midir? Bir toplum mühendisliği çalışması mıdır bu eser? Yoksa arayışı olan bir kişi midir? Biraz daha incelediğimizde Hüseyin Kıdvai'nin Osmanlı'nın son döneminde hilafet aman düşmesin diye Hint halk kıtasından insanlardan altınlar toplayarak İstanbul'a gönderen hem gazetecilik özelliği olan hem aktivist özelliği olan o günün Müslüman toplumunu korumayı hedefleyerek çaba sarf etmiş bir kişi olduğunu gördüm.
1: Evet, entelektüel bir kişiydi.
0: Bir arka planı var.
1: Evet.
0: Toplumu okumaya çalışan bir arka planı var. Ama bir diğer tarafta da hilafet artık kırılmış, bir tarafta Rusya'da hakim bir düzen var ve orada da komünizmin çok ciddi etkisinin sahada olmaya başladığı bir dönem ve artık komünizmin aslında ne kadar da önemli bir sistem olduğunun anlatılmaya çalışıldığı bir eser karşımıza geliyor. Peki
1: koşullara göre yazılmış.
0: Ve şartlar burada etkiliyor ve örneğin bir hadis-i şerif aktarılıyor. Müslümanların namazlarını cemaatlerini kılmasıyla ilgili bir örneklik veriliyor. Bakın diyor peygamberimiz neden insanları cemaatle namazı kılmaya yönlendirdi? Çünkü Müslümanlar komün komün yaşamalıydı ki ve beş vakitleri bir araya gelmeliydi ki bu onun aslında en büyük komünist olduğunu gösterir diyor. Hatta öyle ki diyor Lenin peygamberin yaşadığını görse onun ayaklarına kapanır. Ey Muhammed en büyük komünist sensin, ben sana teslim olurum derdi evet. diyor. Bu tabii çok kısa evet. geçmek istiyorum. Zihinlerin nasıl savrulabileceğini bize gösteren çok tarih içerisinden bir örnek getirdim. Evet. Bugüne taşıyarak vermek istemedim örneği. Bugün de önümüze gelebilecek onlarca yüzlerce anlama ve anlamlandırma biçimleri üzerinden baktığımızda insanların kendi durduğu yerlere göre kavramları, kişileri, olayları anlamlandırmaya çalıştıkları bir süreci tecrübe etmeleri maalesef mümkün. Bu öznelliğimizi belki Müslümanca bir bakış açısını sürdürebilmek, koruyabilmek adına o Kur'an-Sünnet bütünlüğü bağlamında değerlendirmemizin ana temel olduğunu, ana eksen olduğunu, eğer bu bütünlüğü yakalayamazsak da aslında en büyük krizi yaşadığımızı, yaşayacağımızı ifade etmek istedim aslında evet. bu ifademizle.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. 20. yüzyılda belki sosyolojik gerçeklikler göz önünde bulundurularak bir parçacı okumaya maruz kalıyordu sünnet anlayışı. Şimdi bireysel gerçeklikler evet. var. Post-truth çağındayız. Evet. Post-hümanist bir çağdayız. Dolayısıyla gerçekliğin buharlaştığı, hakikatin buharlaştığı, gerçekliğin bireylerin kendi öznel dünyalarından ibaret olduğu, herkesin kendi gerçekliğini inşa ettiği, herkesin kendi dini algısını inşa ettiği bir dönemde elbette ki sünneti aradan çektiğimizde Kur'an'dan herkes farklı bir şey söyleyecek. Bir metin herkese farklı bir şey söylüyorsa aslında hiçbir şey söylemiyoruz. Evet. Burası önemli. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam
1: çok
0: biz teşekkür ediyoruz. Hocam şunu da belki altını çizmek gerekir. Buyurun. Metni konuşturan, metni bize konuşturur hale getiren insandır. Metin sabittir.
1: Evet.
0: Metinler farklı yorumlamalara, farklı söylemlere, bütün metinler açık olabilir. Ama onu konuşturan, bizim için anlamlı hale getiren bizleriz. O nedenle hangi perspektifle, hangi yaklaşımla o metni okuduğumuzu, anlamaya çalıştığımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekir diye de ben son cümlelerimi evet. ifade etmem gerekir.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Kısa bir sürede çok önemli bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına Profesör Doktor Salih Keskin'i misafir ettik. İslam medeniyetinin hadis ve sünnetteki temelleri başlıklı bir söyleşi sunmaya çalıştık sizlere. Kıymetli vaktini ayırdığı için yeniden kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimize gönülden selam ediyoruz efendim.
1: Çok sağ olun hocam. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Zühal Ergür bizlerle beraber oldu. Haftaya yeni programda birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın. Zatınıza.
2: Aklın gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Depremden önce yapılacak birkaç basit hazırlık ve öğrenilecek davranış şekli depremden korunmanıza yardımcı olur. Örneğin ağır eşyalarınızı üst raflara koymayın. Bilgisayar ve küçük aletlerin altlarına kaymayı önleyici lastik takozlar koyun. Asılı cisimleri zehirli, patlayıcı ve yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitleyin ve kırılmayacak bir şekilde depolayın. Depremi hissettiğinizde ayakta durmayın. Kesinlikle oradan oraya koşmayın. Balkona çıkmayın. Merdivenden inmeyin. Asansöre binmeyin. Pencere ve balkondan atlamayın. Eğer içerideyseniz çöküp sağlam bir sıranın veya masanın altına girin. Pencerelerden, kapılardan, cam bölmelerden, kütüphanelerden, lambalardan, tablolardan, asılı çiçeklerden, saksılardan, raflardan, dolaplardan, kimyasallardan, ocaklardan, yüksek mobilyalardan ve gevşek yapı elemanlarından uzak durun. Özellikle sırtınızı pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan masa ile beraber hareket edebilmek için bir masanın bacağına tutunun. Masanın bacağını tutan kollarınızın üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer yakınınızda bir sıra veya masa yoksa iç duvarların dibine çöküp kapanarak kafanızı ve ensenizi kollayın.

0: kollarınızla koruyun ve olduğunuz yerde savrulmadan tutunup sarsıntının geçmesini bekleyin. Eğer açık alandaysanız binalardan, duvarlardan, ağaçlardan, direklerden, tabelalardan ve elektrik telleri gibi devrilebilecek cisimlerden uzak durup yere çöküp kapanarak kafanızı ve ensenizi kollarınızla koruyun ve olduğunuz yerde savrulmadan tutunup sarsıntının geçmesini bekleyin. Eğer araç kullanıyorsanız dikkatli ve yavaş bir şekilde aracınızı yolun en sağına çekerek durun. Durduğunuz yer köprü, alt geçitler ve enerji nakil hatlarına veya trafik ışıklarına yakın olmamalı. Sarsıntı durunca kendinizi ve çevrenizdekileri olası bir yaralanma için kontrol edin. Panik yapmadan ancak hızlı biçimde önceden belirlenen toplanma yerine gidin. Aklımda kalan bu satırlar Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nun Afet Affetmez adlı kitabından, Tekin Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklamlar.

0: karakterini seçin. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Bu hafta adaşımla birlikteyiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Kurtuluş Özgen. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kurtuluş. Teşekkür ederim.
0: Karakterini seçte her hafta bir karakteri konuşuyoruz ve o karakterin özelliklerini sizden dinliyoruz, konuğumuzdan dinliyoruz. Sonra da yapay zekaya karakterle ilgili sorular sormuştuk. O sorulara verdiği yanıtları değerlendirmenizi isteyeceğiz. Önce biraz karakteri tanıyalım. Kimi seçtiniz?
1: Ben bu DC evreninden Batman'ın azı düşmanı Joker karakterini seçtim ama Kara Şövalye filminde Christopher Nolan'ın yönettiği Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker karakterini daraltarak seçtim.
0: Peki önce özelliklerini öğrenelim. Tabii Joker çok fazla yerde var. Yani çizgi romandan çıkan bir karakter. Pek çok filmde farklı farklı Joker'lar izliyoruz. Sizin seçtiğiniz filmdeki Joker nasıl bir karakterdi?
1: Joker değişik dönemlerde değişik şekillerde ün kazanmış bir karakter. Batman'in 1939 yılında yazılmaya başlanıyor. 1940'ta hemen Joker'ı yaratıyorlar. Ve hemen çok popülerlik kazanıyor. Arkasından 1960'larda televizyon dizisi oluyor, 2 sezon. Orada da Cesar Romero'nun meşhur ettiği bir Joker var ama o döneminde sansür

0: sürü söz konusu olduğu için daha böyle light ve şakacı bir Joker. Arkasından Tim Burton'ın yönettiği Batman'de Jack Nicholson'ın canlandırdığı efsane bir Joker karakteri var.
1: İlk akla da o geliyor değil mi? Benim evet, çok, ilk aklıma o gelmişti.
0: O popüler etti, hatta şeyden çok pişman olmuşlar. Filmin sonunda Joker'ı öldürüyorlar. Joker'ı öldürmüş olmaktan dolayı stüdyo çok büyük pişmanlık duymuş devamını çekebilmek için, ama o da aslında daha düz bir karakter. Yani bir aksiyon karakteri olarak Jack Nicholson onu çok meşhur ediyor. Bir de 90'larda başlayan çizgi film serileri var. Hı hı. Orada da Star Wars serisinden tanıdığımız ünlü aktör Mark Hamill seslendiriyor. Dolayısıyla 3 tane değişik dönemde büyük şöhret kazanmış Joker'ler var. Ama hem çizgi romanlara hem de bu serilere baktığımızda böyle bir Joker'la ilgili genel bir tanımlama yapamıyoruz. Döneme göre, dönemin, zamanın ruhuna göre Joker'ın profili, karakter özellikleri değişiyor.
1: O zaman biz bugün konuşacağımız Joker'i, Joker'ı biraz tanıyalım. Öne çıkan özellikleri neler?
0: Bir kere şöyle bir özelliği var Joker'ın. Bir aksiyon filminde derinlikli bir karakter yaratmak imkansız gibi bir şey. Çünkü bir aksiyonun peşinde koşturuyor karakterler. Christopher Nolan'ın bu üçlemeye yaptığı temel mesele daha karanlık, gerçekçi bir yere çekmesi üçlemeyi. Ve burada da karakterlerin ve bir süper kahraman özelliklerinden çok insani özellikler, zaaflar, Batman dahil, hırslar, öfkeler, pişmanlıklar, şunlar bunlar taşıması. Böyle bir üçlemenin içinde Heath Ledger'ın böyle bir portrelemesiyle ön plana çıkıyor. Çünkü ilk defa karşımıza bir kötü karakter olarak, villain diyorlar onunla İngilizce, son derece sofistike, derinlikli, karizmatik bir karakter karşımıza çıkıyor ve bir ajandası var. Ve bu ajanda aslında stüdyonun hiç hesaba katmadığı bir şekilde dünyanın, ben de dahil olmak üzere, önemli bir kısmının onayını ve kalbini kazanan bir ajanda. Yani Heath Ledger'ın Joker'ını canlandırdığımızda benim aklıma en başta anarşist bir karakter geliyor. Hatta Mikhail Bakunin geliyor. Dionysosçu bir neşe geliyor. Hayatı sürekli dalgaya alan ve aslında analiz edildiğinde karşımıza Nietzsche'nin üst insanı çıkıyor. Bütün eylemleri, tavırları o Nietzsche'nin üst insan sosyal tipiyle ya da ideal tipiyle örtüşüyor. Böyle sofistike, derinlikli ve aslında sistemi küllerine indirip oradan kendi arzuladığı sistemi sıfırdan kurmaya aday bir karakterle karşı karşıyayız. Öyle düz bir kötüyle karşı karşıya değiliz.
1: Film boyunca biz Joker'ın değişmesini, olgunlaşmasını ya da o karakterin yolculuğu denir ya, öyle bir süreci izliyor muyuz filmde? Yani Joker bildiğimiz Joker olarak mı devam ediyor, yoksa film boyunca yaşadıkları bize farklı karakter özelliklerini ortaya çıkarıyor?
0: Şuna ayılıyoruz film boyunca. Oyunca. Bir kere Nolan kardeşler kardeşiyle beraber senaryoyu
1: genelde
0: yazıyorlar.
1: Evet.
0: O da çok başarılı bir televizyon yapımcısı ve sinemacı. Başlı başına bir film olacak efsane bir film açılışıyla başlıyorlar. Bir banka soygunu sahnesi. Ve biz ilerledikçe film aslında Joker'ın bütün film boyunca kendi planını takip ettiğimizi keşfediyoruz. Onun dışındaki herkes Joker'ın amacı doğrultusunda araçlaşıyor. Dolayısıyla keşfediyoruz Joker'ın ne yapmaya aday olduğunu. Temelde derdi, Batman'la ortak bir dertleri var. Gotham şehrinin ruhu. Ve Joker Gotham şehrini aslında bir çeşit iki yüzlü ve yozlaşmış bulduğu için ve insanları hem onlara değişik oyunlarla, sosyal deneylerle bunları göstermeye çalışıyor, hem de sistemi, düzeni, kurulu düzeni komple yok edip, sıfırlayıp yeniden kendisinin en tepede olduğu bir sistem kurmaya aday, bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama film ana akım bir film olduğu için finalde bu arzusu bir şekilde gerçekleşmiyor. Ki aslında orada da baktığınızda mantık hataları var. Çünkü filmin finalinde iki tane gemi var ve iki gemide bombalar var. Bombaların da fünyeleri birbirlerinde. Yani kim daha çabuk davranıp o bombaları patlatırsa öteki taraf kurtulacak. Çok derinlikli araştırmalardan da biliyoruz ki insan doğası ve refleksi anında kendini kurtarmak için o fünyeleri patlatmaya aday, ama filmde işte hiç kimse patlatmıyor ve insanlık kazanıyor gibi bir ana akım mutlu son finali var. Bir kere Heath Ledger'ın çok titiz çalışmasından kaynaklanan, makyajı da kendisi yapıyor, kostümleri de kendisi yapıyor, uzun süreler ses tınılarına, tonlarına da çalışmış. Dolayısıyla Joker karakteri gülümesi de dahil böyle bir takım çakalımsı sesler de çıkarıyor. Aslında bir yarı hayvan karakter gibi davranıyor. Burada da aslında Deleuze'ün ünlü kavramı hayvan oluşa bir gönderme olduğunu ben düşünüyorum. Niyeti olsun ya da olmasın, en azından ben öyle yorumladım.

0: Bunun dışında benim hiçbir planım yok. Ben aslında arabaların peşinde koşan bir köpek gibiyim demesine rağmen baştan sona incelikli bir plan peşinde koşan bir karakterden bahsediyoruz. Ve aslında Batman'le beraber bir yin-yang ilişkisi kuruyor ve bunu da açıkça Batman'e söylüyor. İkimiz de birbirimizi öldüremiyoruz. Çünkü senin ahlakçı kural kodun var, kimseyi öldürmeyeceğine dair, ki Joker onu da kırdırtıyor. İnsanların mutlak bulduğu bütün değerlerin aslında sahte olduğunu, bütün bu sistemin, düzenin bir ikiyüzlük üzerine kurulduğunu ve aslında Joker'ın o insanların kendisi, öteki yüzü olduğunu açığa çıkan bütün bir davranış paterni ve plan üzerinden hareket ediyor. Burada tabii Heath Ledger'a da büyük bir saygı göstermek lazım. Çünkü metot oyuncusu, müthiş bir hazırlık yapıyor. Çok acayip unsurlardan yararlanıyorlar. Christopher Nolan'la beraber kapanıp çalışıyorlar. Çeşitli performans sanatçılarını çalışıyor. Mesela Tom Waits'in 1979'da verdiği bir televizyon mülakatındaki o çok tekinsiz bir tavrı var. Onu çalışıyor. Sex Pistols'ın işte bas gitaristini ve solistinin tavırlarını çalışıyor. Stanley Kubrick'in ünlü filmi Otomatik Portakal'ı Christopher Nolan defalarca seyretmesini tavsiye ediyor.
1: Alex'i mi oradan?
0: Alex'i, evet. Ki aslında Joker'ı açığa çıkaran bir film var. 1928 yılındaki bir sessiz film. Gülen Adam diye, ki o da Victor Hugo'nun romanından, aynı isimli romanından 1869'da yazmış, uyarlanmış bir film. Baktığımızda Joker karakterinin hazırlığında pek çok başka unsurla beraber böyle bir Jack Nicholson, Gülen Adam filmi, bütün bu hazırlıklar falan filandan melezlenmiş bir sentez ve orijinal bir yapı ortaya çıkıyor. Bir de şey, çok zordur. Daha önce karşımıza çıkan pek çok kötü karakter, Darth Vader şu bu falan filan, orijinal karakterlerdir. İlk defa açığa çıkmıştır. Bu en çok meşhur olmuş ve en çok oynanmış, performa edilmiş ve çizgi romanı da ayrıca popüler olan bir karakter. Buradan nitelikli, derinlikli ve orijinal bir şey çıkarmak çok zor. Heath Ledger'da bunu başarmış. Böyle bir çok özellikli durum söz konusu. Bir de şey var, onu ben değinmeden edemeyeceğim. İkisi beraber Francis Bacon'ın portrelerini çalışıyorlar. Christopher Nolan buradaki kötülüğü mask olarak istiyorumluyor Heath Ledger'dan. Bir de tüm bunları çalışmak için kendini 6 hafta otel odasına kapatıp Joker günlükleri tutuyor Heath Ledger. Bu arada metot oyuncuları genelde rolden hiç çıkmazlar. Heath Ledger'ın bir özelliği de çekimlerden sonra rolden çıkıp settekilerle daha insani temaslar kurabilmesi. Bu da önemli bir özellik.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse beni en çok etkileyen Joker'lerden biri Arthur Fleck'tir. Joaquin Phoenix'in canlandırdığı. O da başka bir versiyon diyebiliriz herhalde.
0: Şöyle biraz da spekülatif davranayım size. Şimdi bu Joker karakteri amaçtan, filmden taşınca, sızınca Hollywood bu Joker'la ne yapacağını önce bir tartıştı. Tarttı,
1: biraz
0: bilemedi.
1: Biraz kullanalım
0: çünkü
1: bunu dedi
0: tabii
1: herhalde.
0: Amaç o değildi. Yani kötü olması gerekiyordu. Dünyanın yarısı, adını da koyalım, kapitalizmin tüm dünyada yarattığı buhrandan dolayı Joker'ı tuttu. Öyle olunca yararlanmayı hedeflediler ve ilk defa bir villain ana karakter olarak, başrol oyuncusu olarak onun hayatı, onun geçmişi, onun orijini döküldü ve çok da başarılı oldu. Hem Joaquin Phoenix'e Oscar kazandırdı hem de film gişe başarısı ve kritik başarı kazandı yani.
1: Evet, çok teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın ikinci bölümü biraz sizin deyiminizle spekülatif.
0: Evet.
1: Yapay
0: Evet.
1: zekaya Joker karakteriyle ilgili sorular sorduk. Ondan cevaplar aldık ve şimdi o sorulara sizin yanıtlarınızı öğreneceğiz. Bakalım yapay zeka ne kadar tanımış, siz değerlendireceksiniz. Öncelikle bakışınız nasıldır? Siz film çeken birisiniz de hem akademisyen olmak hem sektörün içinde olmak biraz çelişkili bir durum gibi. Yapay zekaya bakış konusunda bir taraftan çok fayda sağlıyor, bir taraftan da üreticiliği sanki engelliyor gibi. Ne dersiniz? Düşünceniz nedir?
0: Ben burada hani samimi söyleyeyim, ben yapay zeka hiç sevmiyorum. Karşıyım. Ama kaçınılmaz bir gerçek olduğunu da ve gelecek olduğunu da farkındayım. Ama gözlemlerim gerek akademik anlamda gerek sinema anlamında yaratıcı düşünceyi, eleştirel düşünceyi, sentez yapabilme yeteneğini bireyden, yeni kuşaklardan alıyor. Aslında bize yapay zeka diye piyasaya sundukları şeyler de bir algoritma. Algoritmanın vasat değerlendirme üzerinden seçip sentezlediğini önümüze koyuyorlar. Böyle bir kişisel pozisyonum var ama geleceği de görüyorum. Hani hayalci de değilim. Merkeze oturacak, konumlanacak.
1: Peki bakalım nasıl cevaplar vermiş? Belki sizin sempatiniz artar ya da daha da uzaklaşırsınız. İlk sorumuz şu: Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker, Arthur Fleck'le karşılaşsaydı, biraz önce adı geçen Joaquin Phoenix'in canlandırdığı

0: Joker'le karşılaşsaydı ne yapardı? A. Arkadaş olurdu. B. Onu öldürürdü. C. Tanımazlıktan gelirdi. D. Onu değiştirmeye, ıslah etmeye çalışırdı.
1: Şimdi benim kendi kişisel
0: evet, yok,
1: cevabım
0: sizin
1: onu
0: mi?
1: Öldürürdü. Ama yapay zeka...
0: Sizin cevabınızı merak ediyorum.
1: Onu öldürürdü.
0: Neden öldürürdü peki?
1: Çünkü Joker'ın kendini en üst pozisyona konumlama aşamasında herkes bir araç. Ve kendini bu anlamda gerçekleştirmesi için ne ikinci bir Joker'a ne de başka bir... Bütün mafyayı da öldürüyor filmde. ihtiyacı var. Dolayısıyla belli bir süre kullanıp öldürdü.
0: Yapay zekamızın cevabını söylüyorum. Bu tamamen kurguya dayalı bir yorum olur ama karakterlerin kişiliklerine bakarsak en olası cevap B, onu öldürürdü gibi görünüyor. Nedeni aslında sizin söyledikleriniz. Çünkü Joker kaosu seven, insanları psikolojik olarak sınayan ve başkalarını kendi oyununa çekmeye çalışan biridir. Güçlü, iradeli rakiplerle oynamaktan hoşlanır. Arthur Fleck ise başlangıçta kırılgan, dışlanmış, travmalarla şekillenmiş bir karakterdir. Dolayısıyla onu öldürürdü, değiştirmeye çalışmazdı demiş. Önce belki manipüle etmeye çalışırdı. Arkadaş olurdu, geçici bir işbirliği olabilir ama gerçek dostluk zor diye yorum yapmış. Tanımazlıktan gelirdi. Bu en düşük ihtimal. İlginç bulduğu birini görmezden gelmesi karakterine pek uymaz demiş.
1: Yok, fail bir karakter, dönüştürücü bir karakter. Müdahale evet. Eder, müdahil olur.
0: Mutlaka
1: yani.
0: Müdahil olurdu. Peki diğer sorumuza geçelim. Joker, Gotham şehriyle özdeşleştirdik. Gotham şehri olmasaydı biz Joker karakterini nerede görürdük? A. Londra, B. New York, C. Paris, D. Berlin.
1: New York, zaten Gotham New York.
0: Değil mi? New York'un kendisi.
1: Kendisi.
0: Aynı cevap verilmiş. Çünkü zaten doğrudan New York demiş. Pek çok açıdan zaten Londra, Paris, Berlin
1: yani
0: olmayacağına gerekçeler göstermiş.
1: Yani olmaz, metropol kaosu açısından olmaz, getto ilişkisi açısından olmaz, güç kitle ilişkisi açısından olmaz. Yani ona göre kurgulamışlar bütün mimariyi. Gotham New York.
0: Evet. Benzer cevap yine verilmiş. Peki üçüncü soruyu soruyorum. Son sorumuz. Şu isimlerden hangisi Joker'ın yakın arkadaşı olabilirdi? Yetenekli Bay Ripley'deki Ripley, Dövüş Kulübü'ndeki Tyler Durden, Scarface'deki Tony Montana, Taksi Şoförü'ndeki Travis Bickle.
1: Şimdi genel tanımlamalar psikopat olduğu yönünde olduğu için Travis diyeceklerdir ama bence Tyler Durden'la yaklaşıyordu.
0: Öyle mi?
1: İkisi de anarşist çünkü.
0: Benzer cevapları vermiş. Travis Bickle demiş o ilk tercih.
1: Orada vasata takılıyoruz.
0: Evet. Ruh ikizliği var demiş. Çünkü New York Gotham zaten benzer. Uykusuzluk, yalnızlık çeken insanlar. Yetenekli Bay Ripley'in o zenginlerin hayatına sızmaya çalışması biraz onu uzaklaştırmış.
1: Ben Travis'i Batman'e daha yakın.
0: Evet, şimdi onu da geleceğim.
1: Amerikan sahanın simge.
0: Evet, Scarface'deki Tony Montana için paraya, güce, mutlak güce tapan bir kişi. Egosu çok yüksek bir suç baronu demiş. Çok Joker'la uzlaşmaz. Tyler Durden içinde çok güçlü, karizmatik, kitleleri peşinden sürükleyen bir anarşisttir demiş. O yüzden Tyler Durden'ı da yakın görmüş ama onun tercihi Travis Bickle olmuş. Siz az çok yapay zekayı tanımışsınız da, çözmüşsünüz de hocam.
1: Çözdüm diyemem ama sezgisel olarak ve bilgisayar olarak nerelerden şu andaki algoritmaların çalıştığını kavramaya çalışıyorum. Yani.
0: Genel olarak nasıl buldunuz sorular, yapay zeka? Bize örneğin karakteri tanımamızda bir fayda sağladı mı?
1: Belli bir düzeyde o katkıyı sağlıyor ama o katkıya ulaşmadaki zaman emek ilişkisi bazen bazı durumlarda, bazı çalışmalarda çok yorucu olabiliyor. Onun yerine daha klasik metotlarla o kavrama ulaşmak henüz hala daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama pek çok kişiye belli bir dereceye kadar büyük kolaylık sağladığı ortada. Ama burada da tehlike şu, her işi ona yaptırmaya kalktığınızda dediğim gibi analitik düşünce, yaratıcı yorumlama, işte sentezleme falan filan gibi hani avcı toplayıcı dönemden bu yana edindiğimiz bir takım becerileri kaybetme riskimiz ve tehlikemiz var maalesef.
0: Peki ben size yapay zekayı sormadığım bir soruyu sorayım. Joker, Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker hangi diğer Joker'a daha yakın? Şöyle bildiğiniz, izlediğiniz Joker'ları düşünürseniz.
1: Joaquin Phoenix'in Joker'ına daha yakın. Çünkü diğerleri aksiyon filmi karakteri. Ama iki filmde de derinlikli bir arka plan, insan doğasıyla karışmış bir hal görüyoruz. Bir tanesinde bir ajanda var. Kaostan yana anarşist bir üst insanla karşı karşıyayız. Öteki tarafta da rahmetli Müslüm Gürses'e referans vereyim. Bir şarkısına yakarsa dünyayı garipler yapar. Yakar başlangıcıyla
0: başlar. Joaquin Phoenix için söylüyorsunuz.
1: Tabii Joaquin Phoenix için söylüyorum. İkisinde de bu sistemin, veri sistemin ne kadar bozuk olduğunu gösteren ve onun üzerine mimarilenen yapılar görüyoruz. Tabii Joaquin Phoenix'inki bir aksiyon filmi değil. O karışmasın. O böyle karakter merkezli bir film. Evet.
0: Evet. Görünüyor ki biz yeni Joker'larla karşılaşacağız.
1: Karşılaştık da çok trajik oldu ki sevdiğim de bir oyuncudur Jared Leto. Çok üzücü bir performans oldu. Yapacak bir şey yok. Artık bu iki karakterden sonra özellikle Heath Ledger'ın Joker'ından sonra
0: çıta fazla yükseldi.
1: Evet, her Joker o duvarlara çarpacaktır. Her aday oyuncu.
0: Peki hocam, çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bugün
1: çok keyifli bir
0: Joker'la ilgili konuştuk. Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Kurtuluş Özgen konuğumuzdu. Sevgili dinleyiciler, program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Başka bir karakterini seç programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız

0: Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bir kitabın kapağına uzanan el aslında bir dünyanın, bir hakikatin ve bir ruhun kapısını çalmaktadır. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğunun mahrem, sessiz ama hayati ilk adımına, niyetin berraklığına ve zihni bir bilgiye hazırlamanın edebine odaklanacağız. İlim öğrenmek, zihni malumatla doldurmak değildir. Bir şahsiyet inşası, bir insanlaşma davasıdır. Bu davanın ilk şartı ise o kitabı açmadan evvel kalbi her türlü kirden, kibirden, gösterişten arındırabilme nezaketidir. Şükrü Erbaş, insanın ruhunu sükunete davet eden bir mısrasında şöyle diyor. İnsan okuduğu kitabın içinde kendini bulamıyorsa o kelimeler sadece birer ölü harftir. Kalbiyle okumayan sadece gözüyle yorulur. Erbaş'ın bu tespiti bizi ilmin o ilk sarsılmaz kuralına götürüyor. Niyetin samimiyeti. Bilgiye bir rütbe almak, başkalarına üstünlük taslamak veya dünyevi bir çıkar devşirmek için değil, sadece anlamak, tekamül etmek için talep etmek ilmin asıl nezaketidir. Henry Bergson, zihnin bir depo değil, canlı bir organizma olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda niyetimiz berrak değilse, zihnimize aldığımız her bilgi birer yükten ibarettir. Nezaket, bu bilgiyi kabul edecek zihni bir misafir odası titizliğiyle hazır etmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te ilim yolculuğuna çıkanın ilk işinin kalp tasfiyesi olduğunu anlatır. Gazali'ye göre kalbi hasetle, hırsla, kibirle dolu olanın ilmi sadece dilde bir ağırlık olarak kalır. Asla ruha nüfuz etmez ve bilgiye talip olan kişi önce kendi cehaletini itiraf etme nezaketini göstermelidir. Buhari'nin Edebül Müfredinde şuna rastlarız. Ahlakın temeli amellerin niyetlere göre değer kazandığı gerçeği. Ders masasına oturmadan, bir kitabı elimize almadan evvel zihnimizi tüm gürültülerden temizlemek o bilgiye ve o bilginin sahibine duyulan en yüksek saygıdır. Hazreti Mevlana mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir derken ilmin bir bedel ve hazırlık istediğini bize anlatır. Bizim medeniyetimizde talebe isteyen demektir. Ne istediğini bilmek ise inceliğin ta kendisidir. Bugün bilgiyi bir tüketim nesnesi gibi gören, hızla okuyup derinleşmeden geçen modern insana karşı biz o kadim durma ve düşünce adabını geri çağırmalıyız. Ders çalışmaya, bir metni incelemeye başlamadan evvel verilen o küçük sessiz ara, yani o içsel yöneliş, Edebül Müfred'in özündeki ihtimamdır. İlmi bir övünme aracı değil, bir arınma vesilesi kılmak asıl inceliktir. Kıymetli dinleyiciler, zihnin nezaketi niyetin berraklığıyla başlar. Gelin bugün bir kitabı açarken, bir derse başlarken sadece zihnimizi değil kalbimizi de o hakikate hazır edelim. Biliyorum kibrini kapının dışında bırakıp öğrenmek istiyorum tevazusuyla oturalım masaya. Unutmayın ki niyetin berrak olduğu yerde en zorlu bilgi bile bir gönül aydınlığına dönüşür. İlim ancak edep ve niyetle beslendiğinde gerçek bir kimya-i saadet, yani mutluluk kaynağı olur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı,

0: Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Zihninizin berrak, niyetinizin halis, yolunuzun ilimle aydınlandığı vakur günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire Haber kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Bundan tam 27 yıl önce meydana gelen Marmara depreminin acıları hala taze. 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi. 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yer alan mesajında acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekun milletimizin eseri olacaktır." dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Katliamcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar İsrail unsurları tarafından insansız hava araçları ile hedef alındı. Saldırıda 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Gazze kentine düzenlenen topçu saldırısında da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi evsiz bıraktı. Kolombiya ve Endonezya'da şiddetli depremlerin ardından büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da, 5 gün sonra da Endonezya'da büyüklüğü 7'nin üzerinde depremler meydana geldi. Depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kolombiya'da 290'a, Endonezya'da da 53'e yükseldi. Depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini söyledi. Yusuf Tekin, Ankara'da yaptığı açıklamada dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. Enerji ve maden gelirleri gençlerin yuva kurmalarına katkı sunuyor. Aile müessesesinin desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 22 milyar lirayı buldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik dedi. İstanbul'da şirket sahibi olduğu belirtilen bir kişi, kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Hesabından 23 milyon lira çalındı. İstanbul polisi, dolandırılan kişinin şikayeti üzerine başlattığı çalışmayla organizatörlerden kuyumculara kadar uzanan dolandırıcılık şebekesinin üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yunanistan'ın Salamina ve İskira adalarında orman yangınları çıktı. Salamina'da hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Bölgeden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi. Belçika'nın en büyük orman yangınındaysa 30 bin dönüm alan kül oldu. Alevlerin Almanya'ya doğru ilerlemesi paniğe yol açtı. Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Genç Yaşam'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birbirinden önemli konuklarımız sizlerle birlikte olacak. İlk olarak üniversite tercih dönemi biliyorsunuz bitti, tercihler yapıldı. Yakında sonuçlar açıklanacak değerli dinleyenler. Özellikle dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde bizler de yazılım mühendisliğini yakından tanıyacağız. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Mühendisliği Fakültesinden Yazılım Mühendisliği bölümünden doçent doktor Hakan Açıkgöz sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler yine üniversite tercihlerine değineceğiz. Tabi doğru tercih noktasına değineceğiz ama aynı zamanda engelli öğrencilerin hem akademik başarıları hem de sosyal yaşama daha güçlü katılımlarını destekleyen adımlara bakacağız ve konuğumuz sevgili dinleyenler, engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birim sorumlusu Bilal Ehliz olacak.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde yazılım mühendisliğini yakından tanıyacağız. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Mühendisliği Fakültesi'nin Yazılım Mühendisliği bölümünden doçent doktor Hakan Açıkgöz sizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Nasılsınız, iyi misiniz Hakan?
3: Teşekkür ederim Mehmet Fatih Bey, siz nasılsınız?
2: Gayet iyi, teşekkür ederiz. Efendim, yazılım mühendisliğini yakından tanıyalım. Şimdi tabii yazılım mühendisi denildiğinde elbette insanların aklına bazı şeyler geliyordur ama sizden bu bölümü, bu mühendisliği bir açıklamanızı isteyelim. Nasıl bir mühendisliktir yazılım mühendisliği?
3: Yazılım mühendisliği aslında kafada şu oluşuyor. Kod yazabilen mühendislik diye geçiyor. Aslında yazılım mühendisliğinin temel gereksinimlerinden bir tanesi tamam kod yazabilmek ama burada süreçler, bilgisayar yazılımını bilmesi gerekiyor. Kodlamanın ne olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yazılım süreçlerine, yazılım mimarilerine, yazılım tasarlamaya veya yazılımdaki meydana gelebilecek hataların veya geliştirdiği yazılımsal süreçlerdeki güvenlik açıklarını tespit edebilen mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aslında yazılım mühendisliğinin temelinde de bunlar mevcut.
2: Evet, peki şimdi yazılım mühendisliği bölüm olarak peki nasıl bir bölüm? Yani diğer mühendisliklerden ayıran sizce temel özellikler nelerdir?
3: Şimdi yazılım mühendisliğinde aslında yazılım mühendisliği okumak isteyen öğrencilerimiz başlarken çok iyi yazması ya kod yazmasına gerek yok. Biz burada aslında şunu öğrencilerimize söylüyoruz. Ben daha önce programlama yapmadım. Öğrencilerimiz hep bize şunu söylüyor. Bir kaygıyla geliyor zaten bize öğrencilerimiz. Yazılım deyince kafada kod yazma var. Kod yazmayla alakalı işte iyi bir bilgisayar kullanım becerisine sahip olmam gerek diye düşünüyor. Biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Bu kaygıdan kurtarmak istiyoruz aslında kendilerine. Ben daha önce programlama yapmadım. Acaba bu bölümü okuyabilir miyim diye geliyorlar bize. Elbette ki okuyabilirler. Aslında bizim burada istediğimiz şey şu. Meraklı olabilmek, problem çözmekten hoşlanmak, sabırlı olmak, sürekli öğrenmeye açık olmak veya yazılım dünyasındaki bir problemimiz var. İşte örnek veriyorum. Mobil bankacılık geliştirmek istiyor. Bu bir problem. Bu problem ilk başta biz geliştirme aşamalarımız var. Geliştirme aşamalarımızda öğrencilerimiz deneme yapıyor. Deneme yaparken hatalar alıyor ki bizim en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Hatayı alıp hatayı çözebilmemiz önemli. Burada aslında hatanın nereden kaynaklandığını görebilmeleri önemli. Bizim için aslında öğrencinin kodu yazdık. Bir problemi tasarladık. Ona dair bir algoritma geliştirdik. Algoritmadan tasarım aşamasına geçtik. Kodumuz hazır, uygulamamız hazır. Biz bunu yaptığımızda tamamen sıfır hatamız oluyor. Halbuki biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz her süreçte karşımıza çıkabilecek problemleri görüp o problemlere yönelik aslında bizim kendi yeteneğinizle biraz geliştirmemizi istiyoruz. Öğrencilerimizden beklediğimiz temel yaklaşımlardan bir tanesi de bu.
2: Evet. Peki hocam, şimdi sizi bulmuşken şunu da soralım. Yani yazılım mühendisliği artık tabii tercihler yapıldı. Yazılım mühendisliğini tercih eden gençler de vardır. Yazılım mühendisliğini tercih etmeyi düşünen ya da tercih eden gençler hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?
3: Burada aslında ben

0: öğrencilere şunu söylüyorum. İlk başta yazılım mühendisliğini tercih ettiler artık o süreç geçti. Veya sonraki dönemde tercih edebilecek öğrencilerimize de şunu söylemek istiyorum. Aslında bölümün adına veya bölümün aldığı taban puana bakarak tercih yapmalarını veya sonraki süreçleri düşünmelerini istemiyorum. Yani bunu önermiyorum daha doğrusu. Aslında bölümün veya üniversitenin akademik kadrosuna bakmaları gerekiyor. İşte bölümde yürütülen TÜBİTAK projesi var mı? Veya laboratuvar imkanlarımız nelerdir? Veya öğrencilerimizin kendi yaptığı projelerde öğrencilerimizin iş bulma olanakları var mı? Veya laboratuvar imkanlarını öğrencilerimiz ne sürede kullanabiliyor? Veya bu çok önemli aslında. Üniversitelerimizin işte yazılım mühendisliği bölümlerinin dış paydaşı kimler? Kimlerle staj için örnek veriyorum. Staj yapmak istiyor öğrencimiz. Artık YÖK'ün de bildiğiniz üzere yeni bir uygulama geliştirmek istiyorlar. İşte 4 yıllık fakültelerde 7+1 sistemi, işte 2 yıllıklarda 3+1 sistemini geliştirmek istiyorlar ki bence yani son derece güzel bir yaklaşım. Çünkü öğrencilerimiz tamamen teorik bilgi alıyor, uygulama yapıyor ama bir sektöre girdiğinde yani tabiri caizse bir afallama moduna giriyor. Yani ben ne yapacağım acaba burada, işte takım çalışması nedir veya takım çalışmasına neye dikkat edeceğim bunları bilmiyor. Bunlara bakmasını aslında biraz üniversitenin kendilerine, bölümün kendilerine sağladığı imkanlara bakmasını istiyorum. Öneriyorum da daha doğrusu. Bu konu açılmışken ben de size şöyle güzel bir şey vereyim.
1: Lütfen.
0: Yeni görüştüğüm için büyük bir firmanın ismini veriyorum. Büyük bir firmada görüştüğümde şunu sormuştum. Bizim öğrencimiz mezun oldu yazılım mühendisliğinden, yapay zeka mühendisliğinden mezun oldu. Siz de bir iş görüşmesine geldi. İlk başta acaba öğrenciyi değerlendirirken nasıl bir değerlendirme kriteriniz var diye soru sormuştum. Aynen bana şunu söylediler. Aynen aktarıyorum. Hocam biz ilk başta öğrencilerimizin not ortalamasına bakıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin İngilizce yeterlilik düzeyine bakıyoruz. Daha sonra öğrencimiz, bak bu az önce anlattığımla yine paralel bir şey olacak. Öğrencilerimizin katıldığı proje sayılarına ve başarılarına bakıyoruz genelde. Yani aslında az önce söyledim ya, üniversitelerimizin laboratuvar olanakları, üniversitelerimizdeki öğretim üyelerinin öğrencilerle yapmış olduğu öğrenci projeleri ve öğrencinin geliştirdiği şu an zaten Türkiye'de yapılan çok büyük bir bilim festivali var biliyorsunuz, Teknofest diye.
1: Evet.
0: O Teknofest'teki öğrencilerin katıldığı yarışmalar ve başarılarına bakıyoruz genelde. Ki bence de bu bölümü seçmek isteyen veya üniversitede tercih yapacakların bence bir tık böyle bu alanlara doğru gidip belki de şu da olabilir. Bilmiyorum bu nasıl olur. Öğrencilerin aslında tercih ettiği bölümdeki öğretim elemanlarıyla görüşme yapması. Görüşme yaparak hocam ben bölümümüzü tercih edeceğim ama imkanlarınız neler? Hangi projeler geliştirdiniz? Aslında burada öğrenciyi de yönlendirmiş olacağız. Ki bizim tanıtım tercihleri standlarımız vardı. Tercih standlarımız vardı. Gelen öğrencilerimizi de bu yönde de yönlendirdik.
1: Evet, aslında bu çok kıymetli çünkü şimdi sizle yazılım mühendisliğini konuşuyoruz tabii ama özellikle yazılım mühendisliği bazen bilgisayar mühendisliğiyle karıştırılabiliyor.
0: Aynen.
1: Yani bu bile aslına bakarsanız, yani bahsettiğiniz gibi o tanıtımlar, araştırmalar çok çok kıymetli gerçekten.
0: Kesinlikle. Burada aslında dediğiniz gibi yani artık toplumda şu var, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi hemen aynı deniliyor. Birbirine oldukça yakın bölümler zaten. Öğrencilerimiz de zaten bunun yakın olduğunu biliyor ama burada kısaca bu konuyu ele almak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği biraz daha geniş çerçevede bilgisayar sistemlerine alıyor. Örnek veriyorum. Bilgisayarın donanım parçaları, bilgisayarın mimarisi, işletim sistemleri, işte ağlar, yazılım gibi birçok alanı kapsıyor. Yazılım mühendisliği ise odak biraz daha doğrudan yazılım sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, sürdürülebilir bir hale gelmesi. Az önce verdiğim örnekten yine yola çıkarak da bu ikisi arasındaki farkı şöyle bir kısaca açıklayayım isterseniz.
1: Lütfen.
0: Mobil bir banka, örnek veriyorum, öğrencimiz mobil bir bankacılık uygulaması geliştirmek istiyor. Burada aslında asıl amacımız şu olmaması lazım. Öğrencilerimiz zaten bunu yaptırıyor. Ya mobil bankacılığa ait bir kodu yazdım. Hayır, bunu istemiyoruz. Biz şunu istiyoruz. Kullanıcı ne istiyor? Sistem nasıl tasarlanacak? Güvenliğini nasıl sağlayacağız ki şu an zaten en büyük açıklarımızdan bir tanesi bu, güvenlik kısmı. Çünkü artık biliyorsunuz bir sürü site kuruluyor, bir sürü işte

0: ortalama dediğimiz, yenilemediğimiz e-mailler geliyor, mesajlar geliyor, insanların işte bilgilerini alıyorlar. İşte bu güvenliği sağlayacak ve bir de sisteme milyonlarca kullanıcı girdiğinde bu sistem nasıl çalışacak? Hatalarımız nasıl test edilecek? İşte yazılım mühendisi bütün süreci sistematik olarak ele alan bir mühendislik dalı.
1: Evet, daha kapsayıcı bir aslında
0: Aynen.
1: bölüm.
0: Aynen.
1: Peki burada mesela yapay zeka gibi, işte siber güvenlik gibi, veri bilimi gibi alanlar yazılım mühendisliğinin eğitimini nasıl etkiliyor peki?
0: Şöyle, burada inanılmaz derecede 3 saydınız. Yapay zeka, yazılım mühendisliği, siber güvenlik ve veri bilimi, bu alanlar birbirleriyle bir şekilde kesişiyor. Bugün yazılım mühendisliği birkaç yıl öncesine göre, bakın birkaç yıl öncesine göre bile oldukça farklı bir noktaya geldi. Özellikle yapay zeka çağındayız. Yapay zeka artık yalnızca bir uzmanlık alanı değil, yazılım geliştirme süreçlerinin de bir parçası haline geliyor. İşte bugün yazılımcılar kod üretiyor, hata buluyor, İşte bu hatalardan test senaryoları oluşturuyor veya belge hazırlarken biz artık hepimiz yapay zeka araçlarını kullanabiliyoruz. Peki burada yazılım mühendisi bu alanların nasıl kullanması gerek? Aslında bizim istediğimiz şöyle bir şey var. Yazılım mühendisindeki okuyacak olan veya oradaki mühendis olan kişilerin yapay zeka araçlarını kullanmak, tamam, bunları yapacak. Ama burada şunu yapması gerekiyor. Üretilen kodun veya sistemin doğru olup olmadığını anlayabilmek için algoritmamız var, programlamamız var. Yazılım mühendisinin temel prensiplerini de bilmesi gerekiyor. Aslında geleceğin yazılım mühendisi şu olmayacak. Kodu bilen değil, yani kod yazabilen değil veya kodu üreten değil. Veriyi anlayacak, yani bir verimiz var, veriyi anlayacak. Bu veriyle oluşturduğumuz sistemin güvenliğini düşünebilecek ve yapay zeka araçlarını doğru kullanabilecek mühendislere ihtiyacımız var. Aslında bu üçünün kullanabilen kişilerin yazılım mühendisliğinde başarılı olması kaçınılmaz zaten.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hocam şimdi tabii yavaş yavaş veda edeceğiz aslında, uzun uzadıya konuşmayı çok istiyoruz ama süremiz kısıtlı. Dolayısıyla veda etmeden hem aslında öğrencilere, hem dinleyenlere, gençlere, ailelere özellikle vereceğiniz tavsiyeleri dinleyelim. Hem de çok kısa üniversite, yani sizin üniversitenize gelecek gençler bölümde ne bulacak? Çok kısa buna da değinin, sonra veda edelim.
0: Tamamdır. Şimdi artık üniversitemizin ismi İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Resmi üniversitede de yayınlandı. Biz yazılım mühendisi olarak şu an 3. sınıf öğrencilerimizle eğitim öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Yazılım mühendisliğine bağlı olarak bir yapay zeka ve akıllı sistemler yüksek lisans programımız var. Laboratuvar imkanlarımız öğrencilerimize her zaman aktif bir şekilde, öğrencilerle çalışıyoruz. İnteraktif bir şekilde çalışmamız var. Bölümdeki hocalarımızın hepsinin öğrencilerle beraber yapmış olduğu öğrenci projeleri var. Şu an bölümümüzde yapay zeka ile ilgili bir TÜBİTAK projemiz var. Yine öğrencilerimiz bu projenin içerisinde. Bölümümüzle ilgili, yani üniversitemizle ilgili bilgiyi böyle vereyim. Daha sonra da öğrencilerimize şunları söylemek istiyorum. Aslında burada hangi bölümü okuyacağımız değil. Bu aslında ben hep kendi yakınlarıma da söylüyorum. Gelecekte nasıl bir yol çizeceğimizle ilgili. Yani bundan 10-15 sene sonrasında bu meslekte kendinizi nasıl görüyorsunuz? Veya yazılım mühendisliğinde kendinizi 10-15 yıl sonra hangi noktaya getirmek istiyorsunuz? Bunun aslında düşünen ve bununla ilgili böyle tercih yapanların başarılı olacağını düşünüyorum. Yoksa kod yazmak bizi öğrencilerimize, öğrenciler Anadolu Lisesi'nden geliyor veya başka düz liseden geliyor. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen öğrencilerimiz bile birinci sınıfın sonunda veya ikinci sınıfın başlarında artık kod yazmaya başlıyor. Kendine güveni geliyor. Burada öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz. Ailelere de bunu söylüyoruz. Merak etmekten vazgeçmeyecek. Öğrenmekten, üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Aslında geleceği sadece bekleyen kişiler olarak değil de geleceği tasarlayan gençler olmalarını istiyoruz. Temel şeyimiz bu. Meraklı olmalarını istiyoruz. Bu güzel ve önemli konuda gençlerimize ve ailelerimize ulaşma fırsatı sunduğunuz için size, program ekibine, bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Tercih yapan öğrencilerimizin inşallah istedikleri yerlere gelmesini istiyorum. Yazılım mühendisliğinde de tercih yapan ve orada ilerlemek isteyenlerin de bir şekilde kendilerini teknoloji imkanlarla işte yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarla geliştirip daha farklı bir öğrenci olmalarını öneriyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Mühendisliği Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden Doçent Doktor Hakan Açıkgöz sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu Bilal Ehlis. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsınız, iyi misiniz Bilal Bey?
3: Çok teşekkür ederim. İyiyim, nasılsınız?
2: Teşekkürler. Şimdi üniversite tercih dönemi tabii geçti. Tüm gençler için olduğu kadar engelli öğrenciler için de geleceğe açılan en önemli kapılardan birisi üniversiteler. Burada üniversiteler tabii engelli öğrenciler için sadece puan ve sıralama değil, aynı zamanda üniversitenin erişilebilirlik olanakları, fiziksel koşulları, burs imkanları, engelsiz kampüs uygulamaları da büyük önem taşıyor. Biz tabii sizin üniversiteniz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni yakından tanıyalım istiyoruz. Özellikle engelli öğrenciler için üniversite tercih dönemi neden ayrı bir önem, ayrı bir anlam taşıyor?
3: Efendim, üniversitemizde öncelikle böyle bir röportaj imkanı verdiğiniz için TRT Çukurova Radyosu ekibine ve sizlere üniversitemiz adına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi engelli öğrenciler için üniversite tercih dönemi neden ayrı bir önem taşıyor? Öğrenciler için kendilerini geleceğe ve iş yaşamına hazırlayacak olan üniversite tercihi çok önemlidir. Bu tercih engelli öğrencilerin ise çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu konuyu kendi üniversitemizden de bahsederek şöyle açıklamak istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi engelli öğrencilere verdiği hizmetler dolayısıyla 2020, 2021 ve 2022 yıllarında mekanda erişim, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişim kategorilerinde YÖK tarafından ödüller almış, erişilebilir üniversite kategorisinde ise halk oylamasıyla birinciliğe layık görülmüştür. Engelli öğrencilere verilen fiziki kampüs hizmetleri, binaların erişilebilir olması ve engelli öğrenciler için sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarılar bu ödülleri de bize kazandırmıştır.
2: Evet.
3: Bu şekilde verelim.
2: Peki tercih yaparken öğrenciler ve aileler hangi kriterlere dikkat etmesi gerekiyor öncelikle?
3: Engelli öğrenciler üniversite tercihlerini yaparken birkaç önemli noktaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Erişilebilirlik ve kampüs mimarisi yeterli mi? YÖK engelsiz üniversite bayrakları var mı? Engelli öğrenci birimi aktif çalışıyor mu? Özel yetenek ve kontenjan kuralları var mı? KYK yurtlarında engellilere özel barınma ve yurt olanakları var mıdır? Ulaşım imkanları nelerdir gibi bu kriterlere göz önüne almaları gerekiyor.
2: Evet. Peki engelsiz üniversite uygulamaları öğrencilerin eğitim hayatına nasıl katkı sağlıyor? Biraz bu uygulamaları yakından tanıyalım.
3: Evet, onlardan da şöyle bahsedebiliriz. Engelsiz üniversite uygulamaları, engelli öğrencileri yüksek öğrenim sürecindeki fiziksel, akademik ve sosyal engelleri ortadan kaldırarak fırsat eşitliği sağlar. Bunlar genelde 4 ana başlık halinde inceleyebiliriz. Birincisi, akademik başarı ve erişilebilirliktir. Mesela yardımcı teknolojilerden örnek verecek olursak, ekran okuyucu yazılımlar, işitme cihazı uyumlu amfiler ve özel bilgisayar ekipmanlarıyla derse öğrencilerimiz aktif katılım kolaylaştırır. İkinci başlığımız fiziksel bağımsızlık ve güvenliktir. Burada da barınma ve ulaşım çok önemlidir. Erişilebilir yurt odaları ve kampüs içi engelsiz ulaşım imkanları günlük yaşam stresini azaltarak öğrencilerin eğitime odaklanmalarını sağlar. Diğer başlığım sosyal entegrasyon ve psikolojik destektir. Burada da kampüs yaşamına katılım, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin erişilebilir hale getirilmesi öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda sosyalleşmesini sağlarlar. Diğer başlığımız ise kariyer ve gelecek hazırlığıdır. Bunda da mesleki özgüven, eğitim sürecinde desteklenen öğrenciler akademik potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak mezuniyet sonrası iş hayatına ve bağımsız yaşama daha donanımlı ve özgüvenli hazırlanırlar.
2: Evet. Peki üniversitelerde engelli öğrencilere yönelik ne tür akademik ve sosyal destekler sunuluyor ağırlıklı olarak?
3: Şöyle, üniversitelerde engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamına eşit koşullarda katılımını sağlamak amacıyla engelli öğrenci birimi koordinasyonunda kapsamlı akademik ve sosyal destekler sunulur. Akademik destekler ve ders uygulamaları, bunlar ders sınav düzenlemeleri

0: düzenlemeleri, ders materyaller ve not desteği, müfredat ve muafiyet düzenlemeleri, teknolojik araç gereçler olarak sıralayabiliriz. Sosyal ve yerleşke destekleri ise fiziksel erişilebilirlik, barınma ulaşım, psikososyal, danışmanlık ve kariyer desteği, öğrenci toplulukları ve etkinlikler, uluslararası değişim programlarıdır. Bunları şu şekilde yine açıklayabilirim. Akademik desteklerde sınav düzenlemeleri, sınavlarda genellikle ek süre, özel tek kişilik sınav salonu temini, okuyucu yazıcı asistan desteği, büyük kontrolü ve Braille ile alfabesiyle hazırlanmış sınav kağıtları ve bilgisayar tabanlı sınav imkanları sunulur. Ders materyali ve not desteği ise ders materyallerinin sesli veya dijital erişilebilirlik formatlara dönüştürülmesi, Braille eşlik imkanı ve gönüllü öğrencilerden oluşan akran asistanlığı ile ders notu paylaşımı yapılır. Müfredat ve muafiyet düzenlemeleri genelde öğrencilerin engel durumuna bağlı olarak zorunlu yabancı dil veya uygulamalı derslerde mevzuata uygun muafiyet ya da alternatif eşler imkanları sağlanır. Teknolojik araç gereçlerle kütüphaneler ve bilişim laboratuvarlarında ekran okuma yazılımları, özel klavyeler ve yürütücü cihazların temini öğrencilerin derse uyumlarını daha da kolaylaştırır. Sosyal ve yerleşke desteklerinde özellikle fiziksel erişilebilirlik çok önemlidir. Derslikler, yemekhaneler, kütüphaneler ve sosyal alanlarda rampalar, engelli asansörleri, hissedilebilir yüzeyler ve erişilebilir tuvaletlerin düzenlenmesi sağlanır. Barınma ulaşım niye çok önemlidir? Kampüs içi yurtlarda engelliler için uygun oda tasarımları ve kampüs içi araçlı ulaşım, ring desteği sağlanır. Psikososyal danışmanlık ve kariyer desteği de üniversitelerimizin psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri bulunmaktadır. Bunların aracılığıyla bireysel psikolojik destek ve kariyer merkezleri üzerinden engelli öğrencilere özel staj ve kariyer rehberliği sağlanır. Öğrenci toplulukları ve etkinlikler, engelli öğrenci toplulukları desteklenerek farkındalık seminerleri, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir. Uluslararası değişim programlarında Erasmus Artı gibi değişim programlarına katılımda ek hibeler ve erişilebilirlik destekleri sağlanır.
1: Evet. Peki erişilebilir kampüs dediğimizde ne anlamalıyız?
0: Erişilebilir kampüs, tüm öğrencilerin fiziksel, dijital ve sosyal alanlara bağımsızca erişebildiği bir üniversite ortamıdır. Fiziksel erişilebilirlik, az önce de açıklamıştım, rampalar, geniş asansörler, engelsiz tuvaletler ve hissedilebilir kılavuz yollarıdır. Dijital erişilebilirlik, ekran uyucu uyumlu web siteleri, sesli ders materyalleri ve alt yazılı içeriklerdir. Akademik uygulamalar, esnek sınav süreleri, erişilebilir sınıf düzeni ve ses kayıt izinleridir.
1: Evet. Peki engelli öğrencilerin üniversite yaşamında uyum sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluklar nedir?
0: Efendim, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecinde karşılaştıkları zorluklar genellikle fiziksel, akademik ve sosyal engellerdir. Üniversitemizin akademik idari birimleri genelde öğrencilerin bu süreci başarılı bir şekilde geçirmeleri için maksimum özveriyle çalışmaktadır. Engelli öğrenci birimi olarak öğrencilerimizin peşten teşkil edip ilgili akademisyenlerle iletişime geçmelerini biz sağlıyoruz. Öğrencilerin kampüs hayatına hızlı adapte olmayı sağlayan akran rehberliği ve kulüp etkinlikleriyle oryantasyon hizmeti veriyoruz. İşitme ve görme engelli öğrenciler için sesli materyaller, altyazılı içerikler ve sınav süresi uygulamalarıyla yardımcı oluyoruz. Onların dersliklere, kütüphanelere, yemekhanelere ve yurtlara ulaşım imkanlarını biz sağlıyoruz.
1: Evet. Peki burada özellikle aranıza yeni katılacak engelli arkadaşlara sağlanacak, yani sizin üniversiteniz özelinde haklar ve destekler hakkında kısaca bilgi de alabilir miyiz?
0: O konuda şöyle bilgi vereyim. Özellikle YKS tercih sürecince engelli öğrencilere sağlanan haklar tamamen ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi olarak bizim iletişime geçen adaylara biz destek hizmeti sunuyoruz. Onlara tercih etmedikleri bölüm ve programlara engel durumlarından dolayı yaşayabilecekleri zorluklar veya daha tercih süresindeyken ortadan kaldırmaya çalışıyoruz bu zorlukları.
1: Evet. Ailelerin peki bu süreç

0: İşte çocuklara nasıl yaklaşmaları gerekiyor?
1: Şöyle, engelli öğrencilerin üniversite tercih sürecinde ailelerin doğru yaklaşım sergilemeleri son derece önemlidir. Ailelerin davranışı, öğrencilerin gelecekteki bağımsızlık duygusunun ve akademik başarısını doğrudan etkileyecektir. Ailelerin bu dönemde dikkate alması gereken temel yaklaşım şu şekilde olmalıdır. Öncelikle öğrencilerin kendi kararlarını almasına fırsat vermeliler. Ailelerin onları koruma içgüdüsüyle öğrenci adına karar vermesi yerine öğrencinin kendi isteklerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini ifade etmesine imkan tanımalıdır. Bağımsızlık duygusunu desteklemelidir. Üniversite hayatının aynı zamanda bir bireyleşme adımı olduğunu unutmayıp öğrencinin kendi hayatı üzerinde söz sahibi olduğunu hissettirmelidir.
0: Evet.
1: Aileler öğrenciler için kampüste fiziksel şartlarını da incelemeli. Çünkü onlara engel durumundan dolayı zorluk yaşayacaklar için tercih etmek istenen üniversitelerin engelsiz erişim imkanlarını kampüse bizzat ziyaret edip teyit etmeliler. Öğrencilerin de başarı sıralamasını doğru analiz edip tercih etmek istediği bölüm mezuniyet sonrası iş imkanlarını, kamu özel sektördeki engelli kadrolarına erişim süreçlerini gerçekçi bir çerçevede konuşmalılar. Öğrencinin kaygısını doğal karşılamaları gerekir. Belirsizliklerin yarattığı öğrencideki stresi baskılayarak değil, açık iletişim kurarak ve dinleyerek azaltmaya çalışsınlar. Başarıyı sadece yerleşmeye bağlamalılar. Sonuç ne olursa olsun öğrencinin gösterdiği çabayı ve süreci takdir etmeleri, takdir ettiklerini hissettirmelidir.
0: Evet. Üniversite eğitiminin engelli bireylerin istihdam ve sosyal hayata katılımına katkısı nedir peki? Nelerdir sizce?
1: Üniversite eğitimi, engelli bireylerin yalnızca akademik mesleki becerilerini geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda toplumsal yaşamda bağımsız, özgüvenli ve etkin birey olarak yer almalarını sağlar. İstihdam hayata katılım açısından katkıları şu şekilde olabilir. Yüksek öğretim, engelli bireylere beden gücüne dayalı iş imkanlarının ötesinde zihinsel yeteneklerini, uzmanlıklarını ve mesleki donanımlarını kullanabileceklerin prestijli meslek kapısını açar. Ülkemizde engelli kamu personeli seçme sınavı ve özel sektördeki yasal engelli kotası uygulamalarında lisansla ön lisans mezuniyeti, yönetim, uzman ve teknik büro kadrolarına erişimi kolaylaştırır. Sosyal hayata katılım açısından da katkılar şu şekilde olur. Üniversite ortamı bireyin tek başına kararlar almasını, kendi sorumluluklarını üstlenmesini ve toplumsal yaşamda var olma özgüvenini geliştirmesini sağlar. Engelli ve engelsiz öğrencilerin aynı sınıfta projelerde ve kulüplerde bir arada bulunması, toplumdaki bağımlı veya yardıma muhtaç birey algısını ve kalıp yargılarını ortadan kaldırır. Üniversitede kurulan arkadaşlıklar, engelli öğrencinin katılım sağlanan kulüpleri ve kültürel faaliyetler, engelli bireylerin sosyal çevrelerini genişleterek onların izolasyon riskini azaltır. Öğrenciler yüksek öğrenim gören engelli bireyler, yüksek öğrenim gören engelli bireyler sahip oldukları yasal haklar ve erişilebilirlik standartları konusunda daha bilinçli hale gelirler.
0: Evet. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Ailelere vereceğiniz tavsiyeleri çok kısa bir şekilde dinleyelim. Ardından veda edelim Bilal Bey.
1: Evet, benim engelli öğrencilere şu şekilde mesajım olur. Engelliniz ve yeteneklerinizi belirleyen bir unsur asla olmasın. Tercih sürecinde kendi isteklerinizi, ilgi alanlarınızı ve hedeflerinizi merkeze koyun. Kendi kararlarınızı almaktan ve geleceğinizi şekillendirmekten asla çekinmeyin. Haklarınızı, imkanlarınızı bilin. Haklarınızı bilmek size güç verecek. Kalep etmekten asla çekinmeyin ve bizimle mutlaka iletişime geçin. Ailelere de mesajım şu şekilde olur. Size koruyucu değil, destekleyici olun. Üniversite hayatı çocuğunuzun kendi kanatları uçmayı öğreneceği en önemli fırsattır. Kararları çocuğunuzla birlikte alın. Onlar adına asla karar vermeye çalışmayın. Üniversite tercih sürecinde üniversitelerin erişilebilirliğini sorgulayın. Kampüs ziyaretleri yapın. Çocuğunuzun daima yanında yer alın.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz size. Keyifli ve güzel bir sohbetti. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi çalışmalar dileriz size.
1: Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, Osmaniye Koktat Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu

Bilal Ehlis sizlerleydi ve biz de artık veda ediyoruz. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu günler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye ziyaret mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 yıl önceki en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın sözleri El Cezire televizyonuna yaptığı en kısa zamanda inşallah bir Şam seyahati yapacağım açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Suriye'ye olası ilk ziyaret, iki ülke ilişkilerindeki yeni dönemin en güçlü sembolik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya gündeminde önemli yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes karmaşası yaşanıyor. Washington'la Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan 60 günlük geçici ateşkes bugün itibarıyla son buldu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Tahran yönetimi sürenin önemi kalmadı açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Tahran yönetimi teslim olmalı, acelem yok dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili olarak Umman'ı da bombalama tehdidinde bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla müzakereler sürüyor. Mısır'daki Hamas heyeti, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada 4. ve son turda 28 üyeden 15'inin oyunu alan AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliği görevine seçildi. İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. Havalimanı dün 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Dün Sabiha Gökçen Havalimanı da uçuş rekoru kırdı. 958 uçuşun yanı sıra günlük yolcu sayısı ilk kez 180 bini aştı. 180.914 oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede Samsunspor Göztepe'yi konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz havayı, suyu, toprağı, biyolojik çeşitliliği, iklim değişikliğini anlattığımız programımızda bugün çevre ve turizm ilişkisini konuşacağız. Sürdürülebilir turizm anlayışının ne olduğunu, Türkiye'de çevreyi koruyarak turizmi geliştirmenin nasıl mümkün olacağını uzman konuğumuza soracağız. Çevre ile turizm arasındaki ilişki yalnızca doğal güzelliklerden ibaret değildir. Aynı zamanda geleceğin ekonomik ve ekolojik dengesini de belirler. Doğanın korunduğu bölgeler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Ancak plansız yapılaşma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı turizmin en değerli sermayesini tehdit ediyor. Bir bölgenin temiz havası, berrak suyu ve zengin biyolojik çeşitliliği sürdürülebilir turizmin en güçlü temelini oluşturuyor. Çevreyi koruyan anlayış yalnızca doğayı değil, turizm gelirlerini ve yerel kalkınmayı da destekliyor. Doğal mirasın zarar görmesi ise hem ekosistemleri hem de bölgenin turizm potansiyelini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle çevre ile turizm arasında karşılıklı beslenen, güçlü ve hassas bir bağ bulunuyor. Bugün temeli atılan doğru çevre politikaları yarının turizm başarısını şekillendiriyor. Peki doğal zenginlikleri korurken turizmi nasıl geliştirebiliriz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını uzmanımızla gerçekleştireceğimiz röportajda birlikte değerlendireceğiz. Şimdi spiker arkadaşımız Betül Yıldız Altay'ın Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Çölleşmeden Konuşalım programında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Doçent
2: Hanım. Çevre ve turizm arasında nasıl bir ilişki var diye konuşacağız ve tabii sağlıklı bir çevre turizmi nasıl etkiliyor, ilk sorumuz olsun.
3: Çevre tabii turizmin ana sermayesi net olarak iki tane. Biri doğa, biri de kültürel varlıklar. Kültürel varlıklar da gene aynı doğadan ortaya çıkan ve insanların tüm var oldukları sürece ürettikleri insan aklı ve emeğiyle ortaya konan varlıklar. Doğa ise tamamen insan aklı ve emeği dışında oluşmuş olan insanların da diğer canlılar gibi içinde yaşadığı ortam. Tabii çevrede insanlarla bir arada bulunan doğa parçası öyle diyelim ve bir anlamda da kültürel ekosistem, yani doğanın insan eliyle bir miktar dönüştürülerek ya da insanların da içinde var oldukları bir yaşam ortamından bahsediyoruz. Buna belki bir habitat

0: olarak da değerlendirmek mümkün. Aslında turizm çevre ilişkisine baktığımız zaman bir taşıma kapasitesi konusunda, yani altında yatan çerçeve açısından bakarsak bir ilişki var, ama bu ilişki aynı zamanda çelişkilerle dolu bir ilişkidir. Çünkü turizm geliştikçe bulunduğu ortama da zarar veren bir faaliyet haline alabiliyor. O yüzden bu turizmi mutlaka belli kriterlere, aynı zamanda doğayı koruyan bazı çerçevelere oturtmak gerekmektedir. Turizm böyle bir paradoksu da var. Turizm hem çevreye bağımlı, yani bulunmamış doğal alanlara bağımlıdır, hem de bu faaliyetleri nedeniyle çevreye zarar verme potansiyeli olan bir durumu ifade eder. Mesela hiç turizme daha açılmamış, turizme tanışmamış bir alanlar için turizmin gelişmesi diye bir konu ortaya konmuştur. Bu nedir? Keşfedilme süreci vardır. Keşfedilmeden sonra bir gelişme süreci turizm alanları için, olgunlaşma, arkasından doyma ve düşüş diye böyle bir çan eğrisi gibi bir durum söz konusudur. Turizmi iyi yönetemediğimiz zaman bu olgunlaşmadan sonra doyma ve düşüş aşaması turizmle çevre arasında artık ilişkinin olumsuza döndüğünün de bir göstergesidir. Bizim için önemli olan o alana, o aşamaya, merhaleye ulaşmaması. Turizm sektörünün de en temel çelişkisidir. Turizm çevresel kaliteye bağımlıdır. Deniz denize, değmemiş ormanlara, doğal alanlara, mesela ekoturizm açısından, sürdürülebilir turizm açısından biyoçeşitliliği de buraya katabiliriz. Yani turizm aslında doğrudan varlığı bu bozulmamış ekosistemlere bağlı. Hatta bir kültürel ekosistem, yani kentsel alanları da turizm açısından değerlendirirsek, burada da belli kalitede ortamlar ister turizm. Ancak tekrar ediyorum, turizmin, yani bu kaliteyi en çok tehdit eden faaliyetlerden biri turizmdir. Oysa eğer sürdürülebilir turizm kriterlerine ya da ekoturizm kriterlerine uydurabilirseniz, o zaman durum farklı olur. Turizm doğayı korur, bu anlamda ekoturizm mesela. Korunmuş doğa daha fazla turizm atraksiyonu oluşturur ve bir anlamda bir turizm, ekoturizm döngüsü oluşturur. Bu, eğer yerel halk bu işin içindeyse, doğayı korursa yerel halk, turizm de buradan nemalanır ve büyürse, yerel halk bundan fayda görür, ama yapısal olarak o alanın bozulmaması büyük önemlidir. Yine halk gelir elde ettiği için, bu çok büyük bir gelir olmasa da daha uzun elimde, daha sabit ama uzun elimli bir gelir olarak düşünün. O zaman doğayı da korumak gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Peki, özür diliyorum.
0: Birbirine, doğa birbirini koruyan bir araç haline de gelebilir.
1: Bozulmamış ekosistemler, doğal alanlar dediniz az önce. Peki, evet. Doğal alanların korunması bir bölgenin turizm potansiyeline ne gibi katkılar sağlar?
0: Önce şunu söyleyelim. Dünyadaki bütün turizm gelişmelerine baktığımız zaman doğal alan ve yani biyoçeşitlik alanlarına, yani bozulmamış doğal alanlara yönelişte her yıl %17-30'luk bir artış var. Normal turizm sektöründeki artış ise %4 civarında, 3,5-4 civarında. Bu çok önemli bir konudur. Ve işte bozulmamış doğal alanlar aynı zamanda insanların en çok görmek istedikleri yerdir. Çünkü bozulmamış doğal alanlarda aynı zamanda gastronomik açıdan da keşfedilmemiş de yiyecekler, yani mutfak, etnik mutfaklar vardır. Hı. Ve bunları da yaşamak ister, görmek ister. Bütün bunlar doğrudan turizmi motive ederler ya da turistleri motive ederler. Şimdi kitle turizmi, ekoturizm açısından mesela kitle turizmi çok hızlı gelişir. Çevreye çok saygılı değildir ve saldırgan, kontrolsüzdür. Plansız ve ölçüsüzdür çoğu zaman. Bir turizm planı yapılır ama ekoturizm ya da doğa temelli turizmlere baktığımız zaman ise daha ihtiyatlı, çevreye saygılı, planlı ve ölçülü bir turizm faaliyetinden bahsediyoruz. Öyle olduğu zaman doğal alanların korunma olasılığı daha da artar. Mesela turizmin çevre üzerinde çok olumsuz etkileri var. Nedir? Habitat parçalarlar. Bu son derece büyük bir problemdir. Doğrudan fiziksel etkileri vardır. Yaban hayvanlarına olumsuz etkileri olur. Yaban hayvanlarında davranış bozulmaları söz konusu olur. Bir de tabii çok ciddi su ve enerji tüketimi söz konusu olmaktadır. Bu turizmin çevre üzerinde böyle olumsuz etkileri olurken, eğer iyi planlanmışsa da finansal açıdan, hem ekonomik, yani koruma teşviki açısından da bir doğanın ekonomik değerli

demesine sebep olduğu için de o alanın korunmasını dikte edebilir, onu sağlayabilir. Şu kadarını bilelim, yakın gelecekte de özellikle iklim değişikliğinden sonra daha turizmin kuzeye doğru gideceğini, özellikle bireysel turizmde artış

0: alanların korunması için yeterli çaba yok, bunu söylemeliyiz. Hangi çaba yok? Yasal olarak koruma altına alınması lazım. Çünkü Milli Park gibi, Tabiat Parkı gibi, doğal sit alanları gibi, özel çevre koruma alanları gibi yasal statülerle, yani yasal çerçevesi olan koruma statülerinin turizmi çok motive ettiğini, çok önemli turizm destinasyonları oluşturduğunu biliyoruz. Bu bozulmamış doğal alanların doğrudan turizme katkısı demektir ve bunun içinde bu alanları çeşitli beşeri faaliyetlerden, büyük yapısal değişimlere sebep olacak durumlardan korumak lazım. Yani bizlerin özellikle yüksek dağ alanlarını, çok önemli su havzalarını, biyolojik çeşitli bakımından koruma değeri yüksek ormanları ve doğal alanları mutlaka yasal statülerde koruma altına almamız gerekiyor.
1: Peki kontrolsüz turizm faaliyetleri çevre üzerinde hangi olumsuz etkileri oluşturabilir?
0: Demin biraz değindim, söyleyeyim. Mesela toprak erozyonu konumuz, ana başlığımız toprak. Doğrudan fiziksel etkisi olur. Turizm toprağa erozyon oluşturduğu gibi düz alanlarda da, eğimli alanlarda bunu yapar. Düz alanlarda da toprakta çok ciddi kompaktlaşmaya sebep olur. Kompaktlaşma oradaki bitki köklerinin sıkışmasına, yüzeysel akışın, yağışın toprağa girememesine, yüzeysel akışın artışına ve sel ve taşkınlara artı katkısı olunabilir. Bitki örtüsü tahrip olur. Su kaynakları aşırı kullanılır. Eğer bir anlamda hani şöyle diyeyim, aşırı bir yapılaşmaya sebep olursa o mekanda, o coğrafyada, otellerin çok sayıda olması, ana manzarayı yani doğal yapıyı eğer bozuyor ise bu çok ciddi turizmde aynı zamanda görsel kalitenin de düşmesine sebep olduğu için ve aşırı su kullanımını da tahrip ettiği için çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkar ve bütün bunlarla da bu turizm faaliyetleri sonucu çok büyük atık oluşur. İşte Ayder'de bunu görüyoruz, Uzungöl'de görüyoruz, atık yönetimi sorun olmaya başlar. Habitat parçalanmasıyla işte turist gelecek diye yollar yapılmaya başlıyor. Oysa turizm alanına yol yapılmalı, bu doğrudur. Ama turizm alanı içerisinde eğer yol miktarını çok arttırırsak ve ana büyük alanların korunmuş, bozulmamış, parçalanmamış büyük alanları küçük alanlara dönüştüren yol sayısını, yol miktarını arttırırsak bu habitat parçalanması ve doğrudan da doğal koridorları bölerek yapay koridorların oluşması demek ki bu ciddi bir problemdir. Yaban hayvanlarının bir yerden bir yere geçişini önler. Eğimli yerlerde yeni bir su kanalı vazifesi görür ve aşağılara doğru hızla suyun sel ve taşkın oluşturma potansiyeli artıyor. Tabii ki yoğun turizm, unutmayalım ki yoğun yapılaşmayla birlikte iklime olumsuz etkisi olur. Bir kere zaten genel olarak şunu söyleyelim. Turizm faaliyeti özellikle hava yoluyla gittikçe arttığı için ulaşım kaynaklı karbon emisyonunu artırıyor. Ne yazık ki böyle bir durum var. Küresel anlamda sera gazı emisyonlarına yaklaşık %10-12'lik bir şey olduğu düşünülüyor. Bu turizm literatürü çalışmalar bunu gösteriyor. Yani sera gazı emisyonlarına bu ciddi bir rakam. Yaban hayvanlarına bu turizm faaliyetlerinin etkisi var. Özellikle bozulmamış ekosistemlere eğer siz turizm, kitle turizmi şeklinde bir aşırı turizm, kitle turizmi gibi kişileri götürürseniz normalde doğal alanlarda daha küçük ölçekte 20 kişilik, 25 kişilik gruplar halinde turizm yapılması gerekirken çok kalabalık bir turizm o alandaki yaban hayvanlarının konforunu, yaşamını ciddi şekilde etkiler. Tabii ki çok ciddi su ve enerji tüketimine de yol açar, bunları söylememiz lazım. Ama olumsuz etkileri de var. Bunu iyi kıyaslamak, fayda maliyetini çok iyi yapmak lazım. Bunu da neyle yapabilirsiniz? Taşıma kapasitesiyle ancak oluşturabilir.
1: Sürdürülebilir turizm anlayışı nedir ve neden her geçen gün daha fazla önem kazanıyor?
0: Şimdi aslında sürdürülebilir turizm sadece doğa temelli turizm için ortaya konmuş bir yapı gibi, olgu gibi uzun süre kullanıldı. Ama son yıllarda bunun da biraz şekli döndü. Genelde bazı ülkeler turizmi sürdürülebilir turizm şeklinde şey yapmıştı. Hatta bazı ekoturizmle ilgilenen kaynaklarda ya da turizmle ilgilenen kaynaklarda sürdürülebilir turizmin aslında bütün turizm faaliyetlerinde olması gereken bir ilkeler bütünüdür. Yani siz ne yaparsanız yapın bir kitle turizmi de yapıyorsanız ya da ekoturizm ya da doğal tabanlı bir turizm de yapıyorsanız

0: onu sürdürülebilir temelleri oturtmak gereği vardır. Ve genelde Avrupa'da sürdürülebilir turizm ve dünyanın bazı ülkelerinde sürdürülebilir turizm kaynaklı. Niye? Kaynak yönetimi, sosyal etki, çevresel etki bakımından belli kriterlere uymayı zorunlu kılan bir turizm şeyini ifade ediyor, yapısını. Dolayısıyla bu sürdürülebilir turizmde de belli sertifikasyon süreçleri var ve bu sertifikasyon süreçlerine göre de turizm yönetimi yapılıyor. Ama şunu tekrar tekrar söylüyorum. Avrupa'da kırsal turizm, çiftlik turizmi, sürdürülebilir turizm gibi aslında doğa temelli turizmlerin 50'den fazla tanımı var ve pek çok yapısı var. Sürdürülebilirlik, tekrar tekrar ediyorum, aslında turizmde olması gereken bir ilkeler bütünüdür. Çünkü hem çevresel açıdan sağlıklı hem sosyal açıdan uyumlu ve kabul gören bir turizm şeklini ifade etmektedir. Ama ekoturizm dediğimiz şey ise bunların hepsini içeren daha farklı bir anlayıştır. Ekoturizmin 3 tane temel şeyi var, unsuru var. Bir kere doğa temelli olacak, bir kere koruma katkısı sağlayacak. Bu çok önemlidir. Diğer turizm şeylerinde, tanımlarında olmayan bir şey. Ve mutlaka yerel halka fayda sağlayacak. İşte Dünya Ekoturizm Birliği, Dünya Turizm Birliği ve Mohonk Anlaşması, bunların bir araya gelip yaptıkları anlaşma, bunların hepsini bir araya getirerek yeni bir tanım yaptı ve hem sertifikasyonu hem sürdürülebilirliği bir araya getirerek bunların, bu üç unsurun istenmesi gerektiğini ortaya koydular. Çünkü yani sürdürülebilir turizm dediğimiz şeyde tabii ki doğal ve kültürel çevre üzerindeki etkileri minimize etmek için bir çaba göstermektedir. Elektriği, enerjiyi, suyu sürdürülebilir kullanmaktadır. Ana motivasyonu elbette ki geleneksel kültürlere de destek vermektir, onları korumaktır. Ama artık biraz daha farklı yönlere evrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bütününü kapsayan bir konu olduğu için biraz da greenwashing dediğimiz, hani göstermelik çevreci olmayı çok destekleyen bir tanımı vardı sürdürülebilir turizmi. Bundan kaçınmak için onu, ortalamasını alıp bir araya getirdiler. Yani doğa temelli olmayı, koruma katkısı sağlamayı ve yerel halka fayda sağlamayı. Bunları, yani gerçek bu ekoturizm kriterleri diğer turizm, doğa temelli turizm şirketlerinden biraz ayırmayı ve biraz amaca dönük hale getirmeyi istediler. Öyle diyelim 2000 yılındaki Mohonk Anlaşması.
1: Peki çevreyi koruyarak turizmi geliştirmek isteyen Türkiye için en önemli fırsatlar ve öncelikler sizce nelerdir?
0: Tekrar ediyorum, biz turizmi geliştirmek istiyorsak, bakın ekoturizmin bir şeyi de eğitimdir, biliyor musunuz? Eğitim, hem gelen turistlerin eğitilmesi, yani orada yeni bilgiler edinmesi, hem de yerel halkın, turizm faaliyetine katılanların burada o turizm faaliyetiyle ilgili bilgisinin artırılması. Bu karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Türkiye özellikle ana sermayesi bakımından, turizmin ana sermayesi bakımından, kültürel varlıklar bakımından da dünyanın en varsıl ülkelerinden biri. Biyolojik varlıkları, yani doğal varlıkları bakımından da dünyanın en varsıl ülkesi. Ve bu, bunların bir arada olduğu yerde halen bir de geleneksel yaşamın sürdüğü, hani yaylacılık faaliyetlerinin olduğu yerler ve kırsal, yani kırsallığını yaşayan, hem doku olarak hem faaliyet olarak geleneksel yaşam örüntüsü olarak yaşayan pek çok kırsal alanımız var. Bütün bunlar baktığımız zaman turizm alanları olarak değerlendirilebilir. Ama bunların bir şartı var. Buralarda turizm yapmak istiyorsanız, buralardaki hem geleneği koruyacaksınız, hem doğal alanları koruyacaksınız, hem de kültürel varlıkları koruyacaksınız. Yani turizmin özellikle çevre üzerindeki baskısını azaltacak planlama yapacaksınız. Gelişmekte olan ülkelerde planlama konusunda epey ilerlemeler sağlandı. Türkiye'de bu anlamda artık bu alanı aşmış durumda, gelişmiş ülke kapsamına giren bir ülkedir. Planlama konusunda çok sorunumuz yok. Ama uygulamalar konusunda ve çevreyi koruma konusunda ne yazık ki problemlerimiz var. Planlar genelde bu temel problemleri şöyle söyleyelim. Elbette ki güzel bir yatırım yapılmak isteniyor ama hep bölüm bölüm, parça parça planlar ve uygulamalar yapılıyor. Turizmde mutlak surette ana plana, yani ulusal plana entegre bölgesel plan, bölgesel plana entegre de yerel ya da daha küçük yöresel planlara, uygulama planlarına ihtiyacımız var. çok güzel planlar yapıyoruz ama aynı şekilde uygulamada başarılı olamıyoruz. Ve demin söylediğim, en başta söylediğim turizmin gelişme süreci ne yazık ki çok kısa sürede keşfedilmeden doyma ve düşüş aşamasına ulaşıyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bir de tüm faaliyetleri, turizm faaliyetleriyle diğer kalkınmayla ilgili ya da yatırımlarla ilgili faaliyetleri bir arada olacağını varsayıyoruz. Bu büyük bir yanılgıdır. Bir kere bunu biz ortadan kaldırmamız lazım. Mesela Artvin'in, mesela Giresun'un olağanüstü turizm bakımından muazzam bir keşfedilmeyi bekleyen ve muazzam potansiyeller ortaya koyan vadilerinde madencilik faaliyetleri var. Burada galiba yeniden düşünmemiz lazım, bir karar koymamız lazım, karar vermemiz lazım. Nedir bu? Biz buradan gelecek açısından ya doğal alanları koruyarak turizm için, turizmi de doğal alanları koruyan bir sektör haline getirerek yerel altında buradan kalkınmasını ya da refahını arttırmayı sağlayacağız. Ya da madencilik gibi çok uzun süre gelecek açısından da problem doğurabilecek bazı alanları madenciliğe teslim edeceğiz. Bu alanlar tabii ki turizm alanı olmaktan da çıkıyor. Elbette ki ülkede madencilik de yapılabilecek yerler var, yapılmalıdır da. Ama turizm için öncelikli alanların, korumada yani yüksek koruma değeri olan bazı alanların ve özellikle de su havzalarının mutlaka büyük mühendislik yapılarından uzak tutulması lazım ki turizm için de gelecekte bu alanlar hizmet edebiliyor olsun ülkemiz açısından.
1: Spiker arkadaşımız Betül Yıldız Altay'la Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çevreyi koruyan her adım turizmin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Doğal kaynakların bilinçli kullanılması, gelecek nesillerin de aynı güzellikleri deneyimleyebilmesini sağlar. Sürdürülebilir turizm anlayışı, ekonomik kalkınmayla çevresel sorumluluğun birlikte yürüyebileceğini gösteriyor. Yöre halkının, ziyaretçilerin ve tüm paydaşların ortak bilinci, bu dengenin korunmasında belirleyici rol üstleniyor. Doğaya saygılı turizm uygulamaları, ülkelerin uluslararası alandaki itibarını da güçlendirir. Korunan her orman, temiz kalan her kıyı ve yaşatılan her doğal yaşam alanı, turizme uzun vadeli değer kazandırır. Unutulmamalıdır ki çevresini kaybeden bir destinasyon zamanla cazibesini de yitirir. Bu nedenle turizm politikalarının merkezinde doğayı koruyan sürdürülebilir yaklaşımlar yer almalı. Çevre ve turizm arasındaki dengeyi korumak yalnızca bugünün değil yarının da ortak sorumluluğu. Doğayı yaşatmayı başaran toplumlar turizmin sunduğu fırsatları da kalıcı ve güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak. Dileğimiz, doğanın korunduğu, çevre bilincinin güçlendiği ve turizmin sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere umut taşıdığı bir dünyayı hep birlikte inşa etmek. Bir programımızın daha sonuna geldik. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, doğayla kurduğumuz bağın her geçen gün güçlendiği, yeşilin, suyun, toprağın kıymetini bildiğimiz umut, huzur, bereket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.
2: Reklamlar. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla.

0: fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Kariyer Atlası.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenhalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Atlası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül

ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize 3 kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu 3 kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu 3 kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motiveysen eğer yapabilirsin düşüncesi motivasyonunu yükseldi. Başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yolda bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak o yüzdür. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı
daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir esiriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçük, küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım. Sevgili dinleyicilerim, şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor, eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız?
Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz?

İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya? 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez, disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar.
İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey vardır der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel, sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz, çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz, çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl. Çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın.
Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi.

0: sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazım. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: E-Reçete nedir? E-Reçete kısa mesaj bilgilendirme servisi ne zaman uygulamaya açılmıştır? E-Rapor uygulaması ne zaman başlamıştır? E-Rapor uygulamasının avantajları nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: E-Reçete, elektronik reçete, hekimler tarafından sağlık kuruluşlarının bilgi sistemleri üzerinden düzenlenen dijital reçetedir. SGK'nın belirlediği kurallara uygun olarak Medula sistemine elektronik ortamda kaydedilir. Sisteme kaydedilen her reçeteye özel bir elektronik reçete numarası verilir. 16 Nisan 2013 tarihinde E-Reçete SMS bilgilendirme uygulaması 5 şehirde pilot olarak uygulandı. 23 Mayıs 2013 tarihinde ise bu servis tüm Türkiye genelinde hizmet vermeye başladı. Kısa mesaj bilgilendirme servisi sayesinde hak sahipleri e-reçeteleri ve reçetede yer alan ilaçlar hakkında kısa mesajla bilgilendiriliyor. Hekimler tarafından düzenlenen elektronik reçete ile ilgili olarak cep telefonlarına elektronik reçete numarası, ilaç hatları ve adetlerini içeren bilgiler SMS yoluyla paylaşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczaneler tarafından kaydedilen reçetenin işlemi bittikten sonra toplam kutu adetiyle katılım payı bilgisi mesajı ayrıca gönderiliyor. E-Reçete SMS bilgilendirme servisinden faydalanmak için hastaların GSM numaralarını Sosyal Güvenlik Kurumu SMS bilgilendirme servisine kaydetmesi gerekiyor.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Marmara depreminde hayatını kaybedenler anılıyor. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi. 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen

anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kuruluşu El Cezire'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Mülakatta birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışıyla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, "Sözün yerine getirilmesini bekliyorum," vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmiş dönemdeki Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla da taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum," sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi." Bahçeli, "Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekun milletimizin eseri olacaktır," dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir," dedi. Diyarbakır'da konuşma yapan Göktaş, "Terörsüz Türkiye'nin büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi ve yükselen refah anlamına geldiğini vurguladı." Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay bütçe gelirleri 1 trilyon 412 milyar lira, bütçe giderleri ise 1 trilyon 790 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelere rağmen mali disiplini koruduklarını belirtti. "Bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor," dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik anlaşmazlığı dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada 4. ve son turda 28 üyeden 15'inin oyunu alan AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliği görevine seçildi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı daha önce hiç duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar içinse aile birikimi dedi. Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35 milyona yaklaştı. Temmuz ayında 207.508 taşıtın daha trafiğe kaydı yapıldı. Böylece yurt genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı %7'ye yakın artışla 34.746.000'i aştı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında birkaç derece artacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında

0: arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Mikros uygulamasında.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Reklamlar.
10: Biraz hareket.
11: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de biraz hareketlisiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit. Biraz hareket. Bugün en önemli sporlardan birini, yüzme sporunu konuşacağız. Konuğumuz eski milli yüzücü, yüzme milli takımı antrenörü, sevgili Deniz Er Ayvacı. Hoş geldiniz.
12: Merhabalar, hoş bulduk.
11: Yüzmeyi konuşacağız. Bu sıcak yaz günlerinde herhalde hepimiz için çok uygun bir spor olarak.
12: Evet,
11: özellikle
12: kesinlikle.
11: Bizi deniz kıyısında dinleyenler belki bu anlamda daha çok seçeneğe sahip. Sadece havuzlara değil, denizlere de. Nehirlerde bulunanlar, nehir içinde, kenarında yaşayanlar da öyle. Yüzme fiziksel olarak, mental olarak her zaman önerilen bir spor özellikle. Peki nasıl hem mental hem fiziksel olarak neler katıyor da bu kadar öncelikli spor oluyor?
12: Tabii ki de yüzme kardiyovasküler sistem, kas dayanıklılığı, koordinasyon, motor beceriler ve aynı zamanda dediğiniz gibi mental sağlığımız açısından çok önemli. Çünkü sudayken bir kere farklı bir ortamdayız. Doğru nefes kontrolünü de yapmamız gerekiyor. O yüzden hissettiğimiz şey, o özgürlük duygusu da insanı gerçekten rahatlatıyor. Ve bütüncül çalışan, vücudun bütüncül çalıştığı bir spor olduğu için yüzme çok değerli ve önemli. Aynı zamanda bir spor olmasının yanında bir yaşam becerisi de. Yani evet, yüzebiliyor olmak aslında bazı durumlarda hayatta kalabiliyor olmanız anlamına da geldiği için Bence çok değerli bir spor.
11: Evet, iyi ki öğrenmişim demenin de getirdiği bir güzellik var değil
12: tabii
11: mi
12: kesinlikle.
11: Sonuçta? Şimdi çocuklar, özellikle çocuklarla da çalışıyorsunuz ve çocukların yüzmeye ne kadar aileler tarafından yakın tutulduğunu biliyoruz. Çocuklar için yüzme çok önemli bir alan ama çocukların özellikle kas gelişiminde, duruş bozukluklarında, iskelet sisteminin düzgün bir biçimde gelişmesinde etkisi de bir hayli olsa gerek değil mi olumlu anlamda?
12: Tabii ki de, çünkü dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, bütüncül bir spor olduğu için bir kere sağ sol koordinasyonu, hani tek taraflı yapılan bir spor da değil. Tabii ki de çok ilerleyen zamanlarda bir tarafınız, yani bir taraftan nefes alırsanız o sizin için daha hızlı olabilir. Herkesin daha iyi nefes aldığı bir taraf vardır ama ilk başta öğretirken o şekilde öğretmiyoruz. Çift taraflı öğretiyoruz. Dengeli bir teknik oluşması adına. Yüzmede kollar ve bacaklar koordineli çalıştığı için bu hem mental olarak koordinasyonu sağlamanızı gerektiriyor, hem motor becerilerinizin gelişmiş olması gerekiyor. O yüzden de yüzme kesinlikle bu becerinin ilerlemesinde çok büyük katkı sağlıyor.
11: Evet, bunu sürekli 12 ay yapmak söz konusu olmalı ama biz yüzmeye pek öyle bakmıyoruz galiba. Mevsimsel bir spor gibi bakıyoruz.
12: Evet, aslında kesinlikle en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi bu bence. Böyle bazen veliler geliyorlar, işte benim kendi kulübümde. Hocam biz işte Eylül ayı itibariyle gelmeyecek ama gelecek sene yine görüşmek üzere diyorlar. O zaman bir açıklama yapmam gerekiyor. Yüzme bir kere çok steril bir ortamda, belli bir sıcaklıkta, kapalı bir ortamda yapılan bir spor. Yaz kış elbette ki yapılabilecek bir spor, ki yapılması gerekiyor da. Bir de o basamakları ilerlerken 12 ay boyunca devam etmeniz gerekiyor. Aslında burada bizim normalleştirmemiz gereken şey, hani çocuğumuz basketbol, voleybol oynarken bunu çok sorgulamıyoruz yıl içerisinde de oynadığı zaman. Evet. Ama yüzmeyi sadece öğrendi ve bitti. Hani suyun üzerinde durabiliyor, o zaman tamam. Geri kalan hiçbir şey öğrenmesine gerek yok olarak bakıyoruz ama aslında yüzmede 4 teknik var. O 4 tekniği öğrendikten sonra, onu antrene edilebilir bir hale getirdikten sonra her gün çalışabileceğiniz bir spor. Mevsim fark etmiyor, gün evet. fark etmiyor. Evet. O yüzden de bu önemli, bunun anlaşılması. Yani sadece yazın yapılmasına gerek yok. Kaldı ki ben mesela dışarıda koşmaktansa soğukta kapalı bir havuzda yüzmeyi tercih ederim.
11: Evet, son derece güzel bir bakış açısı aslında. Biraz bizim o ezberlerimizi değiştirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki yüzmeyi herkes öğrenebilir mi? Mesela çocukken böyle bir olanağı olmamış olabilir insanların. Yaşadığı kentlerde öyle bir olanak gerçekten kendisine sunulmamış olabilir. Bir takım mecburiyetler bize hayatın gerçekleri, zaman zaman istediğimiz, içimizde ukde kalan bazı şeyleri yıllar sonra öğrenme arzusuyla hareket etmemize de yol açıyor. Ama sonra diyoruz ki ha, bu yaştan sonra komik duruma düşerim. Acaba öğrenir miyim, öğrenemez miyim? Mesela yetişkin bir insan yüzmeyi öğrenebilir mi?
12: Tabii ki de. Burada çok önemli olan şey aslında eğitmeninizin size nasıl yaklaştığı. Yani 3 yaşında bir çocuğa yaklaşımımız, 8 yaşında bir çocuğa yaklaşımımız ya da 40 yaşında su korkusu olan birisine yaklaşımımızın tamamen farklı olması gerekiyor. Ama yüzmenin öğrenmek için kesinlikle hiçbir yaşı yok. Öğrendikten sonra da böyle önünüze serilmiş koca bir
11: evren
12: var. O yüzden de burada nasıl öğrendiğiniz, sizin korkularınızı nasıl açtığınız ve evet. o derslerin size göre nasıl düzenlendiği ile alakalı aslında. Yaşınız ilerledikten sonra genel olarak bu çocuklarda da böyle. Genel olarak karşılaştığımız problem böyle fiziksel yetersizlikten çok aslında korkular oluyor. O korkularla yüzleşmek, korkuların neden olduğunu ve antrenörle ya da eğitmenle sporcu, işte çalıştırdığımız yetişkin arasında bir güven bağı oluşturmak. Çünkü burada en önemli şey, önce size güven duyuyorlar eğitmen olarak. Ondan sonra suya sizin aracılığınızla dokunuyorlar. Evet. Oradaki sizin rolünüz çok önemli. Bu süre çok kısa da sürebilir. Daha uzun da olabilir. Aşılması güç de olabilir.

0: içinde becerebiliyor olabilir. Siz bir hafta içinde beceriyor olabilirsiniz. Kendinizin olanaklarını keşfedip ona göre vazgeçmeden devam etmek gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Yani buradaki ritim çok önemli ve bu ritim değişebilir. Mesela küçük yaşlarda bir gruba antrenörlük yaptığınız zaman ilk anda sudan, mesela 4-6 yaş grubunu ele alalım. İlk anda sudan korkan bir çocuk olabilir ve suya işte kafasını sokmakta zorlanabilir. Biz ona baloncuk diyoruz. Nefes vermekte zorlanabilir, baloncuk yapmakta. Bazı hareketleri yapmaya reaksiyon gösterebilir. Fakat onu aştıktan sonra yanında da bir çocuk mesela bir derste bu söylediklerimin hepsini yapabiliyordur.
0: Tabii.
1: Ama ilerleyen zamanlarda biz mesela serbest tekniği öğretmeye başladığımız zaman o hani daha önce baloncuk yapmakta güçlük çeken çocuk diğer çocuktan daha hızlı da
0: olabilir.
1: öğrenmeye başlayabilir. Bir kere orayı aştıktan, o korkuyu aştıktan sonra. O yüzden burada kesinlikle zaman göreceli. Herkesin kendi ritmi var. O ritimde kimseyi zorlamamak da gerekiyor. Doğru eğitimle herkes gayet güzel yüzmeyi öğrenebilir.
0: Evet, siz şimdi çok sporcu yetiştirmiş, kendiniz de sporcu geçmişi, başarılı bir geçmişi olan bir isimsiniz. Yurt dışında da antrenörlük yapmış bir isimsiniz. Dünyayı da gözleme fırsatınız oldu. Orada da bu spora, yüzmeye bakışı biliyorsunuz. Nasıl bakıyorlar yüzme sporuna?
1: Orada biraz daha belki burada bir farkı bir örnekle söyleyebilirim.
0: Tabii.
1: Burada mesela bizim spor şenlikleri oluyor. 7-8-9 yaş federasyonun düzenlediği. Veliler böyle anneanne dede tabii ki de çok güzel çünkü çok önemli tatlı bir an. Herkes geliyor o yarışları izlemeye ve böyle büyük bir coşkuyla takip ediyorlar. Tabii orada çocuklar için de aslında şöyle fark edemedikleri bir şey var. Beklenti artmış oluyor. Hayatında ilk defa o depar taşına çıkacak, suya atlayacak,
0: Tabii.
1: ilk defa bir şeyi yapacak. Orada önemli olan sadece katılmak ve o yarışı antrenörünün söylediği şeylere göre tamamlamış olmak. Hani bunun daha ötesi yok. Burada birinci olduğu zaman bu çok güzel ama çoğunlukla yani ben hani bütün bu kariyerim boyunca 30 yıl içerisinde 8 yaşında birinci olup 18'de de Türkiye şampiyonu olan çok sporcuya tanıklık etmedim. Çok sayılıdır. O yüzden buna böyle bakmamak gerekiyor. Yani bir kere birinci ise hep birinci olacak ya da bir kere sonuncuysa hep sonuncu olacak diye bir kaide yok. Fakat Türkiye'de bu çok heyecanlanıyoruz. Belki yapılarımız da böyle ve buna çok reaksiyon gösteriyoruz. Başarıya ya da başarısızlığa. Daha sonrasında ben Fransa'da aynı yaş grubunun bir yarışına denk gelmiştim. Çocuklar bisikletleriyle geldiler. Hiçbirisinin ebeveyni yanlarında değildi. Yarışlarını yüzler. Arkadaşlarıyla beraber oturdular. Yarıştan arada kalan sürede tribünde muhabbet ettiler. Yarışlarını yüzler ve o kadar mutlu böyle cıvıldayarak, gülüşerek. Çünkü orada kendi değerlendirmelerini sadece antrenörleri ve kendileri yaptı aslında. Ve bunu yaptıkları zaman da geleceğe dair bu şöyle bir şey demek. Bu benim sporum.
0: Evet.
1: Bunu ben yapıyorum ve ben başardım. Bunu annem babam için işte anneannemler beni izliyorlar diye yapmıyorum.
0: Yapmıyorum.
1: O çok küçük görünse bile yüzme ömürlerinin belki kariyerlerinin 15 yıl olabilmesi. Maalesef Türkiye'de böyle bir dezavantaj var. İşte okul, velilerin yaklaşımı, çocukların buradaki psikolojik dirençleri yüzünden aslında bu kariyerler çok uzun ömürlü olmuyor. Çok iyi kariyerler bile bazen çok
0: Tabii.
1: uzun ömürlü olamıyor. O yaklaşım değiştiği zaman, bu sizin kendiniz için yaptığınız bir şey haline geldiği zaman ömrünüz uzuyor, kariyeriniz uzuyor. Hem de aldığınız haz çok başka oluyor. Yani
0: Tabii.
1: ben başardım diyebiliyorsunuz. Öbür
0: Evet.
1: türlü biraz bence eksik kalıyor.
0: Kendisi için, kendi mutluluğu için yapmak, belki de onu orada kendi başardığını görmek ve onun üzerine bir şey inşa etmek artık çocuğun kendi bileceği, o spor dalıyla kurduğu ilişkiyle
1: İlişki,
0: alakalı, değil
1: evet.
0: mi? Ona nasıl bir anlam yüklediği
1: Evet.
0: ile ilgili.
1: Ve özgüven katıyor, disiplin katıyor. Öz disiplin bence hepimiz için çok önemli. Çünkü gelecekte onlar belki doktorlar olacaklar, mühendisler olacaklar, bir işle uğraşacaklar. Bu temeli aldıkları zaman ben bir yüzücünün zaman kavramının çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Hani 7 dakika sonra ben oradayım diyorsa 7 dakika sonra oradadır bir
0: Evet,
1: yüzücü.
0: evet.
1: Bu spor size bu disiplini katıyor. O yüzden de gelecekteki yaşantıları için de aslında küçükken o alana sahiplerse gelecekte de yaptıkları herhangi bir işte ya da herhangi bir şeyde daha başarılı olacaklardır.
0: Evet. İnanın o disiplin biz radyocularda da var. 7 dakika sonra geleceğim diyorsa kesin 7 dakika sonra. Bizim için de
1: Evet.
0: zaman kavramı çok önemli bir disiplin, çünkü disiplinle
1: Evet.
0: yapılabilen işler bu işler. Şimdi genellikle pek çok yerde bir takım kursları görüyoruz. Bu kursların seçilmesi de galiba bir takım ölçütüne bakarak doğru kursların

0: seçmek çok önemli. Sosyal medyada çok reklam var çünkü. Özellikle yaz geldiğinden beri sürekli benim de
1: Evet.
0: önüme geliyor onlar. Doğru teknikle öğrenmek, yani sadece her yüzme bilenin antrenörlük yapamayacağını bilmek, antrenörlükle ilgili olarak da orada bir takım ölçütlere dikkat etmek gerekiyor sanıyorum. Ebeveynler özellikle çocuklarını yönlendirirken. Çünkü yanlış tekniğin de dezavantajları var değil mi
1: Evet,
0: öğrenirken?
1: yani burada ben de aynı şekilde sosyal medyada bazen şeyi görüyorum mesela 8 derste işte yüzme garantili, işte para iadesi yapılır gibi, hatta böyle bilmiyorum, şakayla karışık da olabilir ama aslında bu dediğim gibi bu hiç öyle bir şey değil. Çünkü çocuklar birer ürün değil.
0: Tabii.
1: Her çocuğun farklı reaksiyonu var. Başlangıçtaki reaksiyonuyla 3. dersteki reaksiyonu da aynı olmayabilir. Buradaki yaklaşım çok önemli. Bir de bizde bilgiyi şöyle, siz beni mesela milli takım antrenörü olarak tanıttınız başlangıçta. Milli takım, benim sporcum milli takım yarışına gidecek barajı geçerse ve antrenör barajına geçerse ben o milli takım yarışında antrenör olarak bulunabilirim aslında. Hani
0: Evet.
1: böyle bu milli formayı giymek gibi.
0: Tabii.
1: Burada tabii ki de bazı dezenformasyonlar da oluyor. O yüzden benim velilere tavsiyem, iyi araştırsınlar. Eğitmenlerinin kim olduğunu iyi araştırsınlar. Tabii ki de çok genç eğitmen arkadaşlarımız var. Kendilerini çok yetiştirmeye, geliştirmeye çalışanlar da var. Bunu sadece yaz için bir iş olarak gören arkadaşlarımız da var. Ama ben burada şeyin önemine çok inanıyorum. Küçük yaşta ilk yüzmeyle tanıştığınızdaki antrenörünüzün kalitesinin iyi olması gerekiyor. Çünkü ve ben kendi kulübümde, inanın, olimpiyatlara da antrenör olarak katıldım ama suya giriyorum 4 yaşta. Çünkü ben biliyorum ki onlar o ilk anı iyi yaşarlarsa gelecekleri de ona göre şekillenecek. O yüzden ve burada mesela bir teknik eğitim verilirken işte bir kulübün bir sistemi olması gerekiyor. Yüzmeyi öğretme adımlarının da olması gerekiyor. Ben onu kontrol etmelerini tavsiye ederim. Genellikle yüzme okulu gibi çalışan kulüpler, yani hani bunu yarışa sporcu sokan kulüpler. Çünkü grubun bir ilerleme sistemi vardır. Veli belki bize getirirken sadece suda dursa yeterli ama biz 4 yaşında o çocuğu havuz kenarına oturttuğumuzda kafamızda onun gelecekte bir performans yüzücüsü olacağı var. Biz
0: Tabii.
1: ona öğrettiğimiz hareketler zinciri ona göre ayarlanıyor. O çocuğun bile yazılı bir antrenmanı var aslında oraya oturduğu andan
0: Tabii,
1: itibaren.
0: tabii.
1: Herkes bunu maalesef bu şekilde yapmıyor olabilir. O yüzden ona dikkat etmeleri gerekiyor. Burada eğitmenin yaklaşımı, mesela çocuk koruma da çok önemli. Fakat Türkiye'de hani biliniyor ama belki uygulanmıyor. Biz böyle samimi de bir ülkeyiz. Böyle sıcakkanlıyız. Genç antrenör arkadaşlar tabii ki de böyle çok kucaklayıcı. Ama antrenör sporcu arasındaki mesafe, bu sizin o çocukları eğlendiremeyeceğiniz anlamına da gelmiyor ya da
0: Tabii.
1: sevgilerini bu şekilde kazanacağınız anlamına da gelmiyor. Bence oradaki sınırları iyi çizebilen bir kulübü araştırmaları daha uygun olacaktır. Çünkü sadece oyun da öğretemez. Oyunun içinde eğitim, onu
0: Evet.
1: harmanlamak, ondan sonra oradan çıktığınızda da daha zorlayıcı egzersizlere geldiklerinde çocuklar buna hazır olmalarını sağlamak aslında kulüp sisteminin getirdiği bir şey.
0: Evet, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Demek ki bu amaçları da üstlenerek siz Siren Spor Kulübü'nü kurdunuz, değil
1: Evet,
0: mi?
1: kesinlikle
0: Kaç
1: böyle.
0: yıl oldu?
1: 1,5 yılımız oldu şu anda
0: Henüz
1: ama
0: çok yeni.
1: evet,
0: Evet, ne güzel.
1: 1,5 yılın sonunda bile ulusal gelişim projesine 10-11-12 yaş sporcumuz katıldı yarışta. Ama mesela bu da bir örnek. Yani bu bir kulüp için hızlı olabilir. Kendisi 1,5 yıl önce suyun üzerinde durmayı bile bilmiyordu. Bizimle başladı yüzme. Hızlı ilerledi. Herkes aynı hızda ilerleyebilecek diye bir şey yok. Kendisi 10 yaşında mesela o sporcumuz. Belki bazıları şey de diyebilir ya, geç başlamış. Yani ben burada buna da aslında değinmek istiyorum. Bu Türkiye'deki geç başlamış, işte jimnastik, yüzme erken yaş sporudur diyoruz ama aslında geç başlanmışlığı bizler biraz sağlamış oluyoruz. Ebeveynler işte, lise giriş sınavı var, üniversite giriş sınavı var. Tabii ki de bunları bir handikap, evet,
0: Erteliyoruz, evet.
1: handikap bırakma sebebi olarak görüyoruz aslında ama
0: Evet.
1: bunların hiçbirisi bırakma sebebi değil. Düzenli bir hayat içerisinde onu da yapacak zamanı inanın buluyor çocuklar. Ders
0: Evet.
1: çalışacak zamanı da buluyorlar.
0: Hatta daha çok buluyorlar
1: Evet, daha çok
0: sporla
1: buluyor.
0: ilgilenince
1: Kesinlikle,
0: çocuklar. Evet.
1: kesinlikle öyle.
0: Şimdi bütün bunların yanında bizim özellikle siz bir eski milli yüzücü olarak şu anda gerçekten son derece önemli eski bir anlamda milli takım antrenörlüğü yüzme konusunda antrenörlük yapan biri olarak şunu söyleyebilirim. Sizin dünyadaki yüzme sporcularımızın

0: performansını değerlendirmenizi istesem, altyapı olarak, sporcu olarak, dünyadaki başarı sıralaması içinde Türk milli yüzücüler nasıl bir performans gösteriyor?
1: Şöyle yıllar içerisinde son zamanlarda özellikle çok başarılı performanslar var. Mesela Kuzey Tunçelli 2024 olimpiyatlarında final yüzdü, bu tarihimizde bir. Emre Sakçı 50 metre kurbağada dünya kısa kulvar rekoru kırdı. Bu çok önemli. Merve Tuncel, Deniz Ertan, Berke Saka, Berkay Amer Öğretir. Şu anda geçtiğimiz günlerde Doruk Yoğurtçuoğlu yarı final yüzdü 200 metre kurbağada Avrupa Şampiyonası'nda. Bu şekilde bir sürü büyük başarı elde etmiş sporcularımız var. Aslında burada dikkat etmemiz gereken, artık hani biz şey değiliz, böyle bakıyoruz, izliyoruz. İşte ben yüzücüyken erişmesi daha zor bir noktadaydı diğer yüzücüler. Şimdi dereceleri karşılaştırdığımız zaman o kadar da zor erişilemez, yüzülemez dereceler gibi gelmiyor artık ne sporcuların kulağına ne de antrenörlerin kulağına. Ama belki burada bizim bunu bireysel başarılardan çok sistem haline getirmek ve bunu bir gelenek haline getirmek. Yani her jenerasyonda iyi sporcular çıkartabilecek noktaya getirmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu havuzların kullanımı, işte başarılı bir antrenör mesela yeterince bir havuzu kullanacak saati yoksa, siz ne kadar iyi bir antrenör olursanız olun, o sporcuyla o antrenmanı yapacak saatiniz yoksa o başarıya ulaşmanız zordur gibi.
0: Bütçeyle alakası var mı bu işin?
1: Bütçeyle de alakası var ama mesela federasyonun şu anda önemli projeleri var. İşte bakanlıkla beraber, Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber çalıştı. İşte SEM projesi var, TOM projesi var, sonra milli takım destek, olimpik destek. Hani bütçesel olarak son yıllarda federasyonun ve bakanlığın büyük bir desteği var.
0: Yatırımı
1: Burada
0: var, evet.
1: yatırımı da var. Burada biraz daha bireysel, hani biz antrenörlere de iş düşüyor aslında. Tabii yaptığımız işin niteliği de önemli. Ne maksatla yaptığımız da önemli. Atıyorum, benim çok içimden bu mesleği yapmak o kadar geliyor ki, o kadar seviyorum ki yüzmeyi. Bu benim için çok yürütücü bir kuvvet. Aslında az önce söylediğim, hani yüzücülerde işte sadece kendisi için seviyor olma durumu. Evet, bu bizim için maaşlı bir meslek olabilir ama diğer mesleklerden ayıran bir şey var. Bizim duygusal olmama şansımız yok maalesef bu meslekte. O yüzden yaparken o her çocuğu ele aldığımız zaman o çocuğun sadece bir spor hayatı var. Biz belki çok jenerasyonlar yetiştirebiliriz ama o incelikle yaklaşmak gerektiğine inanıyorum.
0: Evet, çok güzel. Aslında istenilirse başarıya ulaşmak hiç de zor değil, öğrenmek hiç de zor değil. Onu görüyoruz. Her ortamda ulaşılacak bir alan bulmak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür
0: Birlikte
1: ederim.
0: olmak çok güzeldi. Daha belki de atacak çok kulaç var. O kulaçları beraberce topluca atmayı diliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, eski milli yüzücü ve yüzme milli takım antrenörü Deniz Er Ayvacı ile birlikteydik. Biz her zaman sağlıklı bir yaşamın ilk adımının yerimizden kalkmak olduğunu bir kez daha hatırlatarak veda edelim istiyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
9: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Milli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda nihayet. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkür
0: ederim. Şehrimize de hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde enflasyon, yılın üçüncü enflasyon raporu açıklandı. Çoğu kişiyi de şaşırttı aslında. Üçüncü toplantı, üçüncü revizyon.
1: Evet.
0: Siz de beklemiyordunuz.
1: Ben de beklemiyordum.
0: Yayında da konuşmuştuk. Bir tek Hüseyin bekliyordu galiba.
2: Ama hani zaten gerçekleşecek enflasyonun 30 civarında olacağı ortaya çıktıktan sonra zaten bir tane kaldı değil mi? Bir rapor daha var. Kasım'da, orada da artık herhalde bir tane daha minik de olsa bir şey yapabilirler mi bilmiyorum ben. Yani öyle görünüyor dediğimiz gibi hani zaten %30 ve üzeri, 30'un bir miktar altına, yani %29 ve küsuratlı bir enflasyon artık Merkez Bankası'nın başarısı olarak bir yandan da ya da bu ekonomi programının başarısı olarak nitelendirilebileceği kamuoyunda böyle bir algı oluştu. Ama zaten gidişata baktığımızda artık bu Merkez Bankası da satır aralarında belirttiği gibi yılın ikinci yarısında işte yine daha hizmet enflasyonu her ne kadar kırılmaya başlasa da gıda enflasyonu yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da etkisiyle o enflasyon %32-33 bandından çok aşağı doğru 31'li seviyelere, 30'lu seviyelere gelmiyordu. Artık onu da bari hani 4 puanlık şey olacağına 2 puanlık kayma olsun deyip revize ettiler.
1: Yani daha da olabilir de. Biz de haklıyız çünkü ara hedef değişmedi.
0: Evet. Ara hedef değişmedi. Bir de ben şunun için ihtimal vermiyordum. Evet, hani üçüncü toplantı, üçüncü revizyon, o hep konuştuğumuz işte sözlü iletişim, inandırıcılık, gerçekçilik meselesi için olumlu. Yani hiçbir şeyden sakınmadı. İşte üçüncü toplantı, üçüncü revizyonu
1: yaptı.
0: Çok gerçekçi bakıyor Merkez Bankası diyebiliriz ama üçüncü toplantıda, üçüncü revizyonda tersinden bakıyor.

0: bakınca da çok kafa karıştıran
1: evet.
0: bir şey.
1: O zaman da şu soruyu sormak lazım. Merkez Bankası niye daha önceki toplantılarda revizyon ihtiyacı olmayacak bir gerçekçilik gösterip de daha yüksek çıkartmadı? Yani
0: ya
1: tahmin,
0: da,
1: evet
0: tabii.
1: Yani şimdi bakış açısı da olmadı. Aslında Merkez Bankası da biraz arada kalmış gibi. Çünkü ara hedefi değiştirmiyorsa, nihai yıl sonu beklentiyi yukarı doğru 2 puan çekiyorsa ve açıklamalar içerisinde de sürekli olarak %40'lık şu anda fonluyorum ama 37'ye çekeceğim gibi bir şey de söylüyorsa, o zaman da şöyle bir çelişki doğmaya başlıyor. Bir yandan siz enflasyonun tahmininizin üzerine çıkabileceğini söylüyorsunuz. Revizyon yapıyorsunuz, düzenleme yapıyorsunuz. Öbür yandan da sanki enflasyon düşecekmiş gibi politika faizini düşürme sinyalleri veriyorsunuz. O da Merkez Bankası'nın biraz o konuda açmazı gibi. Şimdi ara hedef niye önemli? Merkez Bankası bütün politika düzenlemelerini, politikadaki o uygulamaları vesaire onu tutturmak için yapacağını söylüyor. 26. Orada değişiklik yok.
2: Evet.
1: Ama onun üzerinde benim inisiyatif alanımın dışındaki olaylar nedeniyle enflasyon yükselecek diyor. Ve yükseltiyor. 28'i yükseltiyor. Kamuoyunun beklentisi ne bu durumda? Acaba 28'i de tutturabilecek mi? Şu an için görünen 30'lar civarında. Dolayısıyla da bütün o iş, birazdan konuşuruz ayrıntısını. Bütün o açıklamaların sonucunda o 28 bile tutma ihtimali zayıflıyor. Dolayısıyla 30'un üzerinde bir enflasyonla mı karşılaşacağız? Şimdi?
0: Daha o gün piyasa 30'ları telaffuz etmeye başladı.
2: 14 puanlık fark da yüksek değil mi hocam? Hani faizle yani 40'ı baz aldığımızda hedef 26, 14 puanlık bir fark oluşuyor fonlama faiziyle enflasyon arasında.
1: Ama
0: yani o enflasyona ulaşılamayacağını Merkez Bankası da biliyor.
1: Dolayısıyla o var. Yani 30'un üzerinde gerçekleşiyorsa 37 aşağı doğru çekse bile, politika faizini haftalık repo ile uygulamaya başlasa bile fonlamayı, orada da 37. Şimdi enflasyon demek ki 30'un, biz 30 diyoruz ama 30'un biraz üzerinde olsa 32
2: puan.
1: Olsa hadi 5 puan. O da reel anlamda tabii bir yıl içerisindeki gelişmelere bağlı olarak da ancak politika size hareket alanı verir. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımız zaman genel olarak belki de çok konuşulmuş olabilir ama şey yapacak, tekrarlayacak olsak, bir kere küresel ekonomik gelişmenin belirsizliklerine devam ettiğini söylüyor. Bu şu demektir, hani ben tamam petrol fiyatını az olsa önümüzdeki dönem içerisinde biraz geçtiğimiz rapora göre düşürmüş. 1-2 dolarlık bir düşüş var orada, tam rakamı şimdi birazdan belki bulurum. Önümüzdeki 6 ay için ikinci rapor dönemindekinden biraz daha düşük bir rakam vermiş. Gerçekleşebilir. Eğer bu Hürmüz'le ilgili belirsizlik vesaire şey olursa o dediği rakamın da üzerine çıkabilir. 89'lar civarında galiba bir rakam yazmış. Bunun dışında şimdi Merkez Bankası diyor ki küresel ekonomi yavaşladı diyor. İşte toparlanma 2027'de olacak diyor. 2026'da beklentinin altında bir küresel ekonomik şey var, görünüm var. Türkiye'ye dönecek olursak cari işlemler dengesi uzun dönem ortalamanın altında diyor, gerçekleşti diyor, açık diyor. Ki birazdan konuşacağız, açıkta baktığımız zaman biraz kıpırdanma var yıllık olarak. Ama uzun dönemin ortalamanın altında olabilir. Neye göre uzun dönem, onu da konuşmamız lazım. Çünkü soğuyan bir ekonomide bu kadar açık geliyorsa orada yapısal sorunlar hala devam ediyor. İş gücü piyasası diyor sıkılaştırılma şeyi var diyor. İşte iş talepteki daralmadan bahsediyor. İş talepte daralma varsa iş gücü piyasasında işsizliğin bu düzeyde çıkması aslında normalde beklenmez. Geniş tanımlı işsizlik aslında yüksek, onu da vurguluyor Merkez Bankası. Enflasyon görünümünde düzelme var diyor Hüseyin Bey, az önce söylediği gibi özellikle hizmet sektörü, kiralar ve eğitimle ilgili beklentimize uygun hareket edilmeye başladı diyor, fiyatlar düşmeye başladı diyor, yani artış hızının düştüğünü söylüyor. Dolayısıyla hizmetler sektöründeki o fiyatlama davranışındaki bozukluğu yaratan beklenti kanalının kendi lehinde, beklentisi yönünde çalışabileceğini ima ediyor. Geriye ne kalıyor? Olan iki tane şeyimiz var, şüphelimiz var. Bir tanesi gıda fiyatları ki yılbaşındaki o ilk raporda gıda fiyatlarının makul gideceğini söyleyebiliyordu. Şimdi gıda fiyatlarının hareket ettiğini, yukarı doğru baskı yaptığını söylüyor. Bir de tabii enerji fiyatları. Enerji fiyatları konusunda Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Çünkü tamamen arz kaynaklı.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik belirliyor.
0: Dünyanın öngöremediği
1: tabii
0: bir şeyden.
1: Tabii bütün Merkez Bankası'nın en önemli problemi ve şimdi belki gene küresel kısımda fırsat olsa ya da şimdi konuşabiliriz. Pek çok Merkez Bankası bu yıl için geçen yılda düşünmediği kadar faiz oranını yukarı doğru çekme eğilimini göstermeye başladı. Biz geçen sene ne konuşuyorduk 2025 yılında? Fed ne kadar faiz düşürecek? Biraz da indirmişti. Şimdi bakıyoruz ki yıl sonunda acaba Fed 25 bas puanlık faizleri yukarı çeker mi? Çünkü ne var? Enflasyon baskısı var ABD ekonomisinde de. Çünkü hedef 2, şu andaki gelen rakamlar 4 civarında. Dolayısıyla 2026'da 2 hedefini tutturmak mümkün değil.
0: Evet.
1: 2027'de kaldı. 2027'de kalırken de acaba enflasyon iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak da tabii onun faiz kararını verecekler. Orada ama yukarı yönde bir baskı var. ABD tarafı böyle. Avrupa Merkez Bankası zaten arttırdı. Önümüzdeki dönemde onlar da sürekli enflasyon baskısına söz ediyor. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası'nın da enflasyonun yükseleceğine dair öngördüğü bulunması hiç şaşırtıcı değil. Enerji fiyatları çünkü yukarı yönde hareket ediyor. Bizde ek olarak ne farklılık var? Gıda fiyatları. Şimdi her ne kadar 2026 yılı iklim koşulları açısından tarımsal üretiminin üretim miktarını geçtiğimiz yıllara göre daha iyi sonuç verecek şekilde bir iklim koşullarıyla karşılaştık. Ama ona rağmen bambaşka nedenlerden dolayı gıda fiyatlarını da aşağı çekemiyoruz. Orada da yapısal sorun var. İşte hal yasası çıkmıyor vesaire. Tedarik zincirlerindeki o aracılar pek çok şey vardır bu fiyatı belirleyen.
0: Yani çiftçi kazanamıyor. Tüketici mağdur. Pahalıya yiyor.
1: Pahalı yani, satın alıyor. Aradakiler o işte o da tamamen yapısal sorun ve hiç yıllardan beri hiç dokunulmayan bir alan. O da gıda fiyatlarını yukarı doğru çekiyor. Geriye ne kaldı? İşte yönlendirebilir, yönetilen fiyatlar. Orada da işte özellikle de kamunun vergi konusundaki davranışı biliyorsunuz işte akaryakıtta bunu görüyoruz.
0: İşte motoruna gelecek ağır zam öncesi ÖTV'nin sıfırlanması.
1: Sıfır ama geçici bir müddet sonra tekrar normalleşecek.
2: Ağustos ayı için sıfırlanmış.
1: Evet. Ve mesela işte diğer ürünlerde bakıyoruz kamunun fiyatlamasına. Çay da mesela fiyat artıyor sürekli. Yani kamunun kendi fiyatlamasını yaptığı ürünlerde de enflasyonu ortalamanın altında bir fiyatlama görmüyoruz. Orada da yüksek fiyatlama görüyoruz. Sonuçta Merkez Bankası'nın enflasyon, dezenflasyon programının başarılı olması için kullandığı üç kanal var. Bir tanesi kuru bu düzeyde tutarak ithal fiyatlar üzerinden önemli ölçüde bir baskılama, aşağı doğru baskılama gerçekleşiyor ki orada gene raporda söylüyor onu. Enerji fiyatlarındaki artışın içerisinde işte kurdaki hareketliliğin de etkisiyle vesaire olduğunu söylüyor. Ama kur bu düzeyde uzun süreden beri kaldığı için ithal edilen bütün o ithalata dayalı fiyat hareketlerini orada biz törpülemiş oluyoruz. İkincisi maliyet kanalları içerisinde o vergiler vesaire diğer şeyler ve şeyler beklenti kanalı.
0: Evet.
1: Şimdi enflasyondaki beklenti kanalının Merkez Bankası'nın arzu ettiği düzeyde çalışabilmesi için birinci koşul hiç tartışmasızdır bu Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin sağlanmış olması lazım. O da neyle ilgili? Kamuoyundaki bütün kesimlerin, sanayicinin, tarımla uğraşanların, hizmet kesiminin, işte çalışan işçilerin, öğrencilerin, ev kadınlarının, bütün o sokaktaki normal vatandaşın hepsinin zihninde Merkez Bankası aldığı kararlarla enflasyonu indirme konusunda başarılı olacak imajının olması lazım. Güvenilirlik olması için. Şimdi Merkez Bankası kendi hedeflerini her toplantı, her rapor döneminde revize ediyorsa orada da soru işareti oluşmaya başlıyor. Acaba Merkez Bankası bir hedef konusunda hani gerçekçi mi de iki demek ki politikalar konusunda istediği sonucu elde edemiyor. Dolayısıyla bütün bunlar birleşince beklenti kanalını kullanmada arzu ettiği cevabı alamıyor. Şimdi bahsediyor kira ve şey konusunda eğitim rakamları konusunda beklentimize uygun davranışlar var ama mesela hizmet sektörüne baktığımız zaman işte özellikle ulaştırmada tamam akaryakıt vesaire girdi olarak kullanıldığı için orada fiyatlar yüksek ama ortalamaya baktığımız zaman otel ve restoranlarda ortalama yakın şeyler geliyor, rakamlar geliyor ama ne kadar bu devam edebilir? O kesim fiyat yapıcı olarak ne kadar bununla devam, bu düzeyleri koruyor, bir soru işareti. İşte toparlayacak olursak Merkez Bankası aslında ara hedefi sabit tutmayla şu mesajı veriyor. Tamam diyor, ben diyor politikada duruşumu diyor sıkı, gerektiği sıkılığı göstereceğim ve ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ama hedef olarak ya da beklenti, hedef bu. Beklenti olarak da yukarı doğru revize ettiği zaman da demek ki benim ister jeopolitik gelişmelerin nedeniyle enerji fiyatları olsun, ister kamunun idari fiyatlaması nedeniyle vergiler vesaire olsun, isterse de o beklenti nedeniyle özne olarak gerçekleştiren fiyat hareketleri olsun, benim dışındaki alanlarda da şeyimi, alanımı yükselttim diyor. Enflasyon beklentimin dışında çıkabilir. Ve hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi gittikçe 30'ların düzeyinde yapışkanlık gösteren bir enflasyonla karşılaşıyor gibiyiz. En tabii istemediğimiz şey de olur. Enflasyon belli bir noktaya kadar düştü. 3 yıl aradan geçti. 3 yıl sonra geldiğimiz yer 30'lu rakamlar. Aşağı doğru çekme konusunda biraz sıkıntılanıyorsak orada yapışkanlık ortaya çıkıyor ve Merkez Bankası'nın sadece para politikası uygulayarak sonuç alamayacağını kendisi artık görmeye başlıyor. Bunun yanında özellikle de maliye politikaları demek ki orada biraz daha dikkat etmek lazım ki bugünkü rakamları gene konuşacağız. Ama gene de mesela hani taviz veriyorum, yani eski tabirle gelirler politikası, özellikle bu fiyatlama ve ücret ve fiyatlama konusundaki davranışlara baktığımız zaman da kamuda son derece katı bir ücret politikası izliyor. Evet. Özel kesime de yansıyor. Gene sonuç olarak şunu söyleyeyim. İç talepte, Merkez Bankası'nın dediği gibi iç talepte zayıflamaya karşın eğer enflasyon bu derecede katılık gösteriyorsa demek ki artık talep dışında enflasyonu yukarı doğru iten şeyler var, nedenler var. Orada da önemli olan şey arz kaynaklı.
0: Evet. O zaman hazır atıfta bulunmuşken ödemeler dengesine geçelim mi? Haziran ayı ödemeler dengesi.
1: Evet, hemen onun yeni rakamları şey yapalım. Ödemeler bilançosuna baktığımız zaman Haziran ayında cari işlemler dengesinde açık 4.1 milyar dolar gerçekleşmiş. Geçen sene aynı dönemde 2.2 milyar dolar. Neredeyse iki katına çıkmış. Ocak-Haziran dönemine baktığımız zaman 6 aylık dönemde 34.5 milyar dolar açık var. Geçen sene yine aynı dönemde 25 milyar dolarmış. Yıllık olarak baktığımız zaman 38.8 milyar dolarlık açık. Geçen sene aynı dönemde 36.9 milyar dolarlık açık. Yıllık olarak baktığımız zaman yükselme eğilimi var. Biraz daha şey. En önemli neden nedir? Cari ticaret, dış ticaret dengesindeki açıktır. Yani ihracatla ithalat arasındaki farktır. Bu sene Haziran döneminde ihracatla ithalat arasındaki fark 8.5 milyar dolar. İthalat daha yüksek, ihracatımız daha düşük. Ocak Haziran döneminde 43.7 milyar dolar ki geçen sene aynı dönemde 37 milyar dolarmış. Yıllık olarak baktığımız zaman da 76.5 milyar dolar. Dolayısıyla bizim cari işlemler açığının neden olan en büyük şey ticaret dengesi. Ticaret dengesi içerisinde tabii en büyük kalemler de özellikle enerji ve altın. Şimdi enerji ve altın çıkartıldığı zaman da orada ticaret dengesinde fazla verdiğimizi biliyoruz. Gelir kalemleriyle vesaire bunu dengelemeye çalışıyor ama orada da şey var ve uzun dönemden sonra ilk defa Türkiye özellikle bu finans hesabı dediğimiz hem portföy yatırımları hem de oradan yatırımlar açısından yıllık olarak negatif verdi. Şimdi aylık rakamlarını da söyleyeyim. Doğrudan net yatırımlar Haziran'da 899 milyon dolarmış ki Türkiye için oldukça, hani hep sürekli vurguluyoruz, bu çıkış vermiş. Geçen sene aynı dönemde giriş varmış 628 milyon dolar. Yani 899 milyon dolar bizim doğrudan yatırım, Türkler gibi yurt dışında yatırım yapmış. Normal koşullarda.
0: Onların da çoğu ev.
1: Evet, muhtemelen evdir. Ya işte Orta Doğu coğrafyasında Mısır vesaire gibi ülkelerdeki o doğrudan yapılan yatırımlar ya da Balkan ülkelerine yapılan, Avrupa Birliği içerisinde giriş kapısı olarak kullanılan alanlarda yapılan yatırımlar. Ama yani Türkiye gibi yabancı sermaye çekmeye çalışan bir ülkenin tam tersi bir yönle dışarı sermaye çıkartan bir ülke haline gelmesi tabii hiç arzu edilen bir şey değil uzun dönemdeki karşılaştığımız durum açısından. Ocak-Haziran döneminde geçen sene aynı dönemde 1.7 milyar dolar giriş varmış. Bu sene 1.1 milyar dolarlık çıkış var. Bakın sadece bu bir aylık mesele değil. 1.1 milyar dolarlık çıkış olmuş 6 ayda. Yıllık olarak baktığımız zaman geçen sene aynı dönemde 1.8 milyar dolarlık giriş varmış. 12 aylık dönemde bu yıl 312 milyon dolarlık giriş var. Dolayısıyla da yılın ilk 6 ayında 1.1 milyar dolarlık çıkış varsa demek ki 2025'in o son 6 ayı hala yılı kurtarıyor. 312 milyon dolarlık bir sermaye girişi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da 2026 ile birlikte bizde iş biraz tersine dönmüş. Yani ülke sermaye çeken bir ülke olmaktan çıkmış, sermaye yurt dışına çıkartan bir ülke haline gelmiş doğrudan yatırımlar açısından. Portföy yatırımlarına baktığımız zaman orada hala giriş var. 12 aylık dönemde 6.3 milyar dolarlık giriş. Ocak şey dönemine baktığımız zaman da orada da gene terslik var. 1.1 milyar dolar orada da gene benzer biçimde çıkış var. Aylık olarak baktığımız zaman da 2.5 milyar dolar giriş var. Yani şu özetle burada söyleyeceğimiz, Türkiye'deki bu özellikle kısa vadeli sermaye hareketleri dediğimiz portföy yatırımları içerisinde kamu kağıtlarına dips diye tanımladığımız kamu kağıtları artı hisse senedi piyasası Borsa İstanbul'a girişler istikrarlılık göstermemeye başladı. Türkiye'de bu kadar faiz oranlarının yüksek olmasına karşın özellikle yabancıların giriş çıkış hızları çok farklılaşmaya, orada dalgalan volatilite dediğimiz şey çok yüksek olmaya başladı ve çok yüksek faiz verdiğiniz anda ancak gelebiliyorlar Türkiye'ye. Bu tür yabancı kısa vadeli sermaye hareketleri ki doğrudan hareketlere baktığımız zaman da çıkış oluyor. Orası da gene hiç dediğim gibi arzu etmeyeceğimiz bir şey.
2: Benim bu konuda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok ama şu örneği vereyim. Ben yayına gelmeden bir ambalajlı su üreticisi bir firmanın Türk sermayeli bir firmanın CEO'suyla konuştum. Orada da durum, yani birçok sektörde aslında öyle de, hani hocam yurt dışına çıkan sermaye ve da gelip Türkiye'den doğrudan satın alanlar. Yani şu anda bizim Türk markası olarak bildiğimiz birçok işte ambalajlı su üretiminin ilk sıralardakilerin hatta tamamının yabancı olduğunu öğrendim. Ben daha yeni öğrendim. Bu firmada ilk 4 firma içerisinde, yani şu an Türkiye genelindeki piyasada. Ama hani ne kadar dayanır? Hani kendisi genç bir CEO. Geleceğe umutla bakıyor. Yeni yatırımlar da yapıyorlar. Hani önümüzdeki yılda bir ciddi 50 milyon euroluk bir yatırıma daha hazırlanıyorlar. Ama ne kadar ayakta durabilir, ne kadar dayanabilir açıkçası bunu bilmiyorum. Yani dolayısıyla burada şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümü hafta sonu işte törenle kutlandı. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Artı bir vizyon belgesi gibi bir belge açıklandı. O 10 başlık içerisinde bir tanesi de ekonomiydi. Orada da bir takım yenileşme mesajları verildi. On ekonomi başlığı altında yenileşme mesajları verildi. Dolayısıyla bu noktada bizim biraz daha fazla bu herhalde yeni ekonomi programında revize edilecek. Mevcut programı büyük ihtimalle revize edilecek yakın zamanda. O zaman işte bu yerli üretimi koruyacak bir takım tedbirlerin de olması lazım. Böyle gıda çok stratejik bir alan. İşte ambalajlı su, yani kimine göre çok beğenmezsiniz, beğenin ama çok oldukça hacmi olan bir şey. En büyük iki tanesi yabancıdan elinde. İşte tavuk, beyaz et sektöründe de, hani bu yabancı sermaye karşıtlığından değil. Bu pandeminin dünyaya öğrettiği şeyden bahsediyorum ben ki gıda milliyetçiliği aslında bir anlamda çok revaçta.
0: Yani bir de bazı ürünler, stratejik ürün. Evet. İlan edilmeli.
1: Tabii yani kendi kendine yeterliliğine hiç vazgeçmeyeceğimiz evet. Ürünler var. Buğday başta evet. Olmak üzere ve diğerleri.
2: Mesela şunu ben bilmiyordum. Geçtiğimiz yıl diyor 2025 yılında ambalajlı su üreticileri %60-70 kapasitede çalışmak zorunda kaldılar. Su yoktu diyor. Bir de bu problem var. Evet. Yani
1: rezervlerle
2: ilgili. Talep var ama dolduracak kaynak suyu yok.
1: Gerçi bu senenin koşulları, hava koşulları onu aştı.
2: Bu sene galiba, biraz evet. Tam kapasiteyle çalışmaya başlandı.
0: Evet, bu sene yağışlar her alanda aslında çok işimize yaradı. Evet. Şimdi Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri de açıklandı. Temmuz'da 378.1 milyar liralık açık var.
1: Evet. Bütçe dengesi tek aya baktığımız

0: zaman 378 milyon liralık açık. Faiz dışı dengeye baktığımız zaman da orada negatif 51.3 milyon liralık faiz dışı açık vermişiz. Orada da gene hep tekrarlıyoruz, arzu edilen onun fazla vermesi. Geçen sene aynı dönemle karşılaştırırsak rakamları biraz daha şey yapabiliriz, netleşebiliriz. Bütçe dengesi geçen sene 23.8 milyon liralık açık varmış. Bu sene 378 milyon lira.
1: Evet.
0: Çok büyük fark var. Artış %1484 yüzde. Ne kadar yüksek bir bütçe açığıyla karşılaştık. Faiz dışı denge geçen sene 110 milyon fazla vermişiz. Bu sene 51 milyon milyar. Yani milyon dediğimize bakmayın tabii. Bunlar büyük rakamlar, milyar. Bütçe açığı vermişiz. Dolayısıyla da şimdi ay ay değişen bir durumla karşılaşıyoruz. Daha sağlıklı. Her şeyi de hemen söyleyelim. Faiz dışı dengedeki artışın içinde kalemlere baktığımız zaman hangi giderler biraz daha çok yer kaplıyor? Örneğin sermaye giderlerinde %134 artış var. Faiz giderlerinde de %142 artış var. Faiz giderleri geçen sene 134.5 milyarmış. Bu sene 300, aynı dönemde 326.7 milyar lira. Biraz daha anlamlı olsun diye Ocak-Temmuz dönemine bakalım. 7 aylık döneme bakalım. Orada bütçe dengesi 1.3 trilyon liralık açık vermiş.
1: Evet.
0: Faiz dışı orada fazla var. 470 milyar liralık bir fazla var. Geçen seneyle karşılaştıracak olursak, geçen sene aynı dönemde açık yaklaşık 1 trilyon liraymış. Bu sene 1.3 trilyon lira. Geçen sene faiz dışı fazla gene verilmiş 241 milyar lira. Bu sene 470 milyar lira. Şimdi aylık olarak baktığımız zaman durum biraz kötüleşiyor gibi görünüyor ama yılın ilk 7 ayına baktığımız zaman en azından faiz dışı fazla verme anlamında olumlu bir şeyle karşılaşıyoruz.
1: Peki tam bu noktada Hüseyin'e bir teknik bir şey sormam lazım hocam. Ek bütçeye gerek var mı artık? Yani meclisin yaptığı bütçede vardı evet ama Cumhurbaşkanlığı'nın hazırlayıp meclise gönderdiği bütçede sanıyorum ek bütçe ihtiyacı yok değil mi?
2: O opsiyon kullanıldı ama benim konuştuğum bir iki kişiden aldığım izlenim özellikle son iki ayda bir küçük de olsa bir şeye ihtiyaç olacağı şeklinde. Her ne kadar bütçe verileri bunu göstermese de bu hazine işte borçlanma ihtiyacı kaynaklı bu noktada ben bir cümle vaktimiz var herhalde. O yine evet. Bütçeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu ekonomi programı yürürlükteki program tanıtılırken gelirli artırıcı harcamaları kısıtlayıcı bir program şeklinde özetlenmişti bir cümleyle o Sayın Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaparken ama Temmuz ayı verileri her ne kadar aylık veriler çok gösterge olmasa da Temmuz'da harcamalar %59.8 geçen yılın ayına göre artmış ama gelirler %28.8
1: evet.
2: artmış. Yani dolayısıyla harcamalar gelirin yarısı aslında bu tasarruf diye yola çıkılmıştı. Belki de en azından eşit olsa belki biraz daha farklı olabilirdi veya harcamalar gelirin gelir artışının yarısı kadar olabilirdi ama harcamalar %59.8 artmış ki kaldı ki bunun içerisinde daha yatırım harcamaları yok.
1: İşte o yüzden harcama demiyoruz, bütçe gideri diyoruz.
2: Evet.
0: İlk 7 aylık rakamlar çok yakın ama bütçe giderleri %36.6 artmış, gelirleri de %37.4 artmış ama orada tabii en dikkat çeken şey faiz giderlerinin geçen seneye göre oldukça yüksek artış göstermesi.
2: Evet. Geleneksel olarak harcamalar artık yılın ikinci yarısında daha fazla artacak. Yani yatırımlar vesaire onu da diyelim.
1: Evet öyle görünüyor ve bir son iki aya belki bir ek bütçe gelir dedin değil mi?
2: Yani tahminim.
1: Tamam onu da not etmiş olalım o zaman. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.

0: kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar.
10: Gün ötesi.
11: Tarih 17 Ağustos 2026, günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program ekibimiz Muzaffer Ayıldız, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
10: Gün ötesinde son 24 saat.
11: Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Aradan geçen 27 yılda depremden ağır yara alan kentlerde kentsel dönüşüm, yeni yerleşim alanları ve depreme dayanıklı yapılaşma çalışmaları hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Türkiye, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliği korumak için tarihi karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yeni yağışlı sistemin etkisine girecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemini TRT muhabiri Mücahit Dereli aktaracak. Mücahit merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. 17 Ağustos 1999 depremine ve açıklamalara ilişkin ayrıntıları alarak başlayabiliriz.
2: Evet, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi üzerinden 27 yıl geçti. Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. İşte bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda depremde farkındalık oluşturmak ve anma amacıyla bir günlük törenler düzenlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bugüne ilişkin yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan acısı ilk büyük bir yüreğimizde olan tüm sayıflarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi gösterim ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum açıklamasını yaptı. Erdoğan mesajının devamında acısı ilk büyük gibi yüreğimizde olan tüm sayıflarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum dedi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine depremin 27. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Numan Kurtulmuş yayınladığı mesajda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık. Unutmayacağız ifadelerini kullandı. Ayrıca bugün diğer bir önemli konu başlığı da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıydı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Açıklamaları aktarır mısın Mücahit Dereli?
2: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. İlk gün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve aklın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp sivili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi. Provokasyon uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörist Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Süreçte gizli kapaklı bir pazarlık söz konusu değil dedi. Düzenlemenin kesinlikle bir af olmadığını vurguladı. Terörist Türkiye'nin milletin ekeri olacağını belirten Bahçeli, PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun bir varlığına son vermesi ve her türlü silahlı mühimmatı teslim etmesi önce attığı mesajına verdi. Provokasyon uyarısında da bulunan Bahçeli, süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kritik hamlelerine, onların çevreki sözcülerine imkan tanımayacağız ifadelerini kullandı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in ifadesi de ortaya çıktı. Soruşturmaya dair son gelişmeleri ve açıklamaları alarak tamamlayabiliriz Mücahit.
2: Evet, yoksulluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün bilgi haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glocker'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Üç aşamalı doğrulama koduyla girilen uygulamayı hiç duymadığını iddia etti. İkametgahından çıkan altınlara aile birikimi dedi. Kara amaçlı soruşturmasına yokluluk ve kara para aklamayla suçlanan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, suçlamaları kabul etmiyorum. Bana yöneltilen suçlamalarla ilgili kimseye emir ve talimat vermedik. Gelir ortalamam 380 bin lira civarındadır. Evimde bulunan altınlar eşimin düğün takıları ve ziynet eşyamızdır. Çocuklarıma hediye amaçlı verilen takılardır. Bunların tamamı benim ailemin geçimidir, dedi. Bu işe ilk olarak iktisatlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortasına ilişkin detaylar soruldu. Azgülüp aile üyelerinin üzerinde 191 gayrimenkul bulunduğunu tespit etmişti. Alihan Kuriş ise babasından miras kalan gayrimenkullere ek olarak Sakarya'da bu bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait 3 katlı bir ev, burada 450 metrekare arsa ve 2008 model Mercedes otomobile sahip olduğunu ileri sürdü. Bir gıda şirketine ortaklığı da sorulan Kuriş, şirketten 2021 yılında ayrıldığını, Masak teklifinde yer alan şüpheli işlemlerin bu tarihte sona yatırdığını iddia etti. Bir yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de örgüt üst yönetiminin kullandığı Glocker diye bir uygulama var. İş kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor demişti. Kuruş'un ifadesinde bu uygulama da soruldu. Glocker diye bir şey bilmadım, ne olduğunu bilmiyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Cillesi Alihan Kuriş soruşturmasına vatandaşların dini duygularını istismar ederek suç isteyen yapılara karşı atılan adımların bir örneği olarak niteledi. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetinin aracı veya kalkan haline getirilemez ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklanmış, kardeşi Ziyari Kuriş'i Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında bir adreste 200 kilogram altınla bir miktarda döviz ele geçirilmiş.
0: Mücahit, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri Mücahit Dereli vardı. Ankara gündemini paylaştı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündeme dair sıcak gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses oluyor şu dakikalarda. Sayın Gürses, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Feryal Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Gürses. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke anlaşması, Suriye, Gazze ve Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye ziyaret planladığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajı ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Çok önemli, çok kritik bir zamanda gelen röportaj. Onu söyleyelim Feryal Hanım. Sizin biraz önce özetlediğiniz noktalar çok kritik, çok önemli. Mekke anlaşması ile ilgili söylediği kısımlar bence dünya basınında bundan sonra çok ciddi tartışılacak dünya kamuoyunda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Sayın Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın Orada Mısır'da söylemiş olduğu, Mısır Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu ortak basın toplantısında söylemiş olduğu

0: çok enteresan bir şekilde bu farklı kutuplarda yer alan İsrail ve İran'ın da tepkisini çeken bir durum söz konusu oldu. Ama bu anlaşmanın temelinde ne olduğunu da kısaca hatırlatmak gerekirse, bölge ülkelerinin son zamanlarda İran savaşı süreci içerisinde güvenliklerinin dünya hegemonu tarafından sağlanabileceğine dair izlenimlerini ve imajlarını yitirmeleri ve bir yandan da İsrail yayılmacılığı. Bana kalırsa böyle bir durum söz konusu. Bununla ilgili sözleri önemli. Bir yandan sizin de hatırlattığınız gibi Trump'ın Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'na söz verdiği F-35 programında da ilerleme sağlanmasına dair bir mesaj Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bu da önümüzdeki günlerin gündemini oluşturacak ve Türkiye'nin daha önceden 1.4 milyar dolarlık bir parasının da Amerika'da bulunması F-35'lerle alakalı ve bu uçaklarla ilgili süreci de insanlar çok yakından biliyor. Katsa yaptırımları konusunda da Amerika'nın Türkiye'ye tutacağına dair vermiş olduğu bir söz var. Yine Avrupa Birliği konusunda El Cezire'ye verilen röportajda çok önemli bir sözü var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Son 30 yıl, 25 yıl deyip 25 yıl içerisinde nereden nereye geldiğimizi gösteren bir söz bence. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği bizim için olmazsa olmaz değil. Avrupa Birliği'nin bize daha çok ihtiyacı var. İlk gündemimizde değil, onu söyleyelim. Başlangıç ilk maddelerimizden birisi de değil. En önemli gündem başlıklarımız arasında değil. Ben bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii Suriye konusunda söyledikleri de çok önemli başlıklar içeriyor. Önümüzdeki süreçte Şam'a ziyarette bulunacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı olarak değerlendirildiğini ve Türkiye'nin hinterlandındaki bu yapıyla ilgili çok ciddi hassasiyetleri bulunduğunu da dünya kamuoyuna çok önemli bir Katar merkezli yayın organından El Cezire'den Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyaya duyurmuş oldu. Ben bu röportajın her ayrıntısının dünya kamuoyunda da çok ciddi yankı uyandıracağını düşünüyorum.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele verir. İnşallah kalıcı biçimde çözeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sayın Gürses, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve açıklamalarla ilgili değerlendirmenizi de almak isteriz. Sizi dinliyoruz.
0: Tabii Feryal Hanım, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarından, projeksiyonlarından birisini gerçekleştirmek üzere diyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi, keskin virajlar ve tümseklerden geçildi açıkçası. Daha öncesinde yaşanan hayal kırıklıkları da göz önüne alındığında son yasanın meclisten geçmesi ve sahadan gelen bazı olumlu haberlerin de artık bundan sonra geleceğimizde ne Türkiye'nin ne de bölgesinin terör örgütlerinin olmamasına dair çok dev bir adım atıldı. Bir yandan da sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerçek anlamda mecliste bir ittifak söz konusu, rekor bir oyla, 467 oyla bu sürece destek mahiyetinde yasa düzenlemesine evet verildi. Bir yandan da şunu vurgulayalım ki sizin biraz önce yine demeçlerini vermiş olduğunuz Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli, sürecin en önemli mimarları, dirayetleri, fedakarlıkları ve cesaretleri bu süreç içerisinde devlet adamlıklarıyla gerçekten çok böyle müstesna bir yere de ulaştılar, onu söyleyelim. Elbette söylediğiniz gibi sürecin içerisinde gizli bir pazarlık yok, her şey açık ve net. 12 maddede de Türk vatandaşı olan örgütün eski üyelerinin münfesih hale geldikten sonra, yani örgüt feshedildikten sonra kanuna nasıl teslim olacakları, cezalarına bir af olmadığı ama bütün Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da yararlandığı denetimli serbestlik, şayet ellerine silah almamışlarsa hakkından yararlanabilecekleri ama bu süreç içerisinde yeniden suç işlerler, örgütlü ve terör suçu işlerlerse eski cezalarını da çekecekleri. Bunlar çok net, çok açık. Ama şu anda çok daha açık bir şey daha var Feryal Hanım, onu söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde

0: içerisinde herhangi bir terör faaliyeti son 2 yıl içerisinde gerçekleşmedi ve şehit cenazeleri, bizim o 2 yıl öncesine kadar maalesef çok alışık olduğumuz cenazeler gündemimizden çıktı. Ben bunun her şeyden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son olarak bu konudaki fitne faaliyetleri elbette devletimizin üst düzeyi tarafından çok ciddi uyarı mahiyetinde insanlara hatırlatılıyor. Ben bu süreç içerisinde dışarıdan FETÖ güdümlü hesaplardan ve emperyalist örgütlerin maşalarından çok ciddi tedbiratların, yasayla ilgili, süreçle ilgili çok ciddi tırnak içerisinde milliyetçi duyguları kaşımaya çalışan sinsi oyunların olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle herkesin dikkatli olması ve bu süreci bence desteklemesi gerekir kanaatindeyim.
1: Sayın Gürses, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
3: oto ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Dünya gündemine dair gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doktor, doçent doktor İsmail Sarı oluyor. Sayın Sarı, kıymetli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.
2: Merhabalar Sayın, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler Sayın Sarı. Dünya gündemini değerlendireceğiz sizinle bugün yine. Şimdi Türkiye 40 yılı aşkın süredir ülkenin güvenliğini, siyasetini, ekonomisini ve toplumsal hayatını doğrudan etkileyen terör sorununda tarihi bir eşiğe ulaşmış durumda. Terörsüz Türkiye sürecini bölgesel açıdan önemli hale getiren asıl unsur Türkiye tecrübesidir. Terörsüz Türkiye bu nedenle artık yalnızca Türkiye'nin meselesi değildir. Gücünü

0: birbirini tüketmek için değil, kendi düzenini kurmak için kullanan, sorunlarını dış müdahalelere bırakmak yerine konuşarak çözebilen bir Orta Doğu'nun varlığı çok önemlidir. Sayın Hocam, terörsüz Türkiye sürecini ve Orta Doğu'ya etkilerini nasıl yorumlarsınız?
1: Evet, sizin de başta ifade ettiğiniz gibi 40 yıldır Türkiye'yi meşgul eden ve güvenlik politikalarının şekillenmesinde çok merkezi bir rol oynayan terör örgütünün artık gündemden çıkması hem Türkiye'nin güvenlik politikaları, Orta Doğu politikaları, komşularla ilişkileri, Avrupa ile ilişkileri, küresel güçlerle olan ilişkilerinde çok ciddi bir etkiye sahip. Dikkat ederseniz Suriye olaylarıyla beraber Esad rejiminin düşmemesi, orada bir PKK-PYD varlığının ortaya çıkması nihayetinde Türkiye'nin büyük oranda gündemi Suriye ekseninde bir güvenlik politikasına bırakmıştı. Yani biz Suriye'yi bir güvenlikçi politikayla takip etmeye başlamıştık. Yine aynı şekilde Irak'a baktığınız zaman da Irak'ta yine benzer şekilde İran'ın ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin yani Talebani grubunun desteğiyle PKK'nın orada ciddi bir zemin kazanması Arap Baharı sonrası yine Türkiye-Irak ilişkilerinde ve Türkiye-Kuzey Irak ilişkilerinde ciddi sıkıntılara neden olmaya başlamış. Ve Türkiye'nin Irak politikasında da benzer şekilde güvenlikçi politikalara yönelmesine neden olmuştu. Daha öncesinde de bizim Avrupa ile ilişkilerimiz, Almanya ile ilişkilerimiz, Fransa ile ilişkilerimiz, buradaki örgüt üyelerinin varlığı veya bu ülkelerin PKK'ya yönelik yaklaşımlarıyla ciddi anlamda sorun alanları haline gelmişti. Doğal olarak Türkiye'nin PKK meselesi sadece Türkiye'nin içerisinde tartıştığı ya da içeride bir sorun olmaktan öte çok daha farklı boyutlara taşınan, bölgesel ve küresel boyutlara taşınan bir meseleydi. Ve Türkiye'ye hasım olan ülkeler, bazen dost görünen ülkelerdi. Türkiye'nin bu yumuşak karnını sürekli kullanıyorlar. Yani kullanmayan neredeyse ülke kalmamıştı çevremizde. Baktığınız zaman Suriye'den tutun Yunanistan'a, bazen Avrupa ülkelerine, İran'a, zaman zaman Irak'a. Bunlar bile zaman zaman PKK'ya destek vererek ki Amerika belki ifade edilmesi, İsrail'dir ki ifade edilmesi gereken başta gelen ülkeler. Bunlar da zaman zaman PKK'ya destek vererek Türkiye'yi tebdil etmeye, terbiye etmeye ya da bazı politikalarını yönlendirmeye çalıştılar. Doğal olarak bu meselenin ortadan kalkması bizim açımızdan çok merkezi bir şey. Özellikle de Suriye'de SDG'nin Amerika ile olan ilişkilerinde bir problem ortaya çıkması ve Trump yönetiminin SDG'yi ya da PKK-PYD'yi artık korumayı bırakması bu anlamda bizim için çok merkezi öneme haiz bir durum oldu. Ve Türkiye artık bu meseleyi Suriye ekseninde büyük oranda daha çok Türkiye ekseninde tartışmaya devam ediyor. Çünkü PKK-PYD bir nevi Suriye'deki o varlığını bir pazarlık kozu, pazarlık unsuru olarak da kullanmaya çalışıyordu. Ve nihayetinde de süreci tıkıyordu ya da süreç çok ilerlemiyordu. O nedenle oradaki sorunun da çözülmüş olması, yine Irak ilişkilerin özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sorun nedeniyle bu kalkınma yolu projesinin ciddi anlamda hayata geçirilecek olması, yine Suriye'de bu Hürmüz Boğazı meselesi dolayısıyla alternatif yolların denenecek olması ciddi anlamda Türkiye'ye bir ivme kazandırmış oldu. Yani Irak ekseninde de az önce ifade ettiğim gibi bu da kalkınma yolu projesi de bizim Irak'la ilişkilerimizi geliştirdiğimizde artık terörü, silahları ya da işte saldırıları, şiddeti konuştuğumuz bir gündemden artık ticareti, ekonomiyi, petrolü, teknolojiyi, işbirliğini konuştuğumuz bir gündeme evrilmeye başlıyor. Yani Türkiye PKK'yı gündeminden çıkartarak artık bölgede şiddeti, terörü, silahı bunun üzerinden vekiller üzerinden saldırıları, savaşları konuşmaktan ziyade artık bölgeyle işbirliğini konuşmaya başlıyor. Bakın Suriye'yle biz işbirliğini konuşuyoruz, ekonomik entegrasyonu konuşuyoruz, alternatif petrol yollarını, alternatif enerji yollarını konuşuyoruz, ticareti konuşuyoruz. Şimdi bir Irak'la bunu konuşmaya başladık. Bu kalkınma yolu projesi çok önemli bu manada. Bu sadece bir yol değil. Bu yolun güvenliği önemli. Eğer siz işbirliği yapıyorsanız, ticaret yapıyorsanız, siz teknolojik anlamda, üretim anlamında

0: belki askeri anlamda işbirlikleri yapıyorsanız artık burada terörün olması mümkün değil ya da teröre izin vermeniz mümkün değil. O nedenle bu çok önemli. Türkiye açısından da hem Türkiye'nin iç politik ortamı itibariyle hem toplumsal barışı itibariyle çok önemli. Ama bununla beraber Türkiye'nin bölgeye bakışı, bölge perspektifi ve bölgedeki ülkelerle ikili ilişkileri, çoklu ilişkileri ve Avrupa ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri bunların hepsini ciddi anlamda etkileyecek bir durum. Ben ümit ediyorum ki bu çok daha hızlı ilerlemeye başlayacak. Suriye'nin de gündemden düşmesiyle beraber Türkiye bu konuyu çok daha hızlı halledecek gibi. Çünkü artık adını bile farklı koymaya başladık. Dikkat ederseniz daha öncesinde 2015'te bu çözüm süreciydi. Şimdi milli birlikten, beraberlikten bahsediliyor. Yani bir şeyin çözülmesinden ya da işte o toplumsal zeminden daha öncesinde Kürt sorunu deniyordu. Bunlardan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman açıkçası çok fazla yol alındığını, ivme kazanıldığını bunda da tabii ki Türkiye'nin bölge politikalarının başarısına yaslamak mümkün değil.
1: Türkiye'nin bölge politikaları dedik. Bu bağlamda Türkiye'nin bölge için önemini, Irak ve Suriye ile ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam?
0: Şimdi bölgede ciddi bir dönüşüm var. Özellikle 7 Ekim saldırıları sonrası, El-Aksa tufanı operasyonu sonrası bölgenin jeopolitiğinde çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Bunun akabinde Haziran'da, geçen senenin Haziran ayında İsrail'in İran'a saldırılması, 28 Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun İran'a saldırılması. Yani bunlar ciddi anlamda bölgede bir jeopolitik dönüşüm yaratıyor. Çok ciddi tektonik dönüşümler yaratıyor. Ve doğal olarak bu dönüşümler bütün ülkeleri, bütün Orta Doğu ülkelerini, evet küresel etkileri de var ama Orta Doğu ülkelerini de ciddi anlamda etkiliyor. Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi özellikle Hürmüz Boğazı meselesi, yine güvenlik meseleleri bu ülkeleri alternatif yollar aramaya itiyor. Özellikle Körfez ülkelerini alternatif yollar aramaya, Irak'ı alternatif yollar aramaya itiyor. Yine Suriye'yi alternatif bir güzergah haline getiriyor. Avrupa nezdinde de, Amerika nezdinde de. Doğal olarak bu ülkelerin Orta Doğu'daki pozisyonları değişmeye başlıyor. Yani pozisyonlar kayıyor, eksenler değişiyor. Ve doğal olarak da Türkiye ile ilişkiler yoğunlaşıyor. Özellikle Türkiye'nin o Doğu-Batı, Kuzey-Güney ekseninde bir köprü görevi görmesi, bununla beraber bir merkez ülke olması, tabii ki bu ülkeleri de özellikle Avrupa'ya taşınacak olan o enerji yolunun ya da diğer farklı lojistik yollarında güzergahı olması sebebiyle tabii ki Türkiye'ye yaklaştı. Özellikle bu kalkınma yolu projesiyle ilgili az önce de ifade etmeye çalıştım. Irak'ı ciddi anlamda Türkiye'ye yaklaştıracak. Türkiye ile entegrasyonunda ciddi bir adım olarak görmek lazım. Suriye'de esas sonrası gelen yeni yönetim, Şara yönetimi zaten Türkiye ile çok iyi ilişkiler içerisinde. Çok önemli, bunun altını çizmek lazım. Bakın tarihte ilk defa Suriye'de Türkiye'ye gerçekten dost olan bir yönetim var ve işbirliği yapmak isteyen ve tabii ki yıllarca ülkemizde misafir olan Suriyelilerin tekrar ülkelerine dönmesiyle orada sosyolojik bizim açımızdan bir zemin var. Bunları topladığımızda hem Suriye ile hem Irak'la hem bölge ile Türkiye'nin ciddi bir entegrasyon sürecine gireceğini ifade etmek lazım. Çünkü Türkiye burada bir istikrar olduğunda kazanır. Yani Türkiye'nin bölge perspektifi zaten bölgeyle olan sorunları bölge halklarının, bu bölge ülkelerinin çözmesi, yani bölgesel sahiplenme dediğimiz bir perspektifle ilerliyor. Doğal olarak Türkiye bir ticaret ülkesi olarak, bir demokratik ülke olarak bölgede istikrar olduğunda kazanacak bir ülke ve her zaman da hep istikrarı destekliyoruz. Çünkü buradaki kaos bize kaos olarak dönüyor. Bunu Arap Baharı'nda gördük, Suriye olaylarında gördük, farklı vesilelerle gördük. Doğal olarak burada bir kazan kazan mantığı içerisinde. Yani sadece biz onların kendi kazançlarımız değil. Burada Suriye'nin de kazancı var, Irak'ın da, diğer Körfez ülkeleri de belki birazdan konuşacağız. Onların da kazançları üzerinden bir sıfır toplamlı oyun değil. Kazan kazan mantığıyla birlikte hareketle en azından bölge ülkelerinin ve bölge halklarının kazanacağı ve istikrarın olacağı bir bölge perspektifi var Türkiye.

0: Bu da yavaş yavaş adım adım ilerliyor gibi görünüyor açıkçası.
1: Sayın Sarı, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı, muhtemel müzakere ve Hürmüz Boğazı'ndaki sürece dair değerlendirmelerinizi de dinlemek isteriz. Buyurun.
0: Şimdi mevcut pozisyon itibariyle her iki ülke de aslında savaşın bir sonuç yaratmadığını görmüş oldu. Yani iki ülke de hem ABD hem İran bu savaştan bir zaferle çıkmış değil. Yani mutlak bir zaferle çıkmış değil. Evet, İran'ın kazanımları ya da İran'ın yenilmemiş olması önemli. Bunun altını çizmek lazım. Ama burada İran açısından da ABD açısından da gerçek anlamda bir zafer yok. Ve bu savaşın sonucu itibariyle de bir zaferle sonuçlanmayacağı anlaşıldı. Doğal olarak diplomasiye dönmeleri gerektiğini ikisi de farkında. Fakat ABD herhangi bir geri adım atmak istemiyor. İran'ın da temel ilkelerinden vazgeçtiğini söyleyen, yani 28 Şubat öncesi İran'ın pozisyonu neydi? Nükleer mesele olsun, diğer meseleler olsun, benzer şekilde bu kırmızı çizgilerini koruyor. Buna yeni bir sorun daha eklenmiş oldu. Hürmüz Boğazı. Yani önceki sorunlar masada kalmaya devam ederken savaşla beraber yeni bir problem daha ortaya çıktı ABD ile İran arasında ve tabii ki küresel boyutu olan mesele. Hürmüz sorun. Şimdi ABD'nin önceliği Hürmüz Boğazı'nın açılması şu an. Ancak Hürmüz Boğazı'nın açılma meselesini İran büyük bir kazanım olarak, yani Hürmüz'ü kendisi açısından bir kazanım olarak görüyor ve buradaki kazanımından vazgeçmek istemiyor. Çünkü eğer burayı kontrol ederse uluslararası petrol piyasalarını ve uluslararası ekonomiyi baskılama şansını elinde tutacak. Doğal olarak buradaki kaldıraçtan vazgeçmek isteme. Yani İran açısından baktığımız zaman, İran açısından okuduğumuz zaman bu çok stratejik öneme sahip ve vazgeçilmemesi gereken bir yer İran açısından. Onun için İran buradan vazgeçmeyecektir. Burada Hürmüz Boğazı'nda bir egemenlik, tam bir kontrol dayatmaya çalışıyor ve bundan geri adım atmayacak. Doğal olarak Trump yönetimi de geri adım attırmak için baskıyı arttırıyor. Ekonomik baskıyı arttırıyor, askeri baskıyı arttırıyor. Ama buradan da bir sonuç elde etmesi mümkün değil. Çünkü İran yönetiminin çok önemli bir kırmızı çizgisi. Bundan geri adım atmayacak. Ne kadar baskı görürse görür. Çünkü İran ekonomik baskıya alışık. Askeri baskıları da bir şekilde absorbe edebileceğini, ABD'nin saldırılarını direnebileceğini gösterdi. Burada ABD bir seçim yapmak zorunda. Ya uzlaşmak ya da bir kara harekatına girmek zorunda. Gerçekten İran'a bir geri adım attırmak istiyorsa burada peki, Irak benzeri, Afganistan benzeri bir operasyona girmesi lazım. Ama bunun maliyetlerini de tabii ki şu anki ABD yönetiminin ödemesi mümkün değil. Bir belirsizlik durumu biraz daha devam edecek gibi. Taraflar şiddeti arttırarak, saldırıları arttırarak bir şekilde birbirlerine geri adım attırmaya çalışacaklar gibi görünüyor. Bir belirsizlik dönemine girmiş durumda.
1: Peki Sayın Sarı, süremizin sonuna yaklaştık. Çok kısa birkaç cümleyle Gazze'de yaşanan gelişmelere ve bölgeye dair son duruma ilişkin neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Netanyahu hükümeti barış planının ikinci aşamasına geçmek istemiyor. Yani ikinci aşamaya baktığımız zaman İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilecek. Hamas elindeki ağır silahları teslim edecek. Burada bir iç güvenliği sağlayacak bir polisvari yapı kurulacak ve Filistinlilerden oluşan bir teknokrat hükümet kurulacak. Uluslararası bir güç de buradaki güvenliği sağlayacak. Şimdi bu aşamaya geçilmesini istemiyor ve İsrail şu an İşgal ettiği bölgelerde evet geri adım atmış durumda ama sarı hat dediğimiz ama hala Gazze'nin %50-%60'ını işgal ettiği bir pozisyonda. Ve Netanyahu Ekim ayında biliyorsunuz İsrail'de seçimler var. Gazze'de geri çekilmiş, yenilmiş bir görüntü vermek istemiyor. Doğal olarak burada ABD ile de arasında bir problem haline getirdiği bir Gazze sorunu. Ama açık ifade etmek lazım. Trump'ın zihninde gerçek anlamda bir Filistin sorunu yok. Yani Filistin sorununu benimsemiş, sahiplenmiş ve bu sorunu çözeceğim diyerek ortaya çıkmış bir Trump yok. Veya Netanyahu hükümeti üzerinde

0: üzerinde çok sert bir baskıyla bu sorunu çözmeye ya da Netanyahu hükümetine İsrail'e geri adım attırmaya çalışan bir Trump yönetimi yok maalesef. Peki. Ama dediğim gibi Ekim ayındaki seçimlere baktığımız zaman Netanyahu'nun seçilmeme ihtimali yüksek görünüyor. Tabii hep beraber göreceğiz.
1: Göreceğiz. Onu. Peki.
0: Ondan sonrasında farklı adımlar atılacak. Yani şu an büyük oranda Netanyahu'nun siyasal hayatı ve seçimlere odaklanmış bir gazete politikası var.
1: Sayın Sarı, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Nazik davetiniz için iyi akşamlar.
1: Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı bizlerle birlikteydi. Dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj, oto ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Süpürge deyince vatan.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: ...17 Ağustos 1999'da saat 3'ü 2 geçe 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Bu bölümde konuğumuz AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aykut Akgün bizlerle birlikte. Sayın Akgün, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Hocam, ülke genelindeki aktif fay hatlarının güncellenmesi ve diri fay hatları üzerinde yürütülen yeni çalışmalar nelerdir? Son durumla ilgili bizleri bilgilendirir misiniz? Buyurun.
2: Tabii ki. Şimdi tabii bu konuyla özellikle ilgili kurumlarımız çerçevesine baktığımızda Türkiye'de Türkiye diri fay hatlarının haritalanması ve buna yönelik olarak bizim paleosismolojik çalışmalar olarak tariflediğimiz fayların geçmiş dönemlerdeki çalışma prensiplerini ortaya koyan çalışmaları esasen MTA Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Malumunuz gündem içerisinde de yer aldığı üzere ve sizin de ifade ettiğiniz şekilde geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde daha önce en son 2013 lerde yayınlanmış olan Türkiye diri fay haritasının güncellenmesi çalışmaları tamamlandı.

0: Daha önce 485 olan diri fay sayısı şu an 700 olarak tariflendi. Bu tabii şu demek oluyor. Esasen bu faylar daha öncesinden yoktu, yeni mi çıktı gibi bir soru tabii ki akla geliyor. Fakat tabii ki bu esasen böyle değil. Bu faylar daha önce de vardı. Ancak bir diri fayın haritalanması ve karakterinin tariflenmesi son derece güç çalışmaların gerektirildiği bir süreci ifade ediyor. Dolayısıyla bu çalışmaların zaman alması nedeniyle ve tabii ki geçmiş dönemlerdeki bir takım zorlukların, teknolojik zorlukların da varlığı nedeniyle bu fayların haritalanamamış olduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla artık günümüzde ki yeni teknolojilerin de kullanılmasıyla birlikte bu çalışmalar bir nebze daha hız kazanmış durumda. Dolayısıyla şu an itibariyle resmi olarak yayınlanan Türkiye Diri Fay haritasındaki faylarımızın sayısı maalesef 700 olarak tariflendi.
1: Sayın Akgün, Türkiye genelindeki aktif fay hatlarında şu an olağan dışı bir stres birikimi veya anormal sismik aktivite gözleniyor mu? Çok merak ediyoruz. Zannediyoruz dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Zaten o yüzden soruyoruz, görevimiz bu.
0: Buyurun. Şimdi Sayın Hanım, tabii bu soruya cevap vermek esasen hem bir miktar zor hem de bizim insanları açısından esasen kolay. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bu süreç çok dinamik bir süreç. Üzerinde yaşamış olduğumuz taş küre veya kıtasal kabuk olarak tariflediğimiz ortam sürekli hareket halinde. Bizler tabii ki insanoğlu olarak bunların hızını maalesef hissedemiyoruz. Ancak bunları hissedebileceğimiz ya da algılayabileceğimiz bir takım teknolojik yaklaşımlar var. İşte GPS ölçümleri gibi ya da işte bir takım hesaplama yöntemleriyle biz belirli fay hatlarındaki stres yoğunlaşmalarını veya birikimlerini gözlemleyebiliyoruz, tarif edebiliyoruz. Dolayısıyla bu esasen bütün dünyadaki sistem için geçerli olan bir durum ve ülkemiz için de esasen aynı şey söz konusu. Burada tabii ki şunu açıklıkla ifade etmek gerekir. Ülkemizde ki belirli yerler işte daha fazla bir birikime sahip, belirli yerler daha az birikime sahip gibi bir ifadeyi net olarak kullanmak belki çok doğru değil. Biz tabii yetkili, sorumlu ve bilim insanları olarak bunları gözlemliyoruz ve tariflemeye çalışıyoruz. Fakat şunu da açıklıkla söylemek gerekir ki bu doğal süreçler bazen bizim veya bilim camiasının beklentilerinin çok dışında bir takım hareketler ya da karakterler sergileyebiliyor ki özellikle 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler bize bunu bir kez daha kanıtladı. Dolayısıyla ülkemizde elbette fay hatlarındaki gerilimleri ya da bir takım hareketlilikleri bizler gözlemleyebiliyoruz ama tabii ki bunlar bazı tanımlamaları yapmak çok da kolay olmuyor açıkçası. Dolayısıyla bunu ancak bu şekilde ifade etmek mümkündür diye söyleyebilirim.
1: Sayın Hocam, teknoloji her geçen gün baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni teknolojiler afet yönetiminde ve arama kurtarma çalışmalarında şu an ne kadar etkin kullanılıyor ve yeni teknolojiler konusunda neler söylersiniz? Buyurun.
0: Tabii ki çok haklısınız. Teknoloji çok üstel olarak artan bir hızla gelişimine devam ediyor. Ve dolayısıyla bu gelişimi de bizler mümkün mertebe takip etmek durumundayız ve takip etmeye de çalışıyoruz. Ve aynı zamanda sadece takip etmekle kalmayıp aynı zamanda bunları sahaya da uygulama gayreti içerisindeyiz. Şöyle söyleyebilirim Feryan Hanım, 1999 Marmara depremi sırasında Türkiye'deki depremleri gözlemleyen sismik istasyon sayısı 20'li sayılardayken bugün şu an

0: AFAD Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı tarafından yönetilen sismik izleme istasyonlarımızın sayısı 1204 adet. Ve bu sayı şu an Avrupa'da bir numarada. Hı hı. Dolayısıyla biz 7/24 olarak bu istasyonlardan gelen verileri deprem izleme ve değerlendirme merkezimizde son teknoloji yazılımlarla ve yapay zeka yaklaşımlarıyla sürekli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz.
1: Peki.
0: Aynı zamanda yine bu istasyonlarımızdan GNSS olarak tarif ettiğimiz GPS tabanlı deformasyon gözlem sistemleri mevcut. Bu sistemlerle de yine aynı şekilde bu aktiviteleri 7/24 olarak gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra aynı zamanda yine özellikle tabii ki bilimsel anlamda bu saymış olduğumuz yöntemler kadar kabul görmese de yeni bir takım yöntemler var ve bu yöntemlere karşılık gelebilecek bir takım çalışmalarımız da var. İşte iyonosferdeki yani atmosferdeki bir takım değişikliklerin gözlenmesi şeklinde gibi. Örneğin buna bağlı olarak biz Bolu bir ilinde Kuzey Anadolu fayına çok yakın bir konumda Çin Uzay Ajansı ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje kapsamında bir manyetometre istasyonu da kurmuş durumdayız. Bu istasyondan da örneklemeler yaparak bir takım değişiklikleri, iyonosferdeki bir takım değişiklikleri de gözlemlemeye çalışıyoruz.
1: Sayın Hocam, buyurun. Son bir mesajınızı alalım. Toplumda afet bilincini artırmak için bireysel düzeyde atılması gereken en önemli adımlar ve hazırlıklar nelerdir? Biz son bir dakika içerisindeyiz.
0: Tabii ki. Özellikle tabii ki tüm halkımızdan temel beklentimiz şu, yetkili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu uyarılar ve bilgilendirmeleri lütfen ciddiye alsınlar. Maalesef çok dezenformatik bir yaklaşımda özellikle sosyal medyada çok büyük bir birlikliği var maalesef. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu hususlara çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. Özellikle bu bilgilendirmeler çerçevesinde farkındalıklarını geliştirmeleri noktasında biz bir gayret içerisindeyiz kurumsal anlamda. Dolayısıyla bu hususlara dikkat edilmesi ve izlenmesi sonrasında ben toplumumuzda arzu edilen farkındalığın önemli ölçekte artacağı inancındayım.
1: Sayın Akgün, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın dinleyiciler, konuğumuz AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aykut Akgün bizlerle birlikteydi. Sona geldik. Muzaffer Ayyıldız, Anıl Çutak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatın kaçınılmaz anlarını anlatan küçük bir kelimeden bahsedeceğiz. Mübrem. Peki mübrem ne demek? Hiç duydunuz mu? Bu kelime Arapça kökenlidir. Anlamı ise oldukça net ve derindir. Zorunlu, kaçınılmaz. Ertelenemez olan. Yani ne kadar kaçarsanız kaçın, ne kadar geciktirirseniz geciktirin, sonunda mutlaka gerçekleşecek olan. Bir düşünün. Hayatta bazen öyle anlar vardır ki onları görmezden gelmek isteriz. Ertelemek isteriz. Belki de hiç yaşanmamış gibi davranmak. Ama zaman geçtikçe o konu tekrar karşımıza çıkar. İşte o an. Mübremdir. Eskiler mübrem bir mesele derdi. Yani artık ertelenemeyecek kadar önemli, yüzleşilmesi gereken bir durumdan bahsederdi. Çünkü mübrem sadece bir zorunluluk değil.

0: Bazen insanın kendi vicdanıdır. Kimi zaman bir gerçeği söylemek mübrem olur. Kimi zaman affetmek ya da affedemediğini kabul etmek. Bazen bir vedayı gerçekleştirmek. İnsan hayatı boyunca pek çok mübrem an yaşar. Bazıları sessizdir, içten içe yaşanır. Bazıları ise gürültülüdür. Hayatın akışını bir anda değiştirir. Ama ortak bir özellikleri vardır. Hepsi insanı dönüştürür. Bir çocuğun büyümesi, bir dostluğun bitişi, yeni bir yola çıkmak. Belki de bunların hepsi birer mübremdir. Çünkü hayat ertelediklerimizi unutmaz. Sadece zamanı geldiğinde yeniden önümüze koyar. Ve belki de bu yüzden mübrem kelimesi bize önemli bir şey hatırlatır. Kaçınılmaz olandan korkmak yerine onu kabullenmek. İşte bu olgunluğun bir parçasıdır. Çünkü bazen en büyük özgürlük tam da zorunluluğun içinden doğar. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün hayatın ertelenemeyen anlarına isim veren bir kelimeyi hatırladık. Mübrem. Unutmayın, bazı şeyler vardır ki onları değiştiremeyiz. Ama onlarla nasıl yüzleşeceğimizi seçebiliriz. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla kapanacak, saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz. Burada biz İsrail'i masaya asla almış değiliz. Burada bizim muhatabımız Amerika'dır diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın da dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletebileceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti. Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil, ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır eğer katılmayı planlarsa görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğinin de altını çizerek Şam'a ziyarette bulunacağını duyurdu. Erdoğan, üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye desteğinin de bir kez daha altını çizdi. Gazze'yi kendi başına bırakamayız vurgusunu yapan Erdoğan, İsrail saldırıya devam ediyor. Trump'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum ve bizler bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Erdoğan, kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi, Avrupa Türkiye'yi 53 yıldır arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapatmadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Bizim için önceliğimiz Avrupa değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz, kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz. Bundan tam 27 yıl önce meydana gelen Marmara depreminin acıları hala taze. 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Kocaeli'deki törenin adresi büyük yıkımın yaşandığı Gölcük Kavaklı sahili oldu. Anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan'la vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Siyasiler de 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde anma mesajları yayımladı. Mesajlarda depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilekleri iletildi ve bir kez daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aradan geçen yıllara rağmen o gecenin acısının unutulmadığını belirtti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında güvenli şehirler vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Kolombiya ve Endonezya'da şiddetli depremlerin ardından büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da, 5 gün sonra da Endonezya'da 7'nin üzerindeki büyüklükte depremler meydana geldi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Kolombiya'da 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 4187 kişinin yaralandığı Kolombiya'da, 140'dan fazla kişi ise kayboldu. Endonezya'da meydana gelen depremde de 130'dan fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 5000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Endonezya hükümeti bölgede 14 günlük olağanüstü durum ilan etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Kanunun bir af düzenlemesi olmadığının altını çizen Devlet Bahçeli, gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşların bilgisi dışında bir yolun söz konusu olmadığını vurguladı. Bahçeli, PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı

0: teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması çok önemli dedi. Devlet Bahçeli, süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir dedi. Diyarbakır'da konuşma yapan Göktaş, terörsüz Türkiye'nin büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi ve yükselen refah anlamına geldiğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Biz anneler artık ağlamasını istiyoruz. Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek.
0: Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları ile Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletti. Türkiye bu adımla sadece karasularında değil, karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da çevreyi koruma önceliğini dünyaya göstermiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye'nin geçen yıl Nisan ayında açıkladığı deniz mekansal planlama haritası Haziran ayında UNESCO nezdinde kayıt altına alınmıştı. İki stratejik bölge bugünkü kararla nihai hukuki statüsüne kavuştu. Yunanistan'ın geçmişteki tek taraflı girişimlerinin Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya gündeminde önemli yer buldu. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden herhangi birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Anlaşma savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Tahran yönetimi sürenin önemi kalmadı açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ateşkes süresinde ihlaller nedeniyle yeniden müzakere sürecine başlamadıklarını söyledi. İngiliz medyasına açıklama yapan üst düzey bir İranlı yetkili de ülkesinin savunma değil saldırı politikasına geçmeye karar verdiğini açıkladı. Açıklamada ABD'nin mutabakat zaptına uyması için birkaç haftalık süre belirledikleri vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Tahran yönetimi teslim olmalı, acelem yok dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili olarak Umman'ı da bombalama tehdidinde bulunan Trump, Hürmüz'ü önümüze çıkarlarsa onları fena bombalarız ifadesini kullandı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlarından 23. ve 24. dönem milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan Azize Sibel Gönül 60 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla sosyal medyada taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı daha önce hiç duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar konusundaysa aile birikimi dedi. Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, firari kardeşi Hilmi Kuriş'e yönelik arama çalışmalarındaysa bir adreste 200 kilogram altınla yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, "Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak," dedi.
2: Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çamlıhemşin tünellerimiz

0: ettik. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.
1: Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların bu alandaki yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından başvurulara kabul edilen adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların en fazla 8 tercih hakkı bulunuyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Spor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol

0: bastığı Muğla, Eskişehir, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Erzincan 16, İstanbul ve Kilis 20, İzmir 24, Çanakkale ve Diyarbakır 18, Kocaeli 19, Adana 21, Denizli 22, Hatay 23, Konya 17, Nevşehir 14, Kırşehir 15, Bolu 13, Kastamonu 12, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 804'e 26 sayılı bildiri, Karadeniz 41 derece 52 dakika 13 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 38 saniye doğu mevkiindeki Kilyos Karaburun batık gemi Şamandıra'sı kalıcı olarak durduruldu. Denizcilere 806 sayılı bildiri, Karadeniz 41 derece 55 dakika 8 saniye kuzey, 35 derece 30 dakika 20 saniye doğu mevkiine 16-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında hedef platform tesis edilmiştir. İki deniz mili açık geçilmesi. Denizcilere 807 sayılı bildiri, Ege Denizi. Deniz eğitimleri 14 Ağustos 2026 tarihi saat 14'ten 25 Ağustos 2026 tarihi saat 18'e kadar 36 derece 55 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 9 dakika 47 saniye doğu mevki merkez olmak üzere 1 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak

0: 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlant hayata.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: özel sağlık sigortası nedir? Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Üyesi Enver Şişeci'ye sorduk.
1: Özel sağlık sigortaları, kişilerin devlet sağlık hizmetlerine ek olarak özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında daha hızlı, daha kapsamlı ve daha konforlu sağlık hizmeti almasını sağlayan ve amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta sayesinde muayene, tetkik, ameliyat ve tedavi gibi pek çok sağlık harcaması poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır. Özel sağlık sigortaları genel olarak ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere iki ana teminat grubundan oluşur. Ayakta tedavi, doktor muayenesi, tahlil ve görüntüleme hizmetlerini kapsarken, yatarak tedavi teminatı, ameliyat, yoğun bakım ve hastane yatışlarını güvence altına alır. Ayrıca özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olarak iki ana poliçe hizmetinde de gruplandırılır. Özel sağlık sigortaları tüm anlaşmalı özel hastanelerde kullanılırken, tamamlayıcı sağlık sigortaları SGK anlaşmalı özel hastanelerde kullanılır. Özel sağlık sigortasının en önemli avantajlarından biri de bekleme sürelerinin kısa olması, doktor seçme özgürlüğünün sunulmasıdır. Ayrıca ömür boyu yenileme garantisi adıyla sunulan bir teminatla belli şartlara haiz olan sigortalıların ömür boyu sağlık hizmetlerinde bir güvence altına alınması sağlanılır. Bu sigortalarda ayrıca doğum teminatı, check-up gibi ek tedavi hizmetleri de sunulur.
2: Soralım bakalım.

0: Haftanın ilk spor servisinden herkese merhaba. Bugün 17 Ağustos. Bundan 27 sene evvel saat 3'ü 2 dakika geçe 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremde resmi rakamlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. 16 milyon yurttaşımız felaketten farklı düzeylerde etkilendi. Toplumsal hafızamızda hala yerini koruyan bu afette hayatını kaybedenleri bugün de saygıyla anıyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisiyle programımıza başlıyoruz.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig'de yeni sezon nihayet başladı. 2026-2027 sezonunda tam 18 takım şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefinden ligde kalma mücadelesine kadar zorlu bir yarışın içinde olacak. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray elbette unvanını korumaya çalışacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımsa zirve yarışında oldukça iddialı.
0: Ancak Süper Lig'in hikayesi yalnızca yeni sezonla sınırlı değil. 1959'da başlayan lig geride kalan 68 sezonda birbirinden ilginç rekorlara ve unutulmaz maçlara da sahne oldu. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği karşılaşma lig tarihinin en farklı galibiyeti olurken Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 mağlup ettiği maç toplam 12 golle en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Lig tarihinin en erken golü ise yalnızca 10. saniyede gelmişti. 2021-22 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Muhammed Demir Başakşehir karşısında bu rekora imza atmıştı. Gol krallığı listesinde ise Metin Oktay 6 kez bu unvana ulaşarak Türk futbolunun unutulmaz golcüler arasında kendine müstesna bir yer edinmişti. Evet, programımız başladı. Programı hazırlayan Kemal Çat. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayıldız. Mikrofonda bizler, ben Kerem Demircioğlu.
1: Ve ben Muhammed Çevik.
0: Şimdi ilk haftasını geride bırakmak üzere olduğumuz Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlara kısaca bir göz atalım.

0: Trendyol Süper Lig'de 1. hafta oynanan maçların sonuçları şöyle. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2. Son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı. Oldukça çalkantılı bir transfer döneminden geçen Sarı Kırmızılılar, golcüsü Osimhen'in golleriyle mağlubiyetten kurtuldu. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak belki de lig tarihinin en sansasyonel transferine imza atan Karadeniz Fırtınası'nın performansı merak konusuydu. 58. dakikada oyuna giren Salah iyi bir oyun ortaya koysa da takımını galibiyete ulaştıramadı. Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 1. Çaykur Rizespor Konya Spor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Karadeniz ekibi 90+7'de bulduğu penaltı golüyle sezona 3 puanla başladı. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Alanya Spor 1. Gaziantep Futbol Kulübü ile Alanya Spor da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu ve rakiplerinin de puan kaybettiği haftayı puansız kapattı. Teknik direktör İsmail Kartal kadro tercihleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. İki gelecek vadeden genç teknik direktörün buluşmasında gülen taraf Nuri Şahin oldu. Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Konferans Ligi'nde Inter Turku karşısında istemediği sonuçlar alarak turnuvaya veda eden Başakşehir böylelikle lige moralli başlamış oldu. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Ligin iki yeni ekibinin buluşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü karşısında 3-0 kazanarak Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni transfer Diasaba 2 golle yıldızlaştı ve Süper Lig'e merhaba dedi. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Beşiktaş rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Özellikle ilk yarıdaki önde baskı oyunu otoriteler tarafından takdirle karşılandı. Samsunspor ve Göztepe maçına geliyoruz ve ilk haftanın son karşılaşmasında ise Samsunspor Göztepe'yi konuk edecek. Yaklaşık 2 saat sonra 21.30'da başlayacak maçı dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarından takip edebilirsiniz.
1: Spor servisi devam ediyor.
2: Saatler 19.36'yı gösteriyor. Programımıza son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'la başlamak istiyoruz. İlerleyen dakikalarda elbette Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da konuşacağız. Sarı Kırmızılı camia oldukça ilginç bir yaz dönemi geçiriyor. Son yılların ikon figürü Icardi takımdan ayrıldı bildiğiniz gibi. Başka ayrılanlar da oldu ancak taraftarın beklediği transferler bir türlü gelmedi. Üstelik lige de puan kaybıyla başlanması eleştirilerin dozunun yükselmesine neden oldu. Şimdi ilk telefon bağlantımız hazır. Galatasaray'da yaşanan tüm bu süreci konuşmak üzere telefon hattımızda bulunan hepinizin yakından tanıdığı Milliyet Gazetesi spor yazarı, deneyimli gazeteci sevgili Osman abi. Osman Şener'e bağlanıyoruz ve merhaba diyoruz Osman abi.
3: Selamlar Kerem'cim. İyi yayınlar. Muhammed'e de selamlar.
2: Teşekkür merhaba, ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz abi. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a oranla transferde gecikmeler yaşadı. Ama bunu Galatasaray'ın zaten Şampiyonlar Ligi'nde diğer takımlardan ziyade değişik olarak eleme oynamayacağı, direkt gruplarla başlayacağı konusunda bağdaştıran da oldu. Bu da bir mantık. Ama lig de başladı ve ligde de maalesef Galatasaray'ların da maalesef Çorum Spor'ların da tabii ki kutlanması gereken bir skor. 1-2 beraberlikle ayrıldı. Şimdi sevgili Osman abi, sen yılların gazetecisisin. Bu transfer gecikmesi Galatasaray için normal mi? Yoksa anormal giden bir şeyler mi var? Sen durumu nasıl görüyorsun? Senin vizyonundan nasıl gözüküyor bu olay?
3: Şimdi sevgili Muhammed, bu ligin ilk haftası. Galatasaray milli takıma biliyorsunuz 11 tane futbolcu verdi. Onlar geç geldiler. Doğru dürüst çalışma ortamı bulamadılar. Ama ne olursa olsun 4 sene üst üste şampiyon olan bir takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapısından dönen bir takımın bir kendi içinde bir yenilenmesi lazımdı. Mesela bir Icardi'yi gönderdin. Osimhen'in alternatifi var mı bir sakat?
2: Şu anda yok.
3: Yok. Barış Alper. Bir Barış Alper tamam sol tarafta oynuyor formsuz. Biraz da çok böyle hani 50 milyon, 100 milyon, 80 milyon isteyenler var filan diyor ya. Bunlar bu çocuklardan etkileniyor. Öyle bir para mara veren de yok. Ben sana söyleyeyim. Hı hı. Ama hepsinin ayakları yerden kesiliyor. Bakıyorsun Galatasaray'ın geçen sene devre arasından beri bir 10 numaraya ihtiyaç var değil mi?
4: Tabii.
3: Alamıyor. Alınmıyor. Neden alınmıyor? Galatasaray'da yanlış işler oluyor mesela. Birinci yanlış iş. Ya bu takımın her şeyi. Tamam futbolu oynar oynamaz. Burada ben Okan Hoca'yı suçluyorum. Kusura bakmayın. 4 sene şampiyon yapmasına rağmen onu suçluyorum. Ya Icardi'nin daha iyisini nerede bulup alacaksın? Icardi ile konuş. Icardi'yi sezon başı kampına al. Özel hoca tut çalıştır. Icardi'den faydalan. Ama şimdi ben bakıyorum Icardi yaşındaki insanlar 10 milyon 15 milyon eurolarla başka takımlara gidiyor. Ama maalesef Icardi yok. Bir de Icardi'yi çok kötü yaptılar. Bir karalama kampanyası yaptılar. Adamı öyle bir duruma getirdiler ki artık yani ya senin için jubile gibi şölen yapacağız, şunu yapacağız. Davet ediyorlar. Davetlere bile cevap vermiyor. Her neyse. Abdülkerim. Abdülkerim'in alternatifi var mı Galatasaray'da? Yok.
4: Yok.
3: Peki sen Abdülkerim'le senede 60 maç oynayabilecek mi? Abdülkerim de 32 yaşında. Hızlı forvetler karşısında görüyorsunuz. Ağır kalıyor. Dönüyorum. Orta sahada. Ya 33 yaşına gelmiş Lemina. Lemina'ya 4,5 milyon lira mı? 4 milyon euro mu ne para veriyorsun, alıyorsun. Şimdi bugün de görüyorsunuz Lemina'yı göndermeyi düşünüyorlar. Bilmem neyi gönderiyorlar. Yani bir gardi ile bu iş çok iyi oluyordu. Gardi sana iyi paralara, ucuz fiyatlara da iyi futbolcular, kaliteli futbolcular geliyordu. Ama Galatasaray'ın sportif aşesi değişti tamamen. Ve ben bu arkadaşların mesela bir Leslie'yi aldılar.
4: Evet.
3: Yıldız diye orta sahaya. Kendileri oynatmıyor görüyorsun yani. Biz söylemiyoruz. Bir kasıtlı da kimseyi eleştirmiyoruz. Yani dizayn edemediler kadroyu. Bunun yanında... Gene dönüyorum. Okan Hoca 10 yaşından beri bizim elimizde büyüyen bir insan. Ama Okan Hoca senin elinde bu kadar genç futbolcu var. Mesela aldım ben Niyaga gibi futbolcuyu o yaş grubunda Avrupa'da bile göremiyorum. Oynatmıyor. Hı hı. Bir Kazım Can var. Neden Kazım Can'ı Mustafa Denizli Altay'dayken önde oynatıyordu. Koy. Barış Alper yorgun olabilir. Hazır olmayabilir. Koy. Koymuyor. Bir Can Armango var. Neden Sane kötü olabilir, hazır olmayabilir. Bir devre onu koy, bir devre onu koy. Yani baktığın zaman ben bir yanlışlıklar var ama bu yani sırf yönetim bazında değil, teknik direktör bazında da olduğunu düşünüyorum. Ben dün akşam Başakşehir maçını siz de seyrettiniz. Emin Bayram'ı seyrettiniz değil mi Galatasaray'dan
4: tabii,
3: gitti.
4: Tabii.
3: Peki Galatasaray'da Emin Bayram gibi bir futbolcu var mı? Ve ki bunun %50 payı Galatasaray'ında. Yani Galatasaray'ın malıydı. Evet. Verdiler. Neden veriyorsunuz kardeşim? Arda Ünyay var. Yarın öbür gün Arda Ünyay da aynısı olacak. Can Kart var kaleci. Yarın öbür gün onu gönderecekler. Yani korkuyorum ben yani. Bunlar genç adamlar. Yani Galatasaray'da ilan program yanlış yapıldı. Ve bu devam ediyor. Bakın şimdi bu hafta giderler Erzurum'da. Erzurum bu ligin kusura bakmasınlar. Yeni çıkan bir takımı ama şu anda öteki rakiplerinin boyutunda değil yani yaptığı transferlerle oynadığı futbolla dün akşam onu da seyrettim. Hı hı. Sen de seyretmişsindir evet, mutlaka. Evet, evet. Şimdi giderler bu hafta Galatasaray 3-4 tane atar gene aslan döndü filan diye naralar atılır. Her şey bir anda unutulur. Ama öyle değil. Şampiyonlar Ligi var. Bu sene zor. Bu lig zor. Bakın kendini söylediniz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Geçen seneki konumunda değil bunlar. Ama dersiniz ki ligin ilk haftası Fenerbahçe'de yenildi. Ya onu diyorum ligin ilk haftası. Bu kayıplar olacak gayet normal.
4: Trabzonspor da puan kaybetti.
3: Trabzonspor puan kaybetti. Trabzonspor bu mu? Değil yani iyi bir kadro kurdu. İyi bir baktığın zaman yani hakikaten zirve Avrupa'da da başarılı olabilecek bir kadro Trabzonspor'un kadrosu. Fenerbahçe de öyle. Bir baktım şimdiye kadar seyrettiğimiz bir dört büyükleri koyuyorum. Bir göze hoş gelen futbolu gerçekten İtalyan hoca çok başarılı. Beşiktaş'ta görüyorum.
4: Ki Beşiktaş'ta çok net bir galibiyet almadı.

0: kazandı değil mi Osman abi? Sadece 1-0
1: kazandı. Netlik için söylemiyorum.
0: Ama oyun güzel dediğin gibi. Evet.
1: Futbolcular her şeylerini ortaya koyuyorlar. Evet. Orada bir bütünleşme görüyoruz.
0: Orada da rotasyon yaptı değil mi İtalyano maçta?
1: Yaptı ve bir de bir şey söyleyeyim yani. Öyle bir kaleci almışlar ki.
0: Evet,
1: bugün bana göre Avrupa'nın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hı-hı. Ve göreceksiniz Alman milli takımını direkt o koruyacak.
0: Evet.
1: Yani baktığınız zaman bu kayıplar olabilir ama Beşiktaş yapmış planlı programını. Trabzonspor yapmış planlı programını. Fenerbahçe dün İsmail Kartal rotasyon yaptı. Ha o rotasyonu hani ilk yarı ya rotasyon yapmadan çık. Neticeyi al ondan sonra onları çıkar dinlendir gibilerinden bir sürü yorumlar yapılıyor. Eleştiriliyor. Baktığın zaman İsmail Kartal da haklı. Eleştirenler de haklı. Ama baktığın zaman Gençler Birliği kalecisi İrfan Can maçın adamı oldu.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe çok farklı kazanacak pozisyonlar buldu maçta.
0: Buldu.
1: Bu kesin. Kesin. Ama bunun yanında baktığın zaman mesela ne olursa olsun Göksel Gümüştal çok sevdiğim bir başkan Başakşehir'in. Aynı şekil Nuri Hoca'yı da çok sevdiğim bir hoca. Dün takır takır top oynattı Kocaeli Spor takımı karşısında. Takır takır top oynadılar. Ve yani bu lig kolay bir lig olmayacak bu sene. Söyleyeyim dört büyükler biz transfer yaptık uçarız gideriz falan diye öyle bir şey yok. Bakın bu akşam biraz önce anonsunu yaptın. Göztepe'nin maçı var. O maç öyle kolay bir maç değil. Göreceksiniz Samsun Spor da Göztepe de bu lige damga vuracak takımlar konumunda.
0: Peki Osman abi şu konuşuluyor son

0: kaynaklanıyor deniyor. Bu mümkün olabilir mi sence abi?
1: Vallahi ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani hiç kimse kusura bakmasın, Galatasaraylılar o kadar çok yazıp çizip, yani Galatasaray'ın camiasının içinde olan kişiler. Hı hı. O kadar çok kişi ya diyorlar, sen futbolcuların paralarını bulmak için 25 milyon euro bankadan kredi aldın diyorlar mesela,
0: evet,
1: başkana.
0: Evet, öyle söylentiler.
1: Hani mi? 500 milyon euro kasamda var diyordun. Yani Kerem'ciğim, fazla toplara girmek istemiyorum ama yani biraz insanlar ciddi bir şey, ne 500 milyon euro bankada de, kasamda de, hı hı, ne de bankada kredi aldığını kimse duysun. Hı. Madem öyle onu dersen eleştiri alırsın. Yani Galatasaray'da bir çizgi yok, bir futbol sorumlusu yok, bir basın sözcüsü yok. Hı hı. Baktığım zaman bir avaz avaz bağırdık hepimiz, Okan Hoca yardımcı al yanına, en azından Mertens'i al dedi. Mertens gelmedi biliyorum. Kondisyonerler al ekstra. Bakın şimdi bu bir gerçek, ben bunları konuşmak istemiyorum yani yanlış anlaşılmasın diye. Fenerbahçe'nin antrenörü yerli hoca değil mi? Çok evet, sevdiğimiz İsmail Hoca. Galatasaray'ın hocası da yerli hoca, tamam, 4 sene şampiyon yaptı. Fatih Tekke de öyle bizim evladımız değil mi? Ama bakın dünyada futbol artık atletik olacak bütün takımlar. Hem zeki hem atletik. Şimdi Beşiktaş'ın hocasının, İtalyan hocanın oynattığı o baskıyı, o atletik futbolu, kusura bakma, bu işi yerli teknik direktör oynatamıyor şu an. Bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek. Ya çünkü dünya şampiyonasını seyrettik değil mi? Hı hı. Hep beraber seyrettik nasıl futbol oynandığını,
0: fizik
1: gördük.
0: Fizik gücün ne kadar önemli olduğunu gördük.
1: Abi fizik ve atletik, abi koşacağım, mücadele edeceğim. Ben Galatasaray'da o mücadeleyi görmüyorum. Gençler Birliği karşısında da Fenerbahçe'de o görmedik. Trabzonspor'da da ona açık buna açık hazır değil. Farkındasın, görüyorsun.
0: Evet, evet.
1: Mesela Salah ne toplar attı. Adam bir şey yapamıyor, yok gibiydi yani. Daha hazır değil. Yani baktığın zaman koşacağım, mücadele edeceğim. Hele Avrupa kupalarında vallahi üzerler bizi yani. Üzerler, söyleyeyim sana.
0: Galatasaray'ın teknik kadrosundan bahsettin Osman abi. Benim hani duyduğum, bildiğim kadarıyla son güne kadar teknik kadroyla sözleşme de yenilenmemiş. Bir zam beklentileri varmış. Daha düşük bir zam almışlar ve dediğin gibi teknik kadroya, yani yardımcı Okan Burun yardımcılarında hiçbir değişiklik yok. Halbuki hepimiz daha vizyonlu, işte Mertens gibi ya da değişik bir teknik destek bekledik ama bu gerçekleşmedi.
1: Vallahi Kerem, ben lafını esirgeyen bir insan değilim. Ben bu hafta da maçtan sonra yazdım. Yani yarın bir gün Galatasaray futbol kalitesi olarak, futbolcu seçimi olarak bunun üzerine çıkamazsa yarın bu Okan Hoca'nın başına patlar.
0: Evet.
1: Söyledim. Ben istemem. Okan Hoca 4 sene daha Galatasaray'ın başında kalsın inşallah. Ama bak patlar. Okan Hoca'nın bir şeyler yapması lazım. Yani sen Sane'yi çıkartıp da Kaan Ayhan'ı aldığın zaman olmaz. Hı hı. Sen 70. dakikada rakip 10 kişiye kalıyor. O, ben hocayım. Yaptığım müdahaleler 12'den vururum. Bunu göstermesi lazım. Çorum Spor 10 kişi 70. dakika. O 70. dakikadan sonra 10 kişilik Çorum Spor 2 kere Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Vuramadılar topa.
0: Bir de İlkay parantezi açmak istiyorum son olarak Osman abi. Yani İlkay geldiğinden beri çok da fayda sağlamış gibi görünmüyor. Senin fikrin nedir?
1: Vallahi şimdi bu adam yıldız futbolcu geldi. Bunları biraz oynatmak Okan Hoca'nın elinde. Bak konuş, dönüyorum, dolaşıyorum, oraya gidiyorum.
0: Okan Hoca'ya geliyoruz.
1: İlkay'mış, İkardi'ymiş. Bunları ona Sane'ymiş. Sane'yle de sorun yaşanacak. Geçen sene de yaşandı biliyorsun. Ondan sonra, yani bunlar Okan Hoca'nın elinde. Şimdi bakıyorsun Okan Hoca, ya Barış Alper yorgun olabilir, kötü gününde olabilir, yürüyor. Hiçbir şey yapamıyor.
0: Çok kötüydü son maçta.
1: 90+5'te 18 içinde 3 metre ilerideki arkadaşına pas verecek, tacı atıyor topu. Bak,
0: yani solda hiçbir şey yapamadı, daha iyi oldu. Sağa geçti, sağda hiç daha beter oldu.
1: Daha berbat oldu. Peki sen bu Barış Alper'e, kötü gününde olabilir çocuk.
0: Kötü gününde.
1: Neden alamıyorsun kenara? Evet. Sen neden Yunus yoruldu çocuk? Kötü de oynamadı o maçta.
0: Evet, iyi.
1: Neden almıyorsun? Hı. Abdülkerim'i neden almıyorsun? Neden Kazımcan'ı? Niye

0: Niagara'yı koymadı bile maça ya.
1: Leslie'yi unuttu.
0: Leslie zaten transferi neden yaptırdın? Neden yaptırdın?
1: Evet. Ya bir, yani bir fizik güç Singo var, sakatlığı geçti herhalde yedekler arasındaysa sakatlığı geçmiştir.
0: Onun da ne olduğunu bilmiyorum.
1: O da bir yani el bombası, hani amiyane tabirle bir futbolcu ama en azından bir fiziksel dinamizm getirebilirdi. Onu da denemedi Okan Hoca.
0: Şimdi Kerem, Osimhen çok namuslu, dürüst bir çocuk. Sinirli, hırslı bir çocuk. Hı-hı. Bu yarın öbür gün Osimhen seni her maç kurtaramaz. Tabii. Bunu unutma, yaz bir kenara.
1: Tabii.
0: Yarın öbür gün Osimhen de çıldırır orada. Bunun altından kalkamazlar.
1: Tabii.
0: Bir andaki o 100 milyon liradan bahsedilen, 100 milyon eurolardan bahsedilen bonservis yarı yarıya düşer, biliyorsun değil mi?
1: Elbette.
0: Futbolcu,
1: elbette.
0: Futbolcu bunu farkında. Yani Okan Hoca'nın bir şeyler yapması lazım. Sisteminde, futbolcu seçimlerinde, taktiğinde bir şeyler yapması lazım. Yani baktığın zaman en pahalı kombili bileti alan Galatasaraylı taraftarlar. Bakıyorsun en kötü futbolu da seyredenler, Galatasaray kazanır veyahut kazanmaz. Gene Galatasaray taraftarlar. Hak ediyor mu Galatasaraylı taraftarlar bunu?
1: Evet,
0: etmiyor.
1: Hak etmiyor.
0: Etmeyince de isyan ediyor. Yönetim istifa diye bağırıyorlar. Hoş bir şey mi? Ama boğazlarına gelmişler. Kolay değil gecenin 9.30'unda o maça gideceksin. Dünyanın parasını vereceksin.
1: Ve böyle oradan bir futbol seyredeceksin.
0: Tabii gece 1'de 2'de eve döneceksin. Ertesi sabah 6'da 7'de kalkacaksın, gene işine gideceksin. Olmaz abi, bunu düşünmeleri lazım yani. Bir de futbolcular kardeşim, siz sahada koşup her şeyinizi verin diye size bu kadar paralar veriliyor, bu kadar destekleniyorsunuz. Herkes aklını başına toplayacak. Toplamazsa bu taraftar yani sırtını dönüverir. Bir dakikada şaşırırlar ne olduğunu.
1: Osman abicim, süremiz maalesef doldu. Dün bir özel kanalda eski futbolcu Okan Koç'u izledim. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama çok doğru bir laf etti. Diyor ki Okan Koç, şimdi diyor ben ayak bastığım, futbol oynadığım çimlere spor yorumcusu olarak gidiyorum ve o çimlerin kokusunu duyuyorum. Bu gerçekten çok daha zor bir şeymiş diyor. Bir de şunu anladım diyor. Keşke ben 10 sene 15 sene önceye dönsem de şu anda futbolcuların, işte senin anlattığın gibi Osman abi, gerek fiziklerine gerek oyunlarına önem vermeyip öyle hani fasulyeden oynadıklarına bakarak, Okan diyor ki biz de gençliğimizde maalesef böyleydik. Şimdiki aklım olsa her şeyimi verirdim diyor. Çok pişmanım diyor. Şu andaki futbolcular da pişman olacak Osman abi.
0: Ay, hepsi pişman. O zaman gibi de değil sevgili Kerem. Şimdi çok büyük paralar var ortada.
1: Çok. Yani canını dişine yani takması lazım futbolcunun ama yani maalesef göremiyoruz.
0: 5-6 milyon euro alıyor bir yerli futbolcu. Gözünü seveyim yani. Haklısın.
1: Osman abicim, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.
2: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şenher'di konuğumuz. Sevgili Muhammed'cim, kısa bir reklam aramız olacak. Daha sonra yine herkesin yakından tanıdığı deneyimli spor yazarı Haldun Domaç'a bağlanacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Senin de Fenerbahçe'ye ilgili soracakların olacak zannediyorum. Tabii. Kısa bir reklam arası şu anda. Çok kısa, 1,5 dakika.
3: Reklamlar.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Serden Ertonlu aç ye.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Galatasaray'ı konuştuk Osman Şener'le. Fenerbahçe'ye devam edeceğiz. Sarı lacivertlerde gelenek bozulmadı. Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Fenerbahçe'de kaybetti. Hem de 3 puan kaybetti. Sezonun hemen başında alınan bu şok mağlubiyetten sonra Oklar teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonuna yöneldi. Şimdi Fenerbahçe gündemine dair konuşmak üzere yine hepinizin yakından tanıdığı deneyimli gazeteci, A-Spor yorumcusu sevgili Haldun abi. Haldun Domaç'a bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Haldun abi.
12: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için çok sağ ol. İyi bir yayın diliyorum. İyi
1: teşekkür bir ediyorum. Genç spiker arkadaşım Muhammed'le birlikteyiz. Onun da sana soruları olacak. Öyle ama ilk soru tamam. Benden. İlk soru benden olsun. Bu rotasyonu nasıl buldun abi dün akşamki maçta? Daha doğrusu iki gece önceki maçta.
12: Anladım. Gençler Birliği maçı rotasyonunu evet, soruyorsun. Evet. Şimdi ben rotasyonun son derece yanlış olduğunu düşünenlerdenim. Yani o taraftayım. Bazısı farklı bir tarafta olabiliyor. Yani rotasyon normal diyor. Şimdi ben neden rotasyonun karşısında olduğumu söyleyeyim. Bir kere bu kadar büyük değişiklikler sonuç olarak sezon başında ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Bak sezon başında diyorum. Çünkü sezon başı daha henüz oyuncular birbirleriyle uyumlu çalışıp uyumlu bir oyun perspektifinde buluşmuş değiller. Böyle bir ortamda siz kalkıp da eğer böyle altı değişiklikli yani rotasyon yaparsanız ciddi bir sıkıntı oluşur. Peki tabii şöyle bir şey var. Eleştiriyorsak ya da ortaya bir tez sunuyorsak o tezin doğrulanmasını sağlayacak bir karşı tezi de koymamız lazım. Yani bu İsmail Kartal'ın yaptığı işin doğru olmadığını anlatıyorsak onun karşılığını koyalım ortaya. Ben şunu söylüyorum. Henüz daha 4 maç oynanmış, 5. maç. 2 günde bir maç oynama geleneğine alışması gereken bir takım var. Kaldı ki şöyle bir durum da söz konusu. Maçın başında eğer ideal kadromuzu çıkartıp sonrasında rotasyonu yani oyuncuları yavaş yavaş çıkartıp yerlerine başka oyuncuları koyarsanız bu daha doğru bir anlayış olurdu.
1: Kesinlikle, kesinlikle %100 katılıyorum Haldun abi. Çok doğru söyledin. Şimdi yani önce ilk 11'ini çıkar, tabii, yorulmasını tabii, istemiyorsa 60'dan 70'ten sonra peyderpey çıkar oyuncuları.
12: Aynen böyle düşünüyorum. Şimdi onu da geçtim. Yani bir enteresan taraf daha söyleyeyim. Yani İsmail Kartal'ın burada savunacak hiçbir yönü yok. Yani savunmasını yapabileceği bir durum yok. Tamam anladık. Rotasyonlu bir kadroyla çıktım. Oldu ya yani insansın. Sen de böyle düşündün. Antrenmana baktın. Yani o zaman 45. dakikada zaten bazı oyuncuların performanslarının ne kadar geride olduğunu gördün 45. dakikada. 60'ta oyuncu değiştirilir diye benim acaba bilmediğim İFAP kurallarında bir şey mi var? Bir kural mı kondu acaba İFAP'ta? 60'ta oyuncu
1: yeni bir kural mı geldi acaba?
12: Yani geldi acaba diyorum yeni bir kural da biz mi bilmiyoruz oyuncu 60'ta değiştirilir. 45'te alırsın 3 oyuncuyu da üstelik de o oynayacak oyuncular 45 dakikada daha yüksek bir performansla sergileyebilirler. Çünkü rakip de yavaş yavaş yorulmaya, geriye düşmeye başlamış. Üstelik de kadro derinliği olan bir rakip değil. Şimdi bütün bunları kaçırdınız. Ondan sonra geldi. İşte bir kısmı diyor ki rotasyon olurdu, olmazdı falan konuşmalar yapıyorlar. İkinci bir önemli noktaya daha işaret edeyim. Sezon başlarında takımların birbirleriyle yani takımdaki oyuncuların uyumlarından bahsederiz bir sezon başında. Mesela sağ bekle sağ açığın uyumlu bir ikili oluşturması lazım ki hadi genelde sen de çok iyi biliyorsun şey denir ya oyun bakıyoruz ilk takımın sağ kanadı çok güçlü. Öndeki oyuncu içeri kat ediyor arkadaki bindiriyor falan. Sen daha böyle bir yapı oluşturmamışken sofraya bile beraber oturmayan oyuncuları yan yana koyup oynatmaya çalıştım. Yani böyle bir durum söz konusu oldu. Onun için bana göre kişisel kanaatim İsmail Kartal çok ciddi bir hata yaptı. Şu yönden Fenerbahçelileri teselli edebilecek bir cümlem var. bu hatayı sezonun başında yaptı.
1: Evet.
12: Yani önemli olan bu hatadan dersler çıkartabilecek mi?

0: Eğer o dersleri çıkartırsa bu hata bir anlamda ona bir kazanç olarak dönebilir. Evet 3 puan gitti ama artık demek ki ben oyuncu rotasyonlarında çok daha dikkatli olmam lazım. Oyuna müdahalelerde 60. dakikayı beklememem gerekiyor. Rakibin genel durumuna bakmaksızın bir oyun anlayışı sahaya koymam lazım. Burada onu da söylemek lazım. Ne oldu? Gençler Birliği takımı son dakikada transfer yapan bir takım. İşte transfer tahtası kapalı ya da penceresi kapalı bir takım. Zaten biz bunu elimizdeki oyuncuların tamamıyla yenebilecek performansa sahibiz dendi. Ama işte hayatın gerçekleri öyle değil. Evet. Bunu da anlamış olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Sevgili spiker arkadaşım Muhammed'in sana bir sorusu var zannediyorum.
0: Tabii ki.
1: Yarınki maçı çok merak ediyor
2: evet,
1: Muhammed.
2: Evet. Saldun Bey öncelikle merhaba.
0: Merhaba, kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
0: Sana da iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Yarın Lyon'la maç oynanacak. İki maç sonunda turu geçen kim olur? Ben de bunu sormak istemiştim size.
0: Şimdi tabii güzel bir soru. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Keşke futbol bu kadar bilinen bir oyun olsa. Mesela basketbol gibi bilinen bir oyun olsa. Günlük performanslar, takım performansları, teknik adamların oyun anlayışları vesaire gibi çok konu var ki evet. Üzerinde konuşuluyor. Mesela basketbola baktığımızda bu yönde basketbolun daha ölçülebilir, daha tahmin edilebilir bir spor olduğunu görüyoruz. Ama futbolun zaten güzelliği belki de tahmin edilebilir bir oyun olmamasından kaynaklanıyor. Biz ne yapabiliriz? Biz şunu yapıyoruz daha çok. Lyon takımını mercek altına alıyoruz. Fenerbahçe takımını da mercek altına alıyoruz. Şimdi Lyon takımının oynadığı iki maçı takip etmeye çalıştık. Sparta Prag'la oynadığı ilk maç mağlubiyet. İkinci maç rakibin 10 kişi kalmasını da değerlendirerek önemli bir avantaj elde etti ve turu geçti. Şimdi burada ben Lyon takımının profilini size çizeyim.
2: Evet.
0: Orta alanda iki tane çok önemli oyuncusu var. Hızlı düşünüp çabuk uygulayan. Bir kere bunu söylememiz lazım. Corentin Tolisso ile Morgan önemli oyuncular. Onun dışında kanatlarda ve forvette zaman zaman üçlü oynuyorlar. Malik Fofana, Luis Openda, yani bunlar gerçekten de çok çabuk oyuncular ve modern futbolun gerektirdiği atletizmi üstlerinde barındıran oyuncular. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe açısından bakalım olaya. Bir kere geçiş yapan bir takım. İkinci bölge savunmasını yapan bir takım. Oradan aldığı topları geçişe kullanabiliyorlar. Set hücumunda da adam eksilten oyuncuları var. Bu onların güçlü yanı. Ama her takımın güçlü yanı olduğu kadar zayıf yanı da var. Onu evet. da söyleyelim. Zayıf yanı şu, savunma yerleşimlerinde önemli hatalar yapıyorlar. Duran toplar ve kornerler gibi, köşe vuruşları gibi toplarda da çok güçlü değiller. Buna baktığımızda Fenerbahçe'nin bu konuda daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de ön alandaki çok güçlü bir yapısına rağmen arka alandaki oyuncularının performans olarak iyi ama öne çıktıkları zaman arkada boşluklar bıraktıklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla evet. o arkadaki boşlukları aza indirmek lazım. Şimdi ben bütün bu söylediklerimden ne çıkar? Ben şöyle söyleyeyim. Ben %51 kaliteyi eğer fizik kondisyonla birleştirir, mücadeleyle birleştirirse Fenerbahçe'nin %51 önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Biz de bunu temenni edelim. Başka bir soru sevgili Haldun abi. Şimdi Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Zannediyorum evet. 19 ya da 18. Bunlardan 8'inin 9'unun gitmesi lazım. Şu ana kadar Fenerbahçe daha sonradan giren oyuncularda bu fazla yabancı sayesinde çok güçlüydü. Bence çok kuvvetliydi. Ama işte Fred gitti. O gidecek, bu gidecek. Belki iki yabancı kalecisi birden gidecek Ederson ve Livakovic yer açmak için. Yani biraz girecek yedekleri de zayıflayacak gibi geliyor bana. Bu hazırlık maçlarındaki gibi yedek dışarıdan girenler çok fazla kuvvetli olmayacak. Fenerbahçe bir güç kaybedecek mi? Evet iyi transferler yapıyor ama bir bench desteği eskisi kadar olmayacak diye düşünüyorum. Senin bu konudaki fikirlerin ne?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, gidecek oyunculara baktığımız zaman yani burada bir Fred gitti, bir de şimdi Sıdıkı Şerif gidiyor.
1: Evet.
0: Omar Payet gitti. Yani diğer gidecek oyunculara bakalım. Livakovic kiralıktı, Sofyan Amrabat kiralıktı, Diego Carlos kiralıktı. Yani bunlar zaten o kadro derinliğinin içerisinde yer almadılar. Hı-hı. Onu bir kere söyleyelim. Yani bazı oyuncuları söylüyorum, sayıyorum. Ederson konusu

0: Ben şöyle kanaatimi söyleyeyim. Ederson bir yere gitmez. Hı-hı. Yani ona yıllık 11 milyon euro verecek Avrupa'da bir takım bulamaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani o öyle bir şey, öyle bir şansı yok. Eğer öyle bir durum olursa ben şöyle hesap ediyorum. Hani Fenerbahçe diyebilir ki ya tamam sen bir 6-7 milyon bul, hı-hı, biz de 4'ünü verelim, hı-hı, seni gönderelim diyebilir. Bunun dışındaki seçeneklerde 11 milyon euro olmaz. Nitekim Emiliano Martinez mesela Juventus istiyor denirken Emiliano Martinez'i 10 milyon euro verdi Juventus. Onu önceledi çünkü maaşı daha düşük diye. Ama bitirilmedi henüz. Juventus istiyor deniyor. Juventus 11 milyon euro vermez Ederson'a. Ederson kalacak. Ama Livakovic gidecek, Diego Carlos, Becao. Yani bu oyuncular zaten 5-6 tane oyuncu sayıyorum. Bu oyuncular zaten geçen senede kadro yapısının içerisinde yer almamış, derinlik oluşturmamıştı. Onun için oralarda çok sıkıntı olmaz. Burada en çok tartışılan konu Talisca gider mi kalır mı bir noktası vardı. Bir de en çok yine tartışılan konu Nelson Semedo. Yani Semedo gider mi diye.
1: Mesela bir de Osterwolde var abi.
0: Osterwolde konusu şöyle. Osterwolde bu saatten sonra gidemez. Neden gidemez? 1,5 ay, 2 aya yaklaşık sakatlığı var. Yani o riski bir transfer. Şimdi dönelim, tersine dönelim. Şuraya bakalım. Fenerbahçe transfer yapacak. 2 ay sakat olan oyuncuyu transfer eder mi? 2 ay sakatlığı olan oyuncuyu.
1: Bitmez.
0: Böyle bir şey yapmaz. Onun için de ben Osterwolde'nin bu sakatlığı nedeniyle ki geçmiş olsun diyorum. Yani tabii ki hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemeyiz. Öyle bir şey yok. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de kaldığını düşünüyorum. Zaten orada Osterwolde'nin kalmasının Fenerbahçe açısından bir avantajı var. Sadece yabancı kuralının sıkıştırdığı bir durum var. Yoksa şöyle Nathan Ake, Milan Škriniar, Osterwolde.
1: Tabii.
0: Çağlar Söyüncü'yü kadroya almadı hoca. Yani Gençler Birliği kadrosuna almadı. Dolayısıyla orada bir derinlik açısından baktığımızda Osterwolde'ye de ihtiyaç olduğunu vurgulayabilirim. Ben Osterwolde için devre arasını Fenerbahçe'nin bekleyeceğini düşünenlerdenim.
1: Anladım. Haldun abi sizin bir başka yayına da katılacağınızı biliyorum. Onun için şimdilik böyle balla keselim sözünüzü. Bir başka programda daha ayrıntılı şekilde konuşmak üzere. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık.
2: Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler.
1: Evet, Haldun Domaç, Aspor yorumcusu, deneyimli gazeteciyle Fenerbahçe'yi konuştuk. Birkaç dakika ben de Fenerbahçe'yi yakından izleyen sevgili Muhammed kardeşimle görüşmek istiyorum. Şimdi 10 yabancı değil mi? Kural 10 yabancı.
2: Evet.
1: Yani 4 yabancı kontenjandan, genç kontenjandan. Şimdi Haldun abiyi de dinledik. Ama o kadar fazla sayıda futbolcusu var ki Fenerbahçe'nin. Bak birlikte sayalım mesela. Hani direkt kalacakları düşünelim. Direkt kalacakları.
2: Evet.
1: Ben sayayım, sen de 1-2-3 de. Romelu Lukaku yeni geldi zaten.
2: 1.
1: Vedat Muriç.
2: 2.
1: Greenwood.
2: 3.
1: Asensio.
2: 4.
1: Guendouzi.
2: 5.
1: Kante.
2: 6.
1: Nathan Ake.
2: 7.
1: Milan Skriniar.
2: 8.
1: Şimdi iki tane daha sıkıştıracağız araya değil mi? 2 tane.
2: Evet.
1: Daha yeni transfer gelmezse. Şimdi bu iki futbolcu kim olacak? Ederson kalırsa eğer ki Haldun abi itmez dedi. Etti sana 9.
2: İsmail Kartal da Ederson kalacak diye bir basın toplantısına
1: 9 o zaman. 9 tek evet. tek bir kontenjanımız kaldı. Bu kontenjana kim sığacak? Nene mi sığacak? Musabba mı sığacak? Taliska'yı bak daha saymadı ki
2: kombinde. Evet. Taliska bir de Fenerbahçe'nin en önemli silahı.
1: Taliska'yı da sayarsak 10 etti zaten.
2: Evet.
1: O zaman şimdi bak Nene, Musabba, Amrabat, Archie Brown, Osterwolde, Diego Carlos, Becao, Semedo, Livakovic, hepsi gidecek o zaman.
2: Ben yani sadece diğer saydıklarınız gidecek, sadece şey kalacak diye düşünüyorum. Bizim forvetimiz.
1: Anladım.
2: Evet.
1: Talisca
2: kalacak, evet. Bence o kalacak.
1: Forvet de Talisca'yı tabii insan böyle forvet ve Fadi Talisca değil, evet. Forvet değil de center for deyince
2: evet,
1: pek bağdaştıramıyor ama ya bu yoklukta Talisca da iyi idare etti.
2: Evet.
1: Değil mi? Golcülüğüyle iyi idare etti. Tamam. Aynen. Biz bu kadar sohbet ettik. Şimdi yine bir işi uzmanına bırakacağız.
2: Tabii.
1: Az sonra Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız.
3: Spor servisi devam ediyor.
1: Saatler 20'ye 10 dakika geçiyor. Spor servisi devam ediyor.

0: diyor. Galatasaray'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk. Sıra Beşiktaş'ta. Yepyeni bir yapılanmayla sezona başlayan Beşiktaş, rakiplerinin kayıp yaşadığı haftada 3 puanı bir golle de olsa cebine koydu. Vincenzo Italiano döneminde 5 maça çıkan siyah beyazlılar kalesinde henüz gol görmedi. Bunda Nübel'in de tabii ki büyük bir payı var. Konuşacağız az sonra sevgili konuğumuzla. Önemli transferlerle de kadrosunu güçlendirdi siyah beyazlılar. Gazeteci, futbol yorumcusu, yine hepinizin yakında tanıdığı sevgili Serdar Sarıdağ telefon hattında bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
0: Teşekkür ediyoruz. Sevgili genç meslektaşım Muhammed de benimle birlikte. O da arada size sorular soracak. Sevgili Serdar, evet. Sarıdağ, 5 maçta 5 galibiyet. Gol yemedi. Son maçta rotasyon yapmasına rağmen yine galibiyetten taviz vermedi ki işte rotasyonun sonuçlarını Fenerbahçe'de gördük. Öncelikle Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ta kan uyumunu sormak istiyorum. Şu ana kadar %100 başarılı gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Kan uyumu zaten çok oturdu diyebiliriz. Çok rahat uydu diyebiliriz. Vincenzo Italiano, yani Beşiktaş tribün kültürüne, Beşiktaş tarihine, Beşiktaş'ın efendimin söylediği DNA'larına çok uygun bir profildi. Yani İtalyan bir hoca, fakat bu hoca sadece pizza yapmıyor, yani pide de yapıyor. Hep böyle yorumluyor.
0: Çok güzel bir benzetme çünkü, bakın. Bu aklından çünkü, çıkmayacak. Güzel bir benzetme. Tebrik ediyorum.
1: Klasik bir İtalyan hocadan bahsetmiyoruz. Klasik İtalyan, evet, hocalar zaten katı savunma. Ama bu önde basan, hücumu seven, bakmayın maçların çok böyle 1-0 gibi bittiğine. Aslında pozisyonlara da giriyor. Hani 2-0, 3-0 olabilecek pozisyonlara da girdi. Oyuna sonradan giren oyuncuların attığı golleri göz önünde bulunduralım. O açıdan baktığınız zaman hani böyle birinci golü atıp da işte geriye yaslanma gibi bir durum da söz konusu değil aslında. Evet. Ama tabii ki tempoyu biraz daha düşürüyor. O da neden? Bir, kondisyon henüz istenilen seviyede değil. İki, daha gelecek olan oyuncular var. Üç, Avrupa maçları da devam ediyor. Ama Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş'tan farklı mı? Çok net bir şey söyleyeceğim. Hani Kasım'da havlu atar mı atmaz mı halen tartışılması bile bana böyle biraz saçma geliyor. Hı hı. Çok net bir şey söyleyeceğim. Şimdi 4. maçını geride bıraktı Avrupa'da. 5. maçını oynayacak. İnanın geçen sene bu zamanlar Beşiktaş bu sene oynadığı takımlardan daha güçlü takımlara karşı geçiş oyunu oynuyordu. Hem de kendi evinde.
0: Doğru.
1: Bakın hem de kendi evine, yani Beşiktaş'ta 4 tane stoperler oynatan, efendime söyleyeyim oyunu topu rakibe bırakan oyun anlayışı Beşiktaş'ta olmaz diyorduk. Yabancı hocaya karşı değildik. Bu tür oyunu oynatan yabancı hocalara karşıydık dedik defalarca. Eğer Vincenzo Italiano'nun dışında yine işte Ole Hoca, saygı duyuyorum tüm kariyerine, Van Bronckhorst gibi hocalar eğer gelecekse Sergen Hoca'yla devam etmek çok daha mantıklıydı dedik hep. Ama Önder Özen farklı bir profile gitti. Beşiktaş yönetimi tamamen bütün bu konudaki yetkiyi Önder Hoca'ya devretti. Farklı bir profile gitti. Topu geri kazanma özellikle o konuda çok farklı bir profile gitti. Çok farklı istatistikleri gitti. Ve o kan uyumu oldu. Yani o kan uyumu çok güzel oldu. Artık bundan sonraki süreç her hafta üstüne kata kata gider. Her hafta seyirci de oyuna dahil oldu. Bu da çok önemli bir faktör. Dolayısıyla Beşiktaş'ı bu sezon, Beşiktaş taraftarını değil sadece bence çok futbol severi, kulüp penceresinden bakmayan birçok futbol severi, çok tempolu iyi oynayan bir Beşiktaş göreceğiz diye söyleyebiliriz.
0: Sevgili Serdar Sarıdağ, İtalyanlı ile ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş bir teknik direktör arayışındaydı. Italiano da İtalya'da çalıştığı takımdan ayrılınca sanki böyle her şey denk düşmüş gibi oldu. Yani benim şahsi kanaatim şu. İtalya'daki takımından ayrılmadan önce hani Beşiktaş'ın yanında Önder Özen'in Italiano ile ilgili bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum ben. Ayrılınca teklif edildi. İki tarafa da uyuldu ve geldi, çok da iyi oldu. Yani hani Galatasaray böyle fırsat transferi Icardi'yi böyle son anda ya da Osimhen'i son anda aldı ya, sanki Vincenzo Italiano da biraz hani böyle amiyane tabiyle cuk oturdu denir ya halk arasında. Öyle bir şey, evet, oldu gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ben ya kıyafet alışverişini şöyle yaparım. Giderim böyle mağazaları gezerim.

0: AVM'leri gezerim. Böyle bir 3-4 gün. Markalara bakarım, fiyat etiketlerine bakarım, indirimlere bakarım, denerim, çıkarırım falan. Sonra giderim, kafamdakileri alırım. Hı-hı. Önder Hoca yorumculuk yaptığı sırada bunu yaptı. Yani Önder Hoca yorumculuk yaptığı dönemde yarın bugün Beşiktaş'a gelirsem ne yapabilirim diye dersine çok iyi bir şekilde çalışmış halde geldi. Hı-hı. Yani o böyle geldi, eyvah ne yapayım, ne alalım? Dur bakalım şu dükkana girelim. Hı-hı. Hemen ilk gördüğümüz ceketi veya pantolonu, gömleği alalım demedi. Hı-hı. Önceden denedi, provalarını yaptırdı. Efendime söyleyeyim, inceledi, sık dokudu diyelim.
1: Alternatifleri öyle, gözetti.
0: Tabii öyle. Yani bu, çünkü Serdar Adalı Sergen Hoca'dan önce Önder Özel'le görüştü. Çok net görüştü. Hı-hı. Planlama yaptı. Hı-hı. Ama hoca kim olsun denildiğinde Önder Hoca, Sergen Yalçın'dan başka bir hoca olmaz şu anki aşamada. Çünkü deyim yerindeyse işte hani lig başlamış, biliyorsunuz Ole Hoca gitti. Artık yani buraya bir yabancı hoca getirip yeni başlar olmaz. Bu ligi bilen, bu takımı bilen, bu camiayı bilen, bu taraftarı bilen bir hoca profili en iyi aday şu an Sergen Yalçın. Ama Sergen Yalçın geldiğinde beni istemiyorsa, o zaman tercihinizi Sergen Yalçın'dan yana kullanın demiş Önder Hoca. Hı hı. Benden yana değil. O günden sonra Önder Hoca ne olur ne olmaz diye bütün planlamaya çalıştı. Sağ kanat, sol bek, santrofor profili, işte ha Trossard Sergen Hoca döneminde de vardır. Ona kim itiraz edebilir tabii ki. Ama hoca konusunda müthiş bir çalışma içerisine girdi.
1: Anladım abi. Çok iyi. Daha önceden bir hazırlığı vardı ve işler de yolunda gitti, böyle oldu.
0: %100.
1: Şimdi yani Muhammed'in bir sorusu var size abi.
2: Serdar Bey, şimdi az önce kan uyumundan bahsetmiştik. Şimdi Alexander Nübel parantezi açmak istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz Nübel'le ilgili?
1: Müthiş bir kaleci yani şu ana kadar. Öyle gözüktü.
0: Yani hakikaten çok çok iyi bir kaleci. Yeni nesil dediğimiz kalecilerden. Oyunun kurabilen, ayakları iyi, defansif, orta saha gibi oynayan bir kaleci profilinden bahsediyoruz. Ve en önemlisi Alman milli takım kalecisi. Dünya Kupası'ndan gelen bir isim. Çok müthiş bir başlangıç. Yani olması gereken buydu. Beşiktaş'ın Cordoba'dan sonra bana göre kalecisi olmadı. Büyük takım kalecisi olmadı. Evet. Arada bir Fabri var. Tabii ki Ersin'e saygı duyuyorum. Tabii ki Mert Günal'a saygı duyuyorum ama artık kaleci büyük takım, yani Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kalecilik seviyesi çok farklı yerlere geldi. Yani A sınıfı diyebileceğimiz kaleciler seviyesine geldi. Artık Türkiye'den tabii ki yetişiyor, işte Uğurcan öyle bir kaleci. Yetişir, yetişmeye de devam eder. Ama böylesine fırsat transfer diyebileceğimiz bir transfer varsa tabii ki alınır. Bence futbolun artık, günlük futbolun en önemli gerçeği atan ve tutan...

0: 3-4 senedir bu hat çok sağlamdı. Evet. Ve onun ekmeğiydi. Şimdi Beşiktaş belki de onlardan daha iyi bir hat kurmuş olabilir. Tabii bunu yeni sezonu bekleyip göreceğiz ama kalenin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz.
1: Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Kupası maçı da var. Son maç. Eğer elerse, yani son maç değil, son karşılaşmalar, yani son eşleşme diyelim. Eğer elerse, evet, Kaan Hoca girişi Avrupa Ligi'ne katılacak Beşiktaş. Çok da iyi olacak. Bu maçla ilgili görüşleriniz neler? Sanki kağıt üzerinde Beşiktaş çok çok çok ağır basıyor Jalgiris karşısında, ki Jalgiris zaten Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Dinamo Zagreb'e elendiği için Beşiktaş'ın, evet, karşısında çıktı. Bir aksilik olmazsa, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kalacakmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi tabii bu takım diğer oynadıkları takıma göre daha hazır, daha güçlü bir takım bana göre. Hani kağıt üzerinde konuşuyoruz. Hı hı. Ama Beşiktaş da öyle bir iğme yakaladı ki, hem ilk maçında kendi sahasında, kendi seyircisi önünde olması çok büyük bir avantaj. Eminim ki rakip de keşke ilk maç benim sahamda olsun diyordur şu an için. Ama kolay değil tabii ki. Netice itibariyle 1-0'dan sonra 2-0'ı 3-0'ı yapamama durumu yaşıyorsun. 1-0'dan sonra rakibine pozisyon verme durumu yaşıyorsun. Bunlar riskli durumlar halen. Yani Beşiktaş o yüzden lig maçında baktığınızda kim oynadı santraforda? Şu an takımın 3. santraforu diyebileceğimiz santrafor oynadı. Semih oynadı, evet. Agbado daha tam hazır değilken oynadı. Hı hı. Efendime söyleyeyim, böyle rotasyonları gördük. Ki o maça da biraz bazı oyuncularını dinlendirmek istedi. Bu, hı hı, açıdan baktığınızda bu şekilde tedbir alabiliyor. Çünkü netice itibariyle gerçekten iyi bir takım. Yani disiplinli bir takım diyebileceğiniz bir seviyede Zagris. Kolay değil ama revanşa çok büyük bir avantajla gitmek zorunda Beşiktaş. Çok büyük bir avantajla. Kesinlikle. Çok sağlam bir avantajla.
1: İtalyano zaten şöyle bir açıklama yaptı. Dinleyicilerim için tekrarlamak istiyorum. Onlar belki kaçırmış olabilir. İşte ben rotasyon yaptım ama rotasyona giren oyuncular, oynayan oyuncular aynen ilk 11 oyuncuları gibi bana çok güzel tepki verdi. Bu Beşiktaş için mükemmel bir haber. Makine işliyor babında bir açıklama yaptı.
0: Yani sistemi kuruyorum diyor.
1: Evet, sistemi kuruyorum.
0: Bende yedek yok diyor. Tabii ki bazı oyuncular az oyunculardır. Yani Nübel için, Vlahovic için, Orkun için, Trossard için söyleyebileceğimiz bazı oyuncular tabii ki az oyunculardır. Ama onun dışında bir sistem var, bir havuz var. Bu havuzdaki herkes bundan yararlanacak. Yani Semih bu şansı gördü bugün. Yani Semih'in hocaya olan inancı o zaman çok daha farklı oluyor. Bakış açısı çok daha farklı oluyor. Şimdi önde baskı, sağ bek, sol beklerin ceza sahasında daha fazla, bak sol ve sağ iç koridorda yer alması, hücumda özellikle. Bunu Murillo'da gördük, Tayland'da gördük, Rıdvan'da gördük. O Atara'da da çok fazla görmedik. Cezalık durumu düştü. Ama bunları istiyor hoca. Yani beklerin nerelerde, hücumdayken nerelerde görev aldığını hepimiz görüyoruz. Şimdi bu çok bilinmeyen bir şey mi? Hayır, bilinen bir şey. Yani ilk kez mi görüyoruz? Hayır, bunu ilk kez görüyoruz. Birçok hoca yapıyor bunu dünyada. Niye bu kadar çok konuşuyoruz? Şundan dolayı konuşuyoruz. Uygulama önemli değil. Önemli olan uygulatabilmek. Yani bunu Vincenzo Italiano takıma kabul ettirebiliyor. Her bir oyuncusuna bunları uygulattırabiliyor. En önemli nokta bu. Yani bunu oyuncusuna kabul ettirebiliyor. Oyuncu bunu uygulamak için elinden geleni yapabiliyor. Karşılarında heyecan verici bir teknik direktör olduğunu düşünüyorlar. Bir teknik direktör takım olmaya doğru gidiyor. O nedenle yani bu bilinen taktikler, ama önemli olan bu taktikleri uygulamak değil, uygulatabilmek. Vincenzo İtalya'da bunu da oyuncularına uygulatabiliyor.
1: Sevgili Serdar Sarı'da, Muhammed'in de size bir sorusu olacak genç kardeşim.
2: Evet. Serdar Bey, Süper Lig'in diğer takımlarının transferlerini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bu seneki durumunu nasıl yorumlarsınız? Nerede olacak tam olarak?
1: Vallahi bana sorarsan favori derim ama
2: şimdilik öyle gözüküyor. Çok erken herhalde ama söylemek için.
0: Şimdi benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Şampiyonluğun havası, yani daha doğrusu transferin havası sahada atılır. Evet. Şimdi havalimanında bir hava atılır. Uçaktayken hava atılır. Uçağı takip edersin falan. Evet. Gelir üçlü çektirir. Ama o iş sahadadır. Bunu da başarabilmek için takım olması lazım. Hocanın dokunabilmesi lazım. Ben

0: şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar önce Kayseri deplasmanı hiç unutmam. Beşiktaş işte ya berabere kalmıştı ya da tek fark değinmişti. Bizim Tayfur Hoca vardı. Onunla sohbet ediyordum. Maç sonrası. Hoca çok güzel bir şey söyledi. Ya üçüncü bölge dedi Portekiz milli takımı. Düşünebiliyor musun dedi. Hmm. Üçüncü bölge Portekiz milli takımı.
1: Evet.
0: O süreçte Tayfur Hoca herhalde bir hoca gitmişti de kalan haftalarda onun yerine bakıyordu galiba. Öyle bir durumdu. Hmm. Schuster dönemi olabilir sanırım. Böyle bir düşüşteydi Beşiktaş. Hakikaten 3. bölümde Portekiz milli takımı ama olmadı o gün. Genelde de olmadığı zamanlar oldu. Çünkü bunun birinci şeyi takım olabilmek. Bütünleşebilmek. O zamanki yabancılarla yerli futbolcular arasında kopukluk vardı. Çünkü basında sürekli onlar konuşuluyordu. Aldıkları ücret konuşuluyordu. Ama şu anki şeye baktığınızda o kopukluk yok. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Önemli olan bunu sağlayabilmek. Yani Beşiktaş'ta bir oyuncu topu verdiği zaman hemen boşa kaçıyor. Önceden futbolcu son 3-4 senedeki Beşiktaş'ın kadrosuna baktığın zaman toptan kaçıyorlardı futbolcular. Ama evet. Bana gelmesin diye. Yani Koray'ın kalecisiz Kadıköy derbisi vardır Fenerbahçe'de. Koray Avcı'nın bir golü var. Evet. Koray Avcı'ya sorduk. Yani o gol nasıl bir goldu diye. Kimse topu benden istemedi, ben de kaleye vurdum dedi. Çünkü bazen öyle anlar olur ki aman top bana gelmesin, ürkek olursun, korkarsın.
1: Evet.
0: Ama şimdi öyle değil. Baktığın zaman herkes topu istiyor.
2: Herkes top istiyor, niye atmadın diye kızıyor arkadaşına.
1: Peki ama sevgili yani, Serdar Sarıdağ, bir İlhan Fakılı da parantez açmak lazım birkaç dakika. Müthiş genç, başarılı bir futbolcu yani. Önder Özen mi gene, Önder Özen mi takip etti İlhan Fakılı'yı da? Hikayesini biliyor
0: ya
1: musunuz?
0: Orada Önder Özen de var, Gökhan Keskin de var. Yani Gökhan Keskin dışarıdayken de Önder önce onunla temas kurdu, onayladı. Çünkü Gökhan Keskin aynı zamanda iyi bir scout. Evet. Sadece eski bir futbolcu değil. İyi de bir scout, iyi bir antrenör. Onu, ben de onu yani oyuncu, bu oyuncu olur dediği konuda güvenirim ona. Birçok teşhisle doğru çıkmıştır. Yani onun da etkisi var. Fakat şu var. Bizim Türk futbol severler böyle kenarlarda, kanatlarda pırpır diye tabir ettiğimiz oyuncuları çok severler. Hızlı, pırpır, o falan deriz hemen. Ama o pırpırlık yetmiyor sadece. Yani orada biraz fiziksel güç de önemli. Taktiksel zeka da önemli. Dolayısıyla İlhan'da biraz daha geliştirilmesi gereken yerler var. Ama kumaşı müthiş iyi.
1: Müthiş.
0: Ben bu hocanın elinde çok farklı bir yere gelir diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir de tabii yani sohbetimizin sonuna yavaş yavaş gelirken Necip Uysal'ı konuşmak lazım. Yıllarca Beşiktaş'a genç takımdan beri, ümit takımdan beri, belki yani çocuk takımdan beri emek veren Necip Uysal'a maç öncesi bir tören düzenlendi. Duygusal anlar yaşandı. Onunla da ilgili bir şeyler söylemek istersiniz diye tahmin ediyorum.
0: Bakın her takımdan forma giymiş eski yeni oyuncular mesaj attı.
1: Evet.
0: Sosyal medyada mesaj attı. Her takımdan. Çünkü çok farklı bir profilden bahsediyorum. Beşiktaş'ta başladı, Beşiktaş'ta bitirdi. Hı hı. Bak Beşiktaş'ın altyapısından. Şimdi ben size soruyorum. Yakın zamanlarda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, hatta Trabzon'da daha fazla imkanı varken böyle bir oyuncu profili gördün mü?
1: Yakın zamanlarda görmedim.
0: Görmedim ama eskiden vardı. Eskiden çok vardı Türk futbolunda.
1: Vardı işte Bülent Korkmaz mesela. Yapımcımız
0: evet,
1: benim hemen aklıma geldi ama çok daha eski yani, o bırakalık seneler oldu.
0: Tabii Fenerbahçe'de Müjdatlar falan
1: tabii,
0: yani
1: tabii,
0: daha...
1: Tabii, tabii. Rıza Hoca Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki.
1: Onlar çok eski.
0: Eski ama bu yani Türk futbol altyapısı kendi takımlarına bu tarz oyuncular yetiştirmediği gibi kaptan da yetiştiremiyor.
1: Evet.
0: Bakın Beşiktaş kaptan ithal etti adeta Orkun Kökçü. Yani o sadece bir transfer değil, bir kaptan aldın.
1: Evet.
0: O yüzden Necip belki de bu işin son örneği. Hani gene Semih var Beşiktaş'ta. Hani gene işte Rıdvan var, Emirhan var gitti. İşte Kartal Kayra var yedekte. Yani gene Beşiktaş'tan çıkıyor. Onu söyleyeyim, kutluyorum Beşiktaş'ın altyapısını.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama Necip gibi oyuncular Türk futbolunda, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da öyle oyuncular gelir mi? Kaptanlık anlamında söylüyorum. Bana göre şu anki yapılanmada çok zor gözüküyor.
1: İnşallah.

0: Yani Yeşilçim'de koşmaz ama dışarıdan yine Beşiktaş'a ve Türk sporuna, Türk futboluna katkı vermeye devam eder diyelim. Hayırlısı olsun Necmi Uysal'ın.
1: Ben de onu söyleyeyim. Hocalık eğitimleri başladı.
0: O harika. Güzel haber.
1: Hoca olarak geri dönecek inşallah.
0: Harika. Sevgili Serdar Sarı'da ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Marmara depremi unutulmadı. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kuruluşu El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışı ile ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını hatırlattı. Sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Türkiye mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yüksek öğretim programlarına yerleştirmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Irak'ın Erbil kentine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlendi. İnsansız hava araçları IKB'ye Başbakanlık Özel Ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği bildirildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki iki yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgeye düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın büyük lojistik merkezine saldırı düzenledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandıklarını belirtti. Kallas, en kapsamlı yaptırım listesini sunacağını söyledi. Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna 7 Ağustos'tan bu yana lav püskürtüyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki volkanik patlamalar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu. Catania Havalimanı tamamen kilitlendi. Pistler külle kaplandı. 1300'den fazla sefer iptal edildi. Binlerce turist terminallerde mahsur kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Şiddetli yağışın nehirlerde su taşkınlarına neden olduğu Indiana eyaletinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Lala kasırgasının vurduğu Hawaii'de de 1 kişi öldü, en az 100 ev hasar aldı. New Jersey eyaletinde ise şiddetli fırtınanın habercisi olan raf bulutu gözlemlendi. Dev bir dalgayı andıran raf bulutunun kıyı boyunca ilerlediği kaydedildi. Filipinler'de ise muson yağmurları 23 kişinin ölümüne yol açtı. 24 bine aşkın kişi tahliye edildi. Japonya'daki sel felaketinde de yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Haberleri sundum.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 1. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi Samsun Spor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
6: Samsun'a hoş geldiniz. Mutlu bir pazartesi gecesi diliyoruz. Süper Lig'de Adnan Suarez sezonu sevgiyle saygılar rahmetle anıyoruz. Süper Lig'de ilk haftanın son mücadelesinde Samsun'da yeni 19 Mayıs stadyumunda Samsun Spor Göztepe maçıyla ilk haftayı tamamlamış olacağız cuma akşamı. İstanbul'da Rans Park'ta Seyrantepe'de başladı ilk hafta heyecanı ve pazartesi akşamı Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında Samsun Spor Göztepe maçıyla ilk hafta tamamlanıyor. Samsun'daki bu karşılaşmanın heyecanında TRT Radyo 1'de her zaman olduğu gibi sevgili dinleyenlerimizle ve sizlerle birlikteyiz. Yayın masasında sevgili Soner Yiğit de yanımızda, ellerine sağlık, kolay gelsin diyoruz. Evet, kapanış mücadelesi pazartesi gecesi Radyo 1'de güzel bir Süper Lig tadında güzel bir maç olması en büyük dileğimiz. İki takımın da hedefleri vardı geçen sezon. Son yılların özellikle gerek evlerinde gerekse deplasmanlarda tüm takımları çok çok zorlayan ligin iki renkli takımı ve geçmişi olan başarılarla dolu iki takımı Samsun Spor ve Göztepe geçen yıl Avrupa Kupaları kıyısından döndüler. Bu sezon için söylüyorum. Samsun Spor geçen sezon Konferans Ligi'nde son 16 turunu görmüştü. Tarihinde ilk kez Rayo Vallecano'ya, İspanyol ekibine eğlenmişti ama grupta aldığı skorlarla çok çok önemli skorlara, başarılara imza atmıştı. Göztepe ise bu yıl Avrupa Kupalarına katılma hedefindeydi. Ama onlar da ligi 6. sırada bitirdiler ve Avrupa Kupalarından uzak kaldılar. Ama bu yıl yine hedef aynı. Hem ligin üst sıraları, zirve.

ve tabii ki Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi. Gözler maçın hakemi Kadir Sağlam'da. Samsung yeni 19 Mayıs stadında pazartesi akşam olmasına rağmen büyük çoğunlukla dolu tribünleri de görüyoruz. İlk düdük gelmek üzere. Samsun'da Göztepe oyuna başlayacak. İki takım da yenilenen kadrolarıyla, geçen sezondan bu yana değişen isimleriyle her sezonda güçlü kadrolarla mücadele ettiler. Ve bu yıl da öyle. Ve ilk düdük geliyor Kadir Sağlam'dan. Samsun'da mücadeleye Göztepe başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gugeş Haşvili, Gürcü kaleci Luka Gugeşaşvili'nin uzun topu saha bitiyor ve oyun başlayacak. İlk saniyeler Samsun'da takım kadroları. Samsun Spor'da kalede Okan var. Onun önünde klasik bir dörtlü: Mendes, Diabete, Borekoviç, Tomasson. Köşe vuruşu Göztepe'nin. Köşe vuruşundan sonra kadroyu yenileyeceğim. Cerni topun başında Göztepe'de. Henüz 40. saniye, ilk dakikanın içindeyiz. Orta ceza alanı içine, ön direğe doğru ayaklardan sekiyor. Alanın ayağının altından kaçıyor. Madil Maci uzaklaştırıyor kendi yarı sahasından. Geriye doğru dönüyor arkadaşlarına. Şöyle bir bakıyor, Yalçın'ı görüyor. Savunmasının ilk metrelerinde Celil sağ kanatta. Mendes geriye doğru. Borekoviç. Samsun Spor bu ilk köşe vuruşunu uzaklaştırarak ve kalecisi Okan'la da oynayarak şöyle bir ilk dakika için oyunu biraz rolantiye çeviriyor. Samsun Spor'da kalede Okan, savunmada Mendes, Diabete, Borekoviç, Thomas son dörtlüsü. Onların hemen önünde Celil Makombu var. Geçen yıldan tanıyoruz. Bir üçlü var. Bu orta sahanın hemen önünde Emre Kılınç, Yalçın ve Jarju. Samsun Spor'un Muadil Maci'nin, golcü ismin hemen arkasındaki üçlü olarak gözüküyor. Şimdi Muadil Maci ceza alanı içinde, savunma alanını uzaklaştırıyor Göztepe'de. Göztepe'de kalede Gürcü kaleci yeni transfer Luka Gugeşaşvili var. Maç içinde zaman zaman Luka da diyebilirdir. Göztepe hata sol kanattan girişiyor. Bir kare seçebilden dönüyor. Hızlı geldi. Armstrong'da Göztepe. Celil'e çarpan top. Taç atışıyla oyun yeniden başlayacak. Luka Gugeşaşvili kalede Göztepe'de. Ege Taha alan savunma üçlüsü. Arda Matoş, Miroşi, Cerni dörtlüsü. Onların önünde oyun aklı olarak Antunes'e geçen yıldan tanıyoruz. O var. Armstrong ve Henrique de Göztepe'nin gol ayakları. 2 dakika geride kaldı. Taç atışı sol kanattan Göztepe kullanıyor. Uzun bir taç atışı. Kafalardan sekiyor. Sert bir vuruş topağlara gidiyor. Maçın hemen başı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş top ağlara gidiyor. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol. Top ağlara gidiyor ve Göztepe Samsun deplasmanında henüz 3 dakika dolarken 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Taç atışı kullanıldı. Kafalardan sekiyor. Savunma uzaklaştıramıyor. Atoş çok sert vuruyor sağ çaprazdan ve Okan'ı mağlup ediyor. Bu golle, bu güzel golle Göztepe adeta maça golle başlıyor. Atoş'un golü çok güzel bir gol. Sağ çaprazdan gelişine bir an için 1970 Dünya Kupası finalinde Brezilya-İtalya maçını hatırlayanlar, tabii yaşı belli bir noktada olanlar, Carlos Alberto'nun sağ çaprazdan attığı golü hatırlayacaklar. Samsun Spor kenar yönetiminin itirazları, Thorsten Fink'in. Oyun Samsun'da yeniden başlayacak. Kadir Sağlam kenara doğru geliyor. Thorsten Fink'e, sanırım Thorsten Fink'e, Samsun Spor teknik direktörüne bir sarı kart gösteriyor. Fink de Alman teknik adam ceketini çıkartıyor, kenara bırakıyor, fırlatıyor. İtirazları vardı Alman teknik adamın. Bu itirazlar sonucunda Kadir Sağlam Fink'e bir sarı kart gösteriyor. Oyun çok, tırnak içinde futbol diye söylüyorum, hem gol ve sonrasıyla çok heyecanlı ve yüksek tansiyonlu başlamış oluyor. Matoş'un golü. Samsun Spor 0 Göztepe 1. Alex Matoş Göztepe'yi Samsun'da 1-0 öne geçiriyor. Çok çok güzel bir golle. İngiliz oyuncu yeni transfer, Sheffield United'dan geldi.
21 yaşında Chelsea altyapısı U21 takımları Oxford United ve yeni bir transfer olarak Alex Matos İngiliz oyuncu Göztepe'nin yeni ismi ve golün adı. Sezona golle başlıyor Matos. Göztepe'yi Samsun'da 1-0 öne geçiriyor. Samsun Spor oyuna yeniden başladı. Dakika 5. Makombo aldı. Hareketlenen isim orada Carju'ydu. Ona gelmeyen top uzun. Bir top yine Göztepe. Yine hızlı çıktı. Okan Kalesi'nden çıkıyor ve topu tribünlere gönderiyor. Karşı tribünlerin önünden taç atışı Göztepe'nin olacak. Samsun Spor maça iyi başlayamadı. Göztepe rahat ve golle başladı. Fink hala dördüncü hakemle konuşuyor, derdini anlatıyor. Çok da sinirlenmiş durumda, sarı kartı da gördü. Ve oyun gerçekten yüksek bir tansiyonla başladı. Şimdi Göztepe savunmasında uzun bir top yine Samsun Spor yarı sahasına doğru uzaklaştıran Celin. Uzun oynuyor Celin. Savunmasının kontrolünde Luka Gugaj Haşvili çıkıyor, topu uzaklaştırıyor. En son top Cerni'de kalıyor. Sol kanat o bir kez daha kalecisine. Güçlü kaleci Luka'ya dönüyor. Mateusz Lisz'le Pozman'a transfer oldu Göztepe'nin. Önemli kalecileri, önemli bir kalecisiydi. Adı ezberlenen bir kaleciydi Mateusz Lisz. Artık Lech Poznan'da Polonya Ligi'ne ve Polonya'ya evine döndü. Thomasson'dan Okan'a. Okan uzun oynuyor baskıyı görünce. Carju'dan önce savunma. Ege, Taha ve Alan üçlüsü var Göztepe'nin savunma hattında. Bir kez daha Samsun Spor kalesi Okan'a gelen top, kısa düşen bir top. Uzaklaştırıyor savunma Samsun Spor'da Diabate ile dönen top yine Göztepe'nin. Antunes yerde kalıyor, serbest vuruş. Göztepe'nin Samsun Spor yarı sahasında Celil'in yaptığı faul. Dakika 7. Üçüncü dakikada Alex Matos'un golüyle Göztepe Samsun deplasmanında 1-0 önde. Stanimir Stoylov'la birlikte son dönemlerde çok büyük bir istikrar sağlayan, önemli başarılara imza atan Göztepe. Antunes orta ceza alanı içine Thomasson'dan sekiyor. Köşe vuruşu Göztepe'nin sağ kanattan. Stoylov ve yönetilen şirket tarafından belli hisseler yurt dışında, Danimarkalı bir şirkete ait Göztepe önemli isimleri alıyor, faydalanıyor ve maliyetli güzel fiyatlarla birlikte elinden çıkartıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışına ve son zamanların bu anlamda mali yapılar anlamında en çok konuşulan kulüplerinden, en düzenli kulüplerinden biri olarak gözüküyor. Antunes köşe vuruşunu kullanıyor cezaların içine. Kafa vuruşu. İleriye çıkan isim Alan'dı, savunmadan geldi. Kafa vuruşu üstten alta gitti. 8 dakika. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında Samsun Spor 0 Göztepe 1. Alex Matos'un golü var. Dakika 3. TRT Radyo 1'de haftanın kapanış maçında sizlerle birlikteyiz. Karadeniz'de geçen sezon ligin son maçıydı. 34. hafta maçıydı. 16 Mayıs günü Samsun Spor Göztepe'yi Kolibali, Ela İstasa ve Muadil Manci'nin golleriyle 3-0 mağlup etmişti. 21 Aralık 2025'te ligin ilk yarısındaki maçı, İzmir'deki son maçı da Göztepe Arda'nın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Geçen sezon Samsun'da Samsun Spor, İzmir'de ise kazanan Göztepe olmuştu. Akanbo şimdi çizgide topla buluştu. Tam santra çizgisi üstünde geriye doğru döndü Celil'e. Celil'den Diabate'ye. Diabate Thomasson'la mı oynayacak? Oyun bir anlık durdu. Bir tekmelik ayaktan, ayakkabı ayaktan çıkmıştı. O ayakkabı da baktığım üzere Göztepe'de Cerni'nin ayakkabısıydı. Evet, Göztepe İzmir'de Samsun Spor karşısında 1-0 üstünlük yakaladı. Diabate sol kanatta, Thomasson İzlandalı topla buluştu. Geriye doğru oynuyor Diabate'ye. Samsun Spor Göztepe yarı sahasında sol kanattan Yalçın'dan bir orta ön tarafta topu uzaklaştırıyor Miroşi. Samsun Spor yarı alandaki mücadele. Enrique
Diabate ile birlikte.

o da yapılan hareket. Faul, serbest vuruş. Samsun Spor'un oyun yeniden başlıyor. Yalçın uzun oynuyor sağ kanada. Bakan bu. Şimdi Mendes. Koridorun sağ tarafı ilk kullanan isimlerden biri Mendes. Kambu şöyle bir arkadaşlarına baktı. Oyunu kurmak, açmak istedi. Şimdi yeniden Samsun Spor sağ kanata Jarju ile gelmek istiyor. Bıraktı Mendes'e. Mendes orta cezaların içine kafa vuruşu. Penaltı noktası üstünden. Emre Kılıç'tan geliyor. Üstten out'a gidiyor. Maçın başından bu yana Samsun Spor'un Göztepe Kalesi'ni yokladığı ilk an. Mendes'in ortası, penaltı noktası üstünden Emre'nin kafa vuruşu, Emre Kılıç'ın. Bu top üstten avuta gidiyor. Kadir Sağlam sayıyorum diyor. 5 saniye kuralı var biliyorsunuz. Duran toplarda ve kaleci vuruşlarında Luka Gugashvili hemen kullandı. Ayaklardan seken top Alan uzaklaştırıyor. Savunma derinliğinde Mendes'in kontrolünde bu top Okan'a kadar geliyor. Yeniden Mendes alıyor. Tribünlerde Samsun Sporlu taraftarların maçın başındaki şok bir gol olmasına rağmen, onlar için diyorum tabi, Göztepe adına çok güzel bir gol, yeniden coşkulu hale büründüklerinde görüyoruz. Makan bunun ayağının altından geçen topu Taha uzaklaştırıyor. Tam santra çizgisi üstünde Samsun Spor oyuna taşla başlayacak. 4-5 dakikadır Samsun Spor ev sahibi olduğunu yavaş yavaş Göztepe'ye gösteriyor ve topa sahip olma oranı gitgide yükseliyor. Tomasson uzun bir top cezalarının içine doğru. Jarju'nun ayağından sekiyor. Yurcu Kaleci'de topa yakın. Luka Gugashvili bu topu kontrol ediyor. 12 dakika. 3. dakika gol İngiliz Alex Matos'tan. Sağ çaprazdan mükemmel bir gol. Bir Carlos Alberto golü. 1970 Dünya Kupası'nı hatırlayanlar için söylüyorum, sağ çaprazdan İtalya'ya mükemmel bir gol atmıştı. Benzer bir gol Süper Lig özetlerinde programlarımızda bu golü zaten göreceksiniz. Matos'un golünü Celil'den Borajkovic'e, ondan kaleci Okan'a. Geçen yıl Ring Van Dron gelene çok fazlasıyla alışmıştı Samsun Spor. 3 sezondur Ring Van Dron gelen artık Panathinaikos'ta. Carlo Holze, San Luis'te de Birleşik Devletler'de, Zeki Yavru Bursa Spor'da ve Soner Gönül Iğdır Futbol Kulübü'nde. Savunmanın ortası da değişti Samsun Spor'da. Bir ara pası Muadil Maci'ye gelmeden önce Alan topu karşılıyor. Arda Kademi'ye giriyor. Taha'ya veriyor. Taha yarı sahasından uzun bir top atıyor Aksun Onga doğru. Kafalardan seken top Diabate'ye aldı, döndü eksin etrafında. Sol kanatta Tomasson İzlandalı'yı gördü. Tomasson'dan tekrar Diabate'ye, ondan Borajkovic'e. Rick van Dron gelen Hollandalı'dan söz ediyordum. Savunmanın patronuydu Samsun Spor'da ama artık Yunanistan Ligi'nde Hollandalı van Dron gelen Panathinaikos'ta forma giyecek. Celil, Makambo, tekrar Celil. Ayağın dışına bir pas Yalçın'a. Yarı yuvarlandı Yalçın. Sol kanat hareketlenen İzlandalı Tomasson. O da sol koridoru sever ve iyi kullanır. Geriye doğru çıkarttı Yalçın. Sol ayağıyla uzun bir pas sağ kanada doğru, soldan sağa uzun bir pas oldu. Mendes topla buluştu. Orta cezaların içine alan karşıladı. O top taça kadar gitti. Sağ kanat bindirmesi taç atışıyla devam edecek Samsun Spor'da. 14 dakika Samsun Spor 0 Göztepe 1. Tekrar Mendes. Sağ kanatta ve çizgide Makambu yakınında. Makambu'ya verdi, içeride hareketlenen Muadil Maci ve Jarju var. Makambu karşısına aldı Antunes'i, o geriye doğru çıkardı Borajkovic'e. Diabate Samsun Spor stoperleriyle de geldi. Bir ara pası Miroşi'den döndü. Tekrar Diabate'ye yerden bir pas sol ayakla. Emre Kılıç geriye doğru. Tomasson. Tomasson sol ayak orta Antunes'e çarpıyor. Şimdi Emre Kılıç geriye doğru. Tomasson sol ayak orta cezaların içine. Saha bitiyor, dışarı çıkıyor bu top. Mendes çevirmesine rağmen Gürcü kaleci Luka Gugashvili de bu topu bırakıyor. Oyun yeniden başlayacak. Samsun'da ilk çeyrek bitmek üzere. Adan Suare, sevgiyle saygıyla anıyoruz. Onun ismini taşıyan sezonu yaşıyoruz. Bir Göztepe efsanesi. 1960'lar ve 70'ler Türk futbolunun efsanesi Adnan Suvari'yi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Fuarşehir

Kupası'nda Göztepe'ye yarı final oynatmıştı. Kupa galiplerinde çeyrek final oynatmıştı. Göztepe'ye 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırmıştı. Türk futbolunun sembol isimlerinden biri, sevgili Adnan Suvari'nin adını taşıyan sezonda Süper Lig'de Göztepe, böyle bir ismin, böyle bir efsanenin adını taşıyan sezonda iyi işler yapmayı tabii ki çok fazlasıyla istiyor. Gugashvili'nin uzun topu Diabate karşıladı. Ondan Borajkovic'e, yerde kalıyor Borajkovic. Kadir Sağlam'la kısa bir anlık tartışma, bir diyalog. Yapılan bir faul var. Yerde kalmıştı. Armstrong, bir müdahalesi vardı ona. Kadir Sağlam'la kısa bir tartışma. Golle birlikte tansiyonun yükseldiği bir maç. Futbol dilinde söylüyorum tabii ki bunu. Heyecan dolu bir maç olmaya da doğru gidiyor. Diabate kendi yarı yuvarlağında, Samsunspor. Tomasson yine sol ayağında. Çizgide Emre Kılıç top istiyor. Ona vermedi. Baskı Antunes'ten geldi. Geriye doğru döndü Borajkovic. Şimdi Mendes sağ kanatta. Jarju yanında. Mendes rakibinin sağından atıp solundan geçmek istedi. Kendinin o topu attı ama kendi geçemedi. Attığı top da avuta kadar gitmiş oldu. Oyun Luka Gugashvili'nin vuruşuyla yeniden başlıyor. Samsun'da Matoş'un golü. Göztepe Samsun deplasmanında haftanın kapanış mücadelesinde 1-0 önde. Orta sahada top kapma mücadelesi. Celil'in ayağından çıktığı anda bir sert müdahale geliyor. Ve bir sarı kart, golün adı Matoş'un müdahalesi. Alex Matoş bir sarı kart görüyor. Göztepe'de 17. dakikada. Celil'e yaptı müdahale. Celil yerde kalıyor. Orta sahanın dinamik isimlerinden biri. Samsunspor'da, Galatasaray altyapısından yetişti ve Samsunspor'la birlikte artık tamamen bir Süper Lig oyuncusu oldu. Süper Lig'de mücadele ediyor çok uzaklardan. Bir vuruş kalenin bir hayli uzağından, Samsunspor adına bu top avuta kadar gidiyor. Golden hemen sonra 6-7 dakika Samsunspor'un isteği, hırsı aslında bu devam ediyor ama biraz azalan kıvamda devam ediyor. Ama topa daha çok sahip olan takımı golden sonra Samsunspor'un olduğunu görüyoruz. Luka Gugashvili yine uzun oynadı. Kafalardan Ardanan sekti. Taşa doğru giden top. Taş atışı sol kanattan Samsunspor'un Nizandalı Tomasson kullandı. Emre ile paslaştı. Ondan kazanan Enrique. Şimdi ceza alanı dışından sert bir vuruş geliyor. Çerdi'den sol ayakta bu topta üstten out'a gidiyor. İki takım arasında 45. mücadele. Burada kaptırılan bir top, riskli bir top. Gol pozisyonu, ceza alanı dışı. Okan Miroshi pozisyondan yararlanamadı. Hatalar üst üste geldi Samsunspor savunmasında. Okan Diabate paslaşması. Diabate cezalarından kendi çıkmak istedi. Baskı Armstrong'dan geldi. Kazanan Miroshi oldu. Cezalarına girdi. Altı pasın üstünden vuruşu. Okan %100 bir gol pozisyonunu önlemiş oldu. Aslında Göztepe ikinci golden oldu diyebiliriz. Okan Diabate anlaşmazlığı. Bu arada Kadir Sağlam Miroş'a hala üzgün. Oyun yeniden başlayacak. Çok önemli bir andı. Okan Diabate topun başında. Borajkovic cezalının içinde. Çizgiye dahi basma diyor Enrique'ye Göztepe'den Kadir Sağlam. Şimdi oyun yeniden başladı. Okan uzun oynuyor. Madin Macri'den seken top savunma derinliğinde. Göztepe'de Tağ'ın kontrolüyle Luka Gugashvili'ye kadar geliyor. Gürcü kaleci Luka Gugashvili yeni transfer. Göztepe'de Liş artık yok. Mateusz Liş ismine bayağı bir alıştığımız bir isim. Gugashvili 26 yaşında Gürcistan vatandaşı. Geçen sezon Gugashvili

Çarşvili Atromistoy da PAOK'ta da forma giydi. Yunanistan Ligi'nde Gürcistan milli takımıyla da bir kez milli takımının formasını giydi Gürcü kaleci. Yeni transferlerin bol olduğu iki takımın mücadelesi. Varakoviç bir kez daha yerde. Baskı Armstrong'dan gelmişti. Oyun yeniden başladı. Serbest vuruşla Diabate Okan. Diabate. Thomasson. Tekrar Diabate. Göztepe yarı sahasına uzun bir top. Adil Macri'den önce alan. Şimdi kazanan Miroşi. Celil araya giriyor. O koşu yolunu kesiyor. Tekrar Celil. Çok yine çalışkan görüntüsüne dikkat çekiyor Celil. Gugeşaşvili Taha ile oynuyor. Göztepe sahasından çıkmaya çalışıyor. Baskı fazla Samsun Spor'da. Şimdi Taha'nın uzun topu. Okan cezalarını dışıyla kafasıyla uzaklaştırıyor. Okan biraz da arkadaşlarına sistem ediyor. Biraz daha dikkatli olmalıyız dercesine adeta. Çerni taç atışını kullanacak Göztepe'de. Bu arada cezaların içinde Samsun Spor'da Diabate. Yerde kalan bir isim bir sakatlık geçiriyor. Kadir Sağlam maçın hakemi kendisiyle konuştu. Sağlık ekibi de hemen saha içine geldi ve Diabate'nin yanında geçmiş olsun dileyelim. Ali Badra Diabate Samsun Spor'da. Fildişi sahili vatandaşı. 19 yaşında henüz Samsun Spor'la ilk deneyimi savunmada. Şatka ve Fandron gelen isimlerine son 3 yıldır bir hayli alışmıştık. Şimdi savunmanın merkezinde Samsun Spor'da Diabate ve Borekoviç oynuyor. Diabate'nin sakatlığı tedavisi dışarıda devam ediyor. Fink oyuncularıyla konuşuyor. Oyun yeniden başlıyor Göztepe adına. Çerni yerde kalan bir isim var orada. Sağ kanatta Mendez de o isim. Antunes'in faulü. Samsun Spor sağ kanattan oyuna kendi yarı sahasından yeniden başlayacak. 22 dakika 4'te 1'lik dilim bitti. 3. dakika Matoş'un mükemmel golü İngiliz oyuncunun Göztepe'de. United'dan transfer. 21 yaşında ve sağ çaprazdan uzaklaştırılamayan topa sağ çaprazdan mükemmel vurdu uzak noktaya. Uzak köşeye Okan'ı mağlup etti ve Göztepe'yi Samsun'da 1-0 öne geçirdi. Okan oyuna başlatıyor. Tecrübeli kaleci Jarju'yu gördü. Jarju'dan Mendez'e. Baskı Çerni'den gelince Mendez geriye doğru Barayakoviç'e Samsun Spor'da. Tekrar Okan gelişine uzun bir vuruş. Miroşi karşılıyor. Borekoviç'e gelen top yeniden. O da uzun oynuyor. Sağ kanada doğru Jarju'ya bir top. 4'e 2 az adam var Samsun Spor'un. Jarju sağ kanatta. Karşısında Ege var. Orta ceza alanının içine sağdan sola gelen top. Çıkmaması için mücadele etti orada. Yalçın topu kontrol etti sol kanatta. Sol ayağıyla yerden bir pas. Thomasson ceza alanını. Thomasson orta ceza alanının içine savunmadan sekiyor. Şimdi Celil sert vuruş yine savunma. Makam bu bir ikinci hamle yine savunma. Arda'dan dönüyor Göztepe'de. Samsun Spor baskısı. Yalçın kaptırdı Arda. Sağ kanattan hızlı hareketlendi. İçeride Enrique Armstrong var. Arda çizgiye indi. Arda karşısına makam bu var. Orta ceza alanının içine. Enrique'den önce kafa vuruşu Borekoviç'ten. Açılan top Çerni'de. Göztepe bu kez sol kanattan geliyor. Göztepe hata orta ceza alanının içine. Arda'nın kafa vuruşu çok uzak bir noktadan out'a gidiyor. Kaptırılan bir toptu. Bu topu sağ kanattan Arda Okan kurtulan. O da transferde son dönemlerde sezon bittikten sonra çok konuşulan isimlerden biriydi. Hızla hareketlendi. Sağ kanattan hata yönlendirdi. Sağ kanattan sol kanada açılan top. Çerni'nin yeniden ortasında Arda'nın kafa vuruşu üstten out'a gitti. Ayaklardan seken top Thomasson. İzlandalı taç atışıyla oyunu başlatıyor. 25 dakika geride kaldı. Samsun Spor 0 Göztepe 1. Kambu, Muadil Maci'yi gördü. Geçen sezonların flaş isimlerinden biri. Şimdi Jarju çizgiye indi. Emre Kılıç'a bıraktı. Emre'nin ortası. Alan'ın baskısı. Ege uzaklaştırmak istiyor. Alan kazanan Emre. Yerde kalıyor serbest vuruş Samsun Spor'un. Ceza alanının sol tarafının 1 metre kadar dışı.

Emre Kılınç'a yapılan hareket. Serbest vuruş. Jarju getirdi bu topu. Emre'nin ortası alandan sekti. Savunma uzaklaştırmak istedi. Alandan tekrar Emre kazandığı anda alanın sert bir müdahalesi. Emre yerde kaldı. Ceza alanının sol tarafının hemen dışı. Taç çizgisiyle sol kanatta ceza alanının sol çizgisi arasında kalan bir yer ama ceza alanının sol çizgisinin en fazla bir metre kadar dışı. Serbest vuruş Göztepe'nin. Ege ve alan o topu bir türlü uzaklaştıramadı. Göztepe savunmasında. Ve serbest vuruş kritik bir noktadan. Göztepe'nin, Samsun Spor'u. Luka Dugeshashvili arkadaşlarını uyarıyor Göztepe'de Gürcü kaleci. Serbest vuruş henüz kullanılmadı. Kadir Sağlam Taha ile konuşuyor. Emre Kılınç ile konuşuyor. Kadir Sağlam'ın bir bekleyiş anı var. Bir uyarımı geldi. Torsten Fink ve Samsun Spor yedek kulübesi de ayakta. Kadir Sağlam dinlemesini yapıyor. Bir VAR müdahalesi olacak mı olmayacak mı? Kadir Sağlam bekliyor. Arda, Emre, Taha yanı başında. Torsten Fink, Alman teknik adam, heyecanlı. Bekleyiş devam ediyor. Sol kanattan serbest vuruş kullanılmak üzereyken Kadir Sağlam oyuncuları biraz uzaklaşın dedi. Samsun'da kritik bir an. Stanir Stoylov daha soğukkanlı bekliyor. Bir damla da su içti. Sıcak bir akşam, sıcak bir gün. Emre, Taha, iki kaptan. Sol kanatta Jarju topu getirdi. Emre Kılınç alandan sekti. Ege uzaklaştırırken elle bir müdahale var mı yok mu ceza alanının içinde Göztepe savunmasında bu noktaya bakılıyor. Ege'nin bir müdahalesi var mı yok mu? Jarju'nun hemen başında ceza alanının içinde oluyor bu pozisyon. Biraz önceki pozisyon. Pozisyon Emre Kılınç'ın ceza alanının dışındaki düşmesiyle sonuçlanmıştı. Serbest vuruştu ama Riva Samsun diyaloğu devam ediyor. Bekleyiş sürüyor. 28 dakikayı bulduk. Torsten Fink heyecanlı. Stanimir Stoylov soğukkanlı bekliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Tüm tribünler bekliyor ve evet izlemeye gidiyor. Kadir Sağlam VAR'a gidiyor, videoya gidiyor. Bir sarı kart burada Göztepe yedek kulübesinden bir isme. Ege ile Jarju ceza alanının içinde yükselen topa çıktıkları anda, top yere düştüğü anda Jarju'nun kafasından Ege'nin eline değiyor mu değmiyor mu? Konu bu. Elle müdahale var mı yok mu? Potansiyel penaltı tartışması. Nasıl bir karar çıkacak? Kadir Sağlam izlemesini yapıyor. Riva'dan bir tavsiye, bir uyarı geldi. Cezalının tam içi, izleme tamamlandı. Kadir Sağlam sahaya dönüyor. Kadir Sağlam düdüğünü aldı. Şöyle bir açılın dedi. Çerçeveyi çizdi, penaltıya gitti. Samsun Spor penaltı kazanıyor. Dakika 28. Çok kritik bir an. Hani bir anda herkes Emre Kılınç'ın cezalının dışındaki kendisine alanın yaptığı müdahaleye bakarken Riva'dan gelen uyarı, tavsiye, izleme, Kadir Sağlam'ın kararı ve penaltı anı Samsun'da. Göztepe'li oyuncuların kenar yönetiminde itirazı var tabii. Kadir Sağlam çok kısa izledi. Ege'nin elle müdahalesi, Jarju ile kafa topu mücadelesinde penaltı anı Samsun'da. Dakika 29. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Gol 3. dakika Matoş'tan gelmişti. Sarı kartı bu arada kenarda Juan gördü Göztepe'de.

henüz işaret verilmedi. Luka Gugashvili dikkatli. Samsunspor penaltı kullanıyor. Penaltıcısıyla Muadil Maci ile. İşaret gelmek üzere Kadir Sağlam'dan. Şimdi geldi. Muadil Maci, Luka Gugashvili karşı karşıya. Muadil Maci geliyor. Marius Muadil Maci. Golün adı, penaltı vuruşunun adı, sahibi. Ve Samsunspor beraberliği yakalıyor. Sezonun ilk golü penaltıdan Marius Muadil Maci'den geliyor Samsunspor'da. Samsunspor'un golcüsünden geliyor çantlı oyuncu. Geçen yıl Süper Lig'de 34 maçta 10 gol. Türkiye Kupası'nda 5 gol. Konferans Ligi'nde 8 gol. 23 gole imza atan Marius Muadil Maci'nin golü, penaltı golü. Sezona da golle başlıyor golcü ve Samsunspor'u beraberlik sayısı geliyor. Bir karar anıydı. Ege ve Jarju topa yükselmişti. Göztepe'de Ege'nin elle müdahalesi. Riva'dan uyarı tavsiye, Kadir Sağlam izlemesini yaptı. Kısa bir izlemeydi. Penaltıya gitti. Ve o penaltı noktasına da bir golcü Marius Muadil Maci geldi ve skoru eşitledi. Ve Samsunspor tam 28 dakika yenik götürdüğü mücadelede beraberliği yakaladı. 3. dakikada gol Matoş. Göztepe Samsun'da 1-0 öne geçmişti. Ve 29. dakikada Marius Muadil Maci'nin penaltı golüyle Samsunspor evinde yaklaşık 10 bin kadar futbol severinin önünde 1-1'lik beraberliği yakalıyor. 32 dakika Samsunspor 1, Göztepe 1. 32 dakika. Luka Gugashvili, gücü kaleci uzun oynuyor. Borekovic indiriyor. Düşen noktada İzlandalı Thomasson. Sol ayağıyla Göztepe yarı sahasına uzun bir top bıraktı. Top Çerdin'in kontrolü de kaleci Gugashvili'ye kadar geldi. Gücü kaleci ayağıyla topu şöyle bir öteledi. Sol ayağıyla uzun bir top Samsunspor yarı sahasına doğru açıdan sekti. Diabate, Okan aynı anda aynı topa müdahale ettiler. Diabate ilk müdahaleyi yapan isim. Bu top dışarı gitti. Taç mı, korner mi, buna bakacağız. 33 dakikayı bulduk Samsun'da. 1-1'lik beraberlik haftanın son maçı. Süper Lig'de ilk hafta heyecanını yaşıyoruz. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu, sağlıkla dolu bir sezon olsun. Çerdi köşe vuruşunu kullandı. Ön direk. Bir itiraz var. Celil uzaklaştırıyor. O itiraz Armstrong'dan geldi ön direkte. Kadir Sağlam bir bekle indirdi. Bir bekle indirdi. Çerni'nin köşe vuruşunda, Armstrong'un kafa vuruşunda bir konu var mı yok mu, buna bakılacak. Kadir Sağlam bir şey yok dedi. Hemen oyun yeniden başladı Mendes'le. Borekovic. 1-1'lik beraberlik dakika 33. Borekovic'den Okan'a. Okan'dan Thomasson'a. Thomasson'dan Diabate. Şimdi Okan yine. Baskı Enrique'den gelmişti. Uzun oynadı Okan. Jarju'dan seken top. Alan. Muadil Maci mücadelesi. Muadil Maci'nin yaptığı faul. Alan yerde kalıyor. Rakibinden özür diliyor. Elinden tutuyor. Kaldırıyor. Güzel görüntüler oluşuyor. Ve serbest vuruşla Göztepe oyuna yeniden başlayacak. Geçen yıl Samsun'da lig biterken son hafta maçıydı. 34. hafta maçıydı. Samsunspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etmişti. Ligin ilk yarısında, bir evvelki yıl tabii ki bu, 21 Aralık 2025'te İzmir'deki son maçı da Göztepe 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında 45. randevu. 13 galibiyeti var Samsunspor'un. 9 maç berabere bitti. 22 karşılaşmayı Göztepe kazandı. Yılların büyük rekabeti bu. Gugashvili uzaklaştırdı. Ardından seken top Thomasson. Sol ayağıyla Thomasson rakip yarı sahaya gönderdi. Taha karşıladı. Taha'dan bir kez daha Thomasson. Bir stoperden bir sol beke gelen top. Bir kez Thomasson ters tarafta Mendes'i görmek istedi. Mendes'e o top biraz uzun kaldı. O top taça çıktı. Taç

atışı Göztepe hemen başladı. Çerni, Mendes ayaktan ayağa kaptırılan toplar Makampu. Kimsenin etrafına bir kere döndü. Geriye doğru Borajkovic'e çıkardı. Borajkovic'den Celil'e. Celil sağ ayağıyla uzun oynuyor orada. Hem Jarju hem Mandirmacı hareketlendi. Jarju topa sahip. Sağ kanatta. Sağ bitmeden geriye doğru çıkartıyor. Kademeye. Çerni geliyor sol ayağıyla. Uzaklaştırıyor. Antunes alıyor. O yerde kalıyor. Yapılan harekete. Serbest vuruş diyor Kadir Sağlam Celil'in müdahalesine. Antunes'e yapılan müdahale. 35 dakika geride kaldı. Samsun'da 1-1'lik beraberlik var. Matoş'un 3. dakikadaki mükemmel golüne 30. dakikada penaltı golüyle Marius Mandilmaci cevap verdi ve Samsun'da 1-1'lik beraberlik. Samsun Spor 1 Göztepe 1 haftanın son maçı. Süper Lig'de ilk haftayı tamamlıyoruz. İkinci hafta Cuma günü başlayacak ve Pazartesi'ye kadar yine bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Sezon boyunca Radyo 1'de tam yarım asırdır olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Borajkovic kafayla uzaklaştırıyor. Yalçın'a gelmeden müdahale. Enrique'den uzaklardan bir vuruş Okan kapanıyor. Okan bu topa kapanıyor. Sert bir şut gelmişti. Enrique'den cezaların dışına. Çok uzaklardan o şut vakit aldıkça suratını da kaybetti ve Okan kolay bir şekilde bu topa sahip oldu. Bir kafa mücadelesi. Çerni ve Mendes yükseldi. Enrique Diabate uzaklaştırıyor. Adil Maci alandan önce topu kaptı. Jarju'nun ayağının altından kaçan top. Ege'nin müdahalesi. Baskı Marius Mandil Maci'den Taç Göztepe'nin. Bu baskı alkış getirdi Samsun Spor taraftarından. 37 dakika. 1-1'lik beraberlik. 10.000 kadar futbol sever tribünlerde yine 19 Mayıs'ta Samsun'da sezona başlangıç mücadelesi ve ilgi büyük. Samsun Spor geçen sezon Konferans Ligi gruptan çıktı. Rayo Vallecano'ya elenmişti ama özellikle eleme grubundaki maçlarla birlikte çok beğeni kazanmıştı. Herkesin de övgüsünü almıştı. Şimdi iki takım bu sezon Avrupa kupalarına yeniden katılmak mücadelesi de verecek. Özellikle Göztepe bunu çok fazlasıyla istiyor. Çizgide Emre Kılınç. İçeriye doğru bir pas. Thomasson hareketlendi. Thomasson ortaya çevirdi. Alan uzaklaştırıyor. Marius'a ve Jarju'ya gelmeden önce bomboştu Thomasson ama o pası aktaramadı. Diabate'yle yeniden kazandı Samsun Spor. Celil çizgiye yakın noktada Yalçın topla buluştu. Yalçın sol ayak orta ceza alanı içine kafa vuruşu, iki isim de yerde kaldı o kafa vuruşuna. Marius Mandilmaci ve alan bir kafa topu mücadelesi, bir kafa tokuşması gibi. Hemen sağlık ekibinin baş bölgesi çok çok önemli olduğu için anında oyun duruyor. Önce sağlık. Alanın tedavisi yapılıyor. Marius Mandilmaci o ayakta. Birazdan alan da inşallah toparlanacak. Ve oyun yeniden başlayacak. Sol kanattan Yalçın'ın ortasında Ege ve alanın arasından kafa vuruşu. Marius Mandilmaci'den kaleci Luka Gugeshashvili de kaldı bu kafa topu mücadelesinde. Kısa bir sakatlık. Marius ve alan bunu yaşadı. Oyun hemen durdu. Sağlık ekipleri de sahada. Dostantik maçın başından bu yana çok heyecanlı. İlk gole, gittikleri gole itirazlarından dolayı bir de sarı kart görmüştü geçen yılın başarılı teknik adamlarından bir Alman teknik adam Stanimir Stoylov, Göztepe teknik direktörü. O da yıllar boyu başarılarından söz ettiren bir isim konumunda Bulgar teknik adam Stanimir Stoylov ülkemizde futbolda oynamıştı. 91-93 arası Fenerbahçe forması giymişti. Bulgaristan milli takımında da görev yapmıştı. İyi de bir sol ayağı vardı Stanimir Stoylov'un. Luka Gugeshashvili baskı Marius'tan saydım dedi. Luka kullanamadı bu. Oyunu başlatamadı. Uzaklaş diyor Kadir Sağlam. Bu baskı, bu yakınlık fazla diyor.
Evet, işaret de ediyor, bu fazla diyor, bu yakınlık, bu baskı. Luka da elinden çıkartmadı, çıkartamadım dedi. Karşımda Luka, Marius var dedi. Kadir Sağlam bunu görünce Marius'u uzaklaştırdı. O yeniden başladı. Şimdi Miroşi. Sağda Arda. Thomas sona geçemedi. 40 dakika. Bir birlik beraberlik var. TRT Radyo 1'de haftanın kapanış mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Thomas Son. Taç atışı Göztepe'nin Arda'dan gelecek. Uzun bir taç atışı. Ceza alanının içine doğru kafalardan sekiyor. Çen indiriyor. Son anda Borajkovic. Çen'in indirdiği noktada bir Göztepe'li oyuncu yok. Borajkovic vardı. Alan sahaya dönüyor. Sakatlığı geçti. Geçmiş olsun dileyelim. Tedavisi yapıldı. Bir birlik beraberlik. Bir birden sonra biraz durgun bir tempoda süren bir oyun. O ilk yarım saatteki coşkunun biraz azaldığını da görüyoruz. Tabii sıcak bir yaz akşamı. Kadir Sağlam bir bekleme anı içinde. Oyunculara belirtiyor. Bir pozisyon mu var? Bir tartışma konusu mu var? Buna mı bakılıyor? Kadir Sağlam bekleyin dedi. 41 dakikayı geride bıraktık. Bir birlik beraberlik Samsun'da. Karşılıklı goller. Haftanın kapanış maçında. Bekleyiş devam ediyor. Bir ana, bir dilime bakılıyor galiba. Şimdi oyun başlasın dedi Kadir Sağlam. Dakika 42. Taç atışıyla Göztepe oyuna başlıyor. Baskı Jarju'dan geldi. Topu kazandı Samsun Spor. Mandil Macı koşuya başladı. Alan önünde, alan topa daha yakın. Marius'un baskısı. Alan, Marius, Mandil Macı. Alan, Emre de o baskıya geldi. Marius baskı yaptı ama alan kalecisi Luka'ya döndü. Luka uzun oynadı. Celil'in kafa vuruşu. Bakan bu. Borajkovic'in kontrolünde top. Thomasson'un. Bakan bu. Samsun Spor yarı sahasında. Bakan bu. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Çizgide yine Yalçın vardı, ona vermedi. Yalçın'la Emre Kılınç çok fazlasıyla çizgideler. Thomasson da o bölgeye katkı veriyor. Yani hareketli bir bölge oluyor. Penaltı gol öncesi pozisyonda zaten orada gerçekleşmişti. Oradan gelen, sol kanattan gelen atakla birlikte. Borajkovic yerden bir pas. Mendes topuk pası, sağ kanat, Jarju hareketlendi. Şimdi Mendes ceza alanına indi. Mendes geriye doğru çıkardı. Vuruş toparlara gidiyor. Emre'nin golü, bu kez atak sağ kanattan geliyor. Emre Kılınç. Kaptan golünü atıyor. Samsun Spor 2-1 öne geçiyor. Çok hızlı çıktı Samsun Spor sağ kanattan. Mendes topu kazandı. Jarju ile paslaştı. Mendes ceza alanının içine indi. Penaltı noktası üzerine çıkardı bu topu. Gelişine bir vuruş. Emre Kılınç sol ayağını kullanır. İyi kullanır ama sağ ayağıyla plase. Penaltı noktasının gerisinden, ceza çizgisinin üstünden vuruşunu yapıyor. Luka Gugeşaşvili'yi mağlup ediyor. Ve Emre Kılınç'ın sağ ayağıyla attığı golle, kaptanın golüyle Samsun Spor Göztepe karşısında 2-1 öne geçiyor. 1-1'den sonra durağan bir oyun demiştik. Sakin bir oyun demiştik. Göztepe atakta bulunmak isterken kaptırdığı top, Mendes ve Jarju'nun sağ kanat aksiyonları. Hızla indi Mendes ceza alanının içine. Ortaya çıkardı ceza çizgisi üstünden Emre. Gelişine mükemmel vurdu. Güzel gollerin gecesi. Matuş'un başlangıç golü de güzeldi. Emre'nin bu golü de güzel. Samsun Spor adına ve Samsun Spor 44. dakikada 2-1'lik üstünlüğü buluyor evinde. İlk yarı bitmeden daha başka şeyler de olabilir. Değişik, heyecanlı, güzel bir maç gecesi. Pazartesi gecesi Samsun'da. Okan Uzun oynuyor. Göztepe yarı sahasına inen top daha karşılıyor. Dağdan Miroşi'ye. Ondan Armstrong. Baskı Borajkovic'ten. Taç Göztepe'nin sol kanattan. 45 dakika geride kaldı oyunda. Durma anları var. Bekleyişler var. Karar anları var. Bakalım ne kadar bir ekleme gelecek. Arda sol kanatta. Taç atışını kullandı. Ceza alanının içine doğru.
kaptandan, ikinci golün sahibinden Emre'den seken top köşe vuruşuna dönüyor. Göztepe köşe vuruşu kullanacak. Antunes o topu aldı. Karşı tribünlerin önü sol kanattan. Göztepe bu köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı içi çok kalabalık. Stoperleriyle de geldi Göztepe. Taha ve Ege. Orta ceza alanı içine Antunes'ten. Ön direkte Borajkovic karşılıyor. Kademede Arda var. Sağ ayak ceza alanı içine. Diabate uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdığı yerde Emre var. Hızla atağa kalkan Jarju. Jarju'dan önce kademede Arda kalecisi Luka Kukeşashvili'ye dönüyor. Oyunun tempo kazandığı anlar artı 7 geldi. 45 artı 1'i de yaşamaya başladık. Artı 7 geldi. Luka oyunu kuruyor Gürcü kaleci. Samsun Spor ceza sahasının üstüne doğru bir top. Emre sol ayağıyla uzaklaştırıyor. Ege dolduruyor. Kafalardan, ayaklardan gidip gelen toplar, top bir türlü yerini bulamadı. Enrique geriye doğru Černý'e. Černý'den Antunes'e. Karşısında Mendez var. Antunes bir köşe vuruşu daha Göztepe'nin. 45 artı 2'ye girmek üzereyiz. Samsun Spor 2, Göztepe 1. Heyecan dolu bir yine son bölüm. 3 gol var. İkisi Samsun Spor'un, biri Göztepe'nin. Antunes arkadaşlarına şöyle bir baktı. 45 artı 2. Köşe vuruşu. Orta ceza alanın içine. Alandan sekiyor. Ters taraftan taça doğru gidiyor. Sol kanattan ceza alanın içinde de yerde kalan bir isim. O isim Göztepe'den Armstrong sanırım. Kadir Sağlam da onun yanına gidiyor. Miloşi yerde kalan isim, hemen düzeltiyorum. Köşe vuruşu ön direk. Celil ile mücadelesinde Miloşi yerde kalıyor. 45 artı 2 yaşanırken taç atışı. Tomasson kullandı sol kanattan. Yerden bir pas. 2000 bir pas oldu. Marius Mandil Maciye. Boş alanda Emre var şimdi. Bindirme yapan sağ kanattan Mendez. Emre'den Mendez'e. Ceza alanın içine Yalçın da katıldı. Mendez karşısına Černý aldı. Geriye doğru çıkardı Emre. Aldı döndü. Bir kez daha Mendez'i buldu. Sağ kanat bindirmesi yine. Mendez aldı çekti sol ayağını. Orta ceza alanın içine. Topukla bir vuruş. Altı pasın çaprazından Yalçın'dan geliyor. Avut mu? Köşe vuruşu mu? Gördüğümüz kadarıyla bu top Yalçın'dan çıkıyor. Avut oluyor. Oyun yeniden başlayacak ama hayır, köşe vuruşu diyor Kadir Sağlam. 45 artı 3. Samsun Spor bir köşe vuruşu kullanacak. İçerisi yine kalabalık. Uzun bir ekleme süresi, artı 7 gelmişti. Celil orta ceza alanı içine, Ege ceza alanı dışına çıkartıyor. Makambu alıyor. Samsun Spor hata ceza alanı dışına, sol kanattan devam edecek. Makambu. Şimdi Jarju. İçeride Tomasson. İzlandalı ceza alanında, orta ceza alanı içine, ceza alanı dışına çıkan top. Şimdi Celil. Jarju. Göğsüne indirdi. Gerilere doğru bir pas. Ne Celil'e geliyor ne Borajkovic'e geliyor. Bu top taca doğru gidiyor. Bir sakatlık anı Jarju için. Hemen yanına Marius Madil Maci geldi. Bir ayağında çekme oluşmuş olabilir. Sağlık ekibini de hemen çağırıyor Kadir Sağlam. 45 artı 3 bitti. 45 artı 4'teyiz. Matoş'la Göztepe öne geçti. 3. dakikada çok güzel bir golle. Daha sonra Marius Maci, Madil Maci penaltı kazandı Samsun Spor. Ege'nin elle oynaması sonucu ceza alanı içinde. Marius Madil Maci golcü sezonu penaltıyla açtı. 1-1'e getirdi skoru. Ve yaklaşık 5 dakika önce de Emre Kılınç sağ ayağıyla 43. dakikada mükemmel bir gole imza attı kaptan. O da sezona golle başladı, hem de sağ ayağıyla, çünkü tamamen bir solak, sol ayağını kullanan bir isim. Emre Kılınç'ın golüyle Samsun Spor 2-1'i buldu ilk yarının son bölümünde. Oyun yeniden başladı. Borajkovic uzaklaştırıyor. Arda topa iki kez yere sekti.

0: Oyuncu orta cezalığının içine alan kafayla indirdi. Taha Taha'dan önce Borukovic alan bir kez daha dolduruyor. Diabate dönen top Enrique Armstrong ve Okan. O karambolden çıkıyor ve tehlikeyi seziyor, bu topu alıyor. Oyunu da hemen başlatıyor. Marius Maldin Maci'yi görüyor. Mendes hemen sağ kanatta yerini aldı. Marius geriye doğru çıkardı. Celil kaptan da Celil'de top. Şimdi Makambu. Makambu şöyle bir etrafına baktı. Çevre kontrolü yaptı. Riskli anlar. Kaptırdığı an devam diyor Kadir Sağlam. Celil bu top alıyor Samsun Spor'da. Celil şöyle bir etrafını rahatlattı, boşalttı. Geriye doğru kısa bir pas. Göztepe'nin oluyor şimdi Enrique. Cezalığın içine vuruş, savunma. Kısa kalan paslar, riskli paslar hem Göztepe adına hem Samsun Spor adına kaptırıldıktan sonra tehlikeye dönüşüyor. 45 artı 7 bitmek üzere. Son bir şans anı belki de Göztepe için ilk yarıda. Arda taç atışını kullandı. Yalçın kafayla uzaklaştırdı. Serbest vuruş Samsun Spor'un ceza alanı içinde. Yapılan bir müdahale Yalçın'a ve Celil'e. O serbest vuruşu tespit ediyor Kadir Sağlam ve Samsun Spor oyuna yeniden başlayacak. Artık ilk yarı için ayrılan o ek sürenin de tamamlandığı bir an. Okan'ın bu serbest vuruşuyla belki de top havadayken ilk yarı bitmiş olacak. Okan serbest vuruşu kullanıyor Samsun Spor'da. Gözler Kadir Sağlam'da. Okan kullanıyor. Evet, top havadayken Kadir Sağlam ilk yarı. O upuzun ilk yarı bu kadar diyor. Matoş Göztepe'yi öne geçirdi. Marius Maldin Maci penaltı golüyle Samsun Spor'a beraberliği getirdi. İlk yarı biterken kaptan Emre Kılınç'ın güzel golüyle Samsun Spor 2-1 öne geçti ve ilk yarının skoru oluştu. Samsun Spor 2, Göztepe 1. Bu güzel maçın ikinci yarısında yeniden TRT Radyo 1'de birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. TRT
1: Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
8: Tekrar hoş geldiniz. TRT Radyo 1'deyiz. Samsun'dayız. Samsun Spor Göztepe maçının ikinci yarısında yine birlikte olacağız. İlk yarı skoru Samsun Spor 2, Göztepe 1 skor alınmıştı. Yayın masasında yine sevgili Soner Yiğit'le birlikte bu karşılaşmanın ikinci yarısının heyecanını birlikte yaşayacağız. Matoş'un golüyle Göztepe 3. dakikada mükemmel bir golle öne geçmişti. Çok güzel bir goldü Göztepe adına. Daha sonra 30. dakikada bir sol kanat mücadelesiydi. Emre Kılıç alan mücadelesi ceza alanının dışında sonlandı. Hepimiz alanın Emre Kılıç'a yaptığı faulü, evet, gördük, kabul ettik.

Etik Emre Kılınç bir serbest vuruş kullanacakken bir önceki pozisyonda yükselen bir kafada topta yere düşerken Ege ve orada Jarju'nun mücadelesinde Jarju'nun kafasından seken top Ege'nin eline değdi mi değmedi mi? Bu bir tartışma konusu geldi. Riva'dan uyarı geldi. Tavsiye Kadir Sağlam izlemesini yaptı. Kısa bir izlemeydi ve bu izlemenin hemen ardından da bir penaltı kararı çıktı. Marius Mandilmaci golcü. Geçen sezonu toplamda 23 golle tamamlayan çantlı oyuncu penaltı vuruşuyla Samsunspor'a beraberliği getirdi. Ve ilk yarı biterken Emre Kılınç bir sağ kanat kombinasyonunda Jarju ve Mendes'in getirdiği topta penaltı noktasının dışından ceza çizgisinin hemen hemen üstünden sağ ayağıyla bir plaseyle Luka Gugeshashvili'yi Gürcü kaleciyi mağlup etti ve Samsunspor evinde Göztepe karşısında 2-1 öne geçti. İkinci yarıda bakalım iki teknik adam aynı 11'lerle mi başlayacak? Nasıl bir değişiklik yapacaklar? Bunu da sizlere aktaracağız. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında 10 bin kadar futbol sever bu karşılaşmayı takip ediyor. Cuma akşamı Süper Lig'in yeni sezonu Seyrantepe'de Galatasaray Çorum Spor maçıyla başlamıştı. Ardından cumartesi pazar maçları ve bugün kapanışı, ilk haftanın kapanışını 88 günlük tatilin ardından Süper Lig'de ilk haftayı yaşıyoruz ve kapanışı Samsun'da yaşıyoruz. Samsunspor Göztepe mücadelesiyle geçen sezon biterken iki takım Samsun'da karşı karşıya gelmişti ve Samsunspor Göztepe'yi 3-0 mağlup edip sezonu tamamlamıştı. İki takımın geçen sezonun son haftalarına doğru amacı Avrupa kupalarına katılmak, o dereceyi elde etmekti. Samsunspor sezon içine Konferans Ligi oynamış ve grubundan çıkmış, Rayo Vallecano'yu elenmiş ve alkış hak etmişti. Göztepe uzun yıllardır Avrupa kupaları hasreti içinde Fuar Şehirleri Kupası'nda 68-69 sezonunda yarı final oynayan efsane Göztepe, Adnan Suvarili Göztepe, Fevzi Zemzemli Göztepe, Gürsel Akselli Göztepe 69-70 sezonunda Kupa Galatasaray'da çeyrek final oynamıştı. Efsane teknik adam Adnan Suvari ile birlikte iki Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Efsanesinin adını taşıyan sezonda Göztepe bu sezon çok daha başarılı olmak istiyor. Bir gerçek var ki iki takım da ligimizin son yılların en başarılı takımlarından İki tanesi. Gözler Kadir Sağlam'da. İkinci yarıya Samsunspor başlayacak. Kaptanın vuruşuyla gördüğüm kadarıyla iki takımda da bir değişiklik yok. Kadir Sağlam ve oyuna Samsunspor başlıyor. İkinci yarıya iki takıma da başarılar diliyoruz. Samsunspor kalede Okan, Mendes, Diabate, Brokovic, Tomasson, Cenin Makambu, Emre Yalçın, Jarju ve Maldir Maci 11 ile sahada. Göztepe kalede Luka Gugeshashvili yücü kalecisiyle Ege Taha alan bir savunma üçlüsü içinde Bokele ve Helton bu sezon yok Göztepe'de. Arda, Matoş, Miroshi, Černi dörtlüsü. Onların önünde Antunes var Göztepe'de. Armstrong ve Enrique'de Göztepe'nin gol ayakları Torsten Finkin ve Bulgar teknik adam Stanimir Stoylov'un ceza alanı için gol pozisyonu toparlara gidiyor. Göztepe beraberliği yakalıyor. Göztepe 2-2'yi buluyor. Çok hızlı gelişti atak. Ben size kadroları yeniden hatırlatırken Armstrong'un golü 50-60 kadar Göztepe'li taraftarı mutluluğu. İkinci yarı başlar başlamaz taça dışarıdan sağ kanat kafalardan sekiyor Diabate'den Antunes'in vuruşu Boray Koç'tan sekiyor. Sağ çapraz. Armstrong dokunuyor ve Okan'ı mağlup ediyor. Göztepe ilk yarı olduğu gibi ikinci yarıya da adeta golle başlıyor. Vuruş Enrique'den dönen top. Boray Koç'tan tamamlayan Armstrong ve Samsunspor 2, Göztepe 2. Çok güzel bir futbol akşamı. Pazartesi ve gollerle dolu bir akşam. 4 gol var. 2-2'lik beraberlik. Samsunspor ikinci yarıya hemen hemen yeniden ikinci kez başladı. Oyuna başladı. Golü yedi ve oyuna tekrar santrayla başlıyor Samsunspor. Şok bir gol daha Samsunspor için.

devreler başlarken ikinci yarıda da böyle olmuştu. Borajkovic, Okan uzun oynuyor Samsunspor'da. Taha'nın olduğu noktaya doğru Taha kafayla karşıladı. Düşen top Çerdi'den önce Celil. Celil'den Marius Maldir Maci alan kalecisine dönüyor. Luka Gugecashvili'ye iki takım da şu net bir şey ki kazanmak istiyor. Ve bu kazanmanın getirdiği hırsla ortaya golleri ve güzel futbolu da ortaya çıkartıyor. Mendes kalecisi Okan'a dönüyor. Okan bir kez daha uzun oynadı Göztepe yarı sahasına doğru. Miroşi'den sekti. Matoş şimdi sağ kanat. Samsunspor geliyor. Jarju orta ceza alanı içine. Emre vuruyor sol çaprazdan üstten out. Gelişine sert vuruyor Emre Kılıç kaptan. Ve arkadaşını Jarju'yu bu ortadan dolayı alkışlıyor. Çok sert vurdu Emre. Sol çapraz üstten out'a gidiyor. Gollerle başlayan devreler. İlk yarı Göztepe buldu. İkinci yarı başlarken yine Göztepe golü buldu erken bir şekilde. 2-2'yi de buldu Göztepe. Arda. Thomasson'dan sıyrıldı. Arda çalımlarla götürmek istedi. Borajkovic o koşu yolunu koridoru kapattı. Kazanan yine Jarju sağ kanatta. Peşinde Arda var yine. Jarju sağ kanattan ilerliyor. Marius içeride. Orta cezaların içine tağdan sekmiyor. Antunes. Antunes kaptırdı Celil. Sol kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Yalçın arkadaşlarına şöyle bir baktı orada ceza alanı içine. Ege uzaklaştırdı. Kazanan Celil, kaybeden Celil. Armstrong ikinci golün sahibi. Taç çizgisi üzerinde Jarju geriye doğru çıkardı Mendes'e. Samsunspor sağ kanadı işliyor. Celil, Makambu. Kendini gösterdi Jarju ona vermedi. Makambu karşısına aldı Taha'yı. Geriye doğru Mendes'e. Sağ ayak orta yapacakmış gibi yaptı. Pasını verdi Marius'a. Tekrar Mendes. Geriye doğru Borajkovic. Diabate ile birlikte atağa katıldı stoperler. Mendes. Bir kez daha Borajkovic. Yerden bir pas Celil'e. Göztepe yarı sahasının ilk metrelerinden kendi yarı sahasına kadar geldi. Borajkovic baskıyı Armstrong yaptı. Şimdi Diabate boş bir alan yarattı kendisine. Emre Kılıç topla buluştu. Çizgide Thomasson var. Emre'den Makambu'ya. Makambu topu aldı. Yerden bir ara pası Yalçın'a. Yalçın savunmaya çarpıyor. Sekiyor bu top tahadan. Ve köşe vuruşu Samsunspor'un oluyor. İki ikilik beraberlik. Dakika 50. Samsunspor köşe vuruşunu kullanıyor. Sol kanattan. Emre arkadaşlarına kendini gösterdi kaptan. İkinci golün sahibi. Orta cezalının içine alandan sekiyor Arda. Enrique uzaklaştırıyor. Şimdi Celil kademede. Bir kez daha kaptanına kazandırdı Celil. Celil geriye doğru dönüyor. Mendes net bir şekilde kademede. Santra çizgisi üstünde Jarju'ya. Makambu. Mendes. Bir kez daha baktı arkadaşlarına yine Makambu'yu gördü. Makambu. Göztepe yarı sahasının ilk metreleri. Jarju çizgide. Çizgiyi iyi kullanıyor Jarju. Makambu. Karşısına Antunes. Makambu. Samsunspor Göztepe yarı sahasının tam ortasında. Sol kanat. Yalçın. Kaptanı top istedi Emre ona vermedi. Thomasson cezaların için hareketlendi. Sol ayak orta yerden alan uzaklaştırıyor. Alan Enrique. Miroşi. Miroşi, Matoş. Yalçın bırakmadı. Tekrar Samsunspor kazandı. Net ve güzel paslar ayağa doğru. Sol kanat Emre Kılın cezaların içinde. Yalçın vuramadan savunma. Tekrar Emre. Sağ ayak vuruş savunmadan dönüyor. Emre geriye doğru çıkardı. Celil uzak mesafe vuruş üstüne. Mükemmel bir vuruş. Üst direkten dönüyor. Ve serbest vuruş. Celil'in sert şutu. Cezanın dışından yaklaşık 25 metre. Yalçın ilk pozisyonda vuramadı sol ayağıyla. Emre denedi sağ ayağıyla savunmadan döndü. Geriye doğru çıkardı Celil. Yine sağ çapraza yakın bir vuruştan sert vuruşu üst direk. Luka uzanabildiği kadar uzandı ama müdahale edemedi. Dönüşte de bu top savunmanın Göztepe savunmasına bir müdahale Arda'ya Yalçın tarafından serbest vuruş
Göztepe'nin oluyor. Yine çok iyi bir ikinci yarı başladı. Armstrong burada sarı kart gören isim Göztepe'de. Borekoviç ile bir mücadelesi vardı. Sarı kart Armstrong'a geldi. Kadir Sağlam tarafından. Zaman zaman elektrikli anları da yaşıyoruz. Bir sarı kart da Tony Borekoviç'e. Borekoviç ve Armstrong arasındaki mücadelelerini de maçın başından beri görüyoruz. Matoş ve Armstrong'un golleri Göztepe'de. Marius Muadil Maci ve Emre Kılınç'ın golleri Samsun'da. 4 gollü bir pazartesi akşamı bir futbol keyfi TRT Radyo 1'de bu heyecanı yaşıyoruz. Emre uzun bir top. Marius Muadil Maci cezalarında giriyor. Alan peşinde, alan alıyor. Alan takipte bu top alıyor. Bir itiraz var. Marius yerde kalıyor. Göztepe savunması uzaklaştırıyor. Marius Muadil Maci de oyunun Göztepe sahasında bolca buluşan ikililerinden biri, aynı Armstrong ve Borekoviç'te olduğu gibi. Mendes, Ray Mendes. Şimdi Makambu. Makambu'dan Celil. Bir topu üst direkten döndü biraz önce. Diabate. Marius Muadil Maci ayağa kalktı. Sol kanattan geliyor yine Samsun Spor. Yalçın. Yarı yuvarlakta Celil. Celil'den Borekoviç'e. Borekoviç yarı yuvarlağında geriye doğru çıkardı Diabate. Ricky van Drongelen ve Şatka ikililerine çok alışmıştık son 3-4 yıldır. Artık Samsun Spor'da merkezde Borekoviç ve Diabate var. Kadir Sağlam durun dedi. Kadir Sağlam bir oyunu durdurdu. Oyunu durdurdu. Biraz önceki pozisyon için akıllarda da kaldı. Emre'nin uzun pasında Marius Muadil Maci cezalandı. Alanla müdahalesi. Alan Marius Muadil Maci mücadelesi. Alan ilk etapta topu kazanıyor. Dönüşte eliyle bir müdahale var mı yok mu Marius'un yüzüne? Konu bu. Kadir Sağlam bir müddet sonra oyunu durdurdu maçın hakemi. Riva'dan bir tavsiye mi gelecek? Yüze yapılan bir müdahale var gibi duruyor. Ve kenara geliyor. İzlemeye geliyor Kadir Sağlam. İkinci kez video analizin başına geliyor. Kadir Sağlam izlemeye geliyor. Dakika 55. Marius Muadil Maci ve Alan pozisyonuydu. İlk etapta Alan topu kazandı. Dönüşte o boştaki top hareketlenirken Marius'un yüzüne bir müdahale var mı yok mu? Görüntüde var gibi gözüküyor. Riva'dan tavsiye ve inceleme anı. Tavsiyesi geldi. Kadir Sağlam şimdi kenarda ve sağ dışında izlemesini yapıyor. Çok çılgın bir ikinci yarı başladı. Gerçekten Samsun'da futbol adına söylüyorum. Her şey var. Goller, pozisyonlar, tartışmalar. Kadir Sağlam izlemesini tamamladı. Sağ içine geliyor. Açılın dedi. Çerçeveyi çizdi, penaltıya gitti. Maçın ikinci penaltısı Samsun Spor adına. Bir sarı kart. Göztepe'den bir oyuncuya. Teknik ekibe mi, sağ içine mi? Birazdan o işaret edilecek. Alana bir sarı kart. Penaltıyı oluşturan isim. O koşuda, o mücadelede ilk pozisyonda topu kazanmıştı Alan. Ama o topa, boştaki topa bir hareket ederken sağ eliyle Marius Muadil Maci'ye bir pozisyonu var. Yüzüne bir müdahale. Riva tavsiye, inceleme, izleme yapılıyor ve penaltı noktasına ikinci kez gidiyor Kadir Sağlam. Samsun'da penaltı anı. Yine Samsun Spor için. Göztepe ikinci yarının başında 2-2'yi bulmuştu. Dakika 57. Topun başında yine Marius Muadil Maci var. 2-2'lik skor. 4 gol pazartesi futbol keyfi. Luka Gugeshashvili bakalım bu kez ne yapacak?

penaltıyı kurtaramamıştı. Kadir Sağlam işaretini vermek üzere Marius Maldini Maggi geliyor ve top üst direkten geri dönüyor. Şans anı. Göztepe için Celil dolduruyor cezalının içine. Çern'i uzaklaştırıyor. Penaltı kaçıyor. Marius Maldini Maggi ikinci penaltıdan yararlanamıyor. Heyecanın üst düzeyde olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz Samsun'da. 58 dakika kaçan bir de penaltı var. 2-2'lik skor. Gol var, heyecan var. Futbol keyfi var. Tansiyon yüksek, sarı kartlar var. Ve mücadele var. Diabate. Mendes. Ondan bakan bu. Jarju yine sağ kanatta. İki kişi geldi yanına. Taç Göztepe'nin. 59 dakika. Dakikalar ilerliyor haftanın son maçında, kapanış maçında. Tempolu bir maç. Heyecanı yüksek bir maç. Çerny. Çizgide topu kontrol etti. Yükseklik kazandırdı. Makambu'dan sekti. Miroshi kafalardan seken top Arda Celil. Bir kafa topu mücadelesi daha. Matoş. Düşen top Emre'nin. Ara pası Marius Maggi'ye gelmiyor. Bu kez alan çok dikkatli. Şimdi Thomasson. Thomasson sol ayağında. Yalçın'ı gördü. En uçta sol kanatta Emre var. O Arda'nın kontrolünde. Samsun Spor Göztepe yarı alanında. Bakan bu. Jarju kendisini gösterdi. O ara pasını atmadı. Bakan bu. Marius Maldini Maggi'ye mi? Sol kanat Yalçın. Derin bir pas Emre'ye. Sol kanatta bunlar. Yalçın. İşliyor sol kanadı Samsun Spor. Makan bu. Çok uzaklarda. Makan bu. Vuruş direğin dibinden avuta gidiyor. Luka Gugeshashvili de Göztepe kalecisi arkadaşlarına kızıyor. Bu vuruş imkanını Makan bu'ya verdiği için. İki kilik skor. Samsun'da iki takım arasındaki son kilitlik maçında 5 gol atılmıştı. 3'ü Samsun Spor, 2'si Göztepe adına. Sezon maçlarıydı bunlar. Bir değişiklik. Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor. Göztepe'de Antunes oyundan çıkıyor. Antunes çıkıyor. Efkan 10 numaralı formasıyla sahada. Bir değişiklik daha geliyor Göztepe'de. Armstrong çıkıyor. Juan oyuna giriyor. Juan oyunda. Efkan oyunda. Göztepe'de değişiklikler Stanimir Stoylov'dan arka arkaya geldi. Jarju. Savunmanın sağ kanadına yine Mendes. Mendes rahat bir alanda geriye doğru Borajkovic'e. Borajkovic sol ayağıyla Yalçın Emre'ye. Emre'den Thomasson'a. Çizgide Yalçın var. Karşı tribünlerin önü. Thomasson boş alanı yarattı sol kanatta, kendine hızla ilerliyor. Ceza alanına girdi. Thomasson'un vuruşu tağdan döndü. Taç Samsun Spor'un sol kanattan. İzlandalı hızlı girdi. Sol kanattan taç atışı kafalardan sekiyor. Tahadan. Şimdi Yalçın bir orta daha geliyor ceza alanının içine. Jarju'yu ve Çerni'ye aşan top. Jarju topa sahip oluyor. Marius'u gördü Diabate. Celil. Savunmadan Çerni'den sekti. Bir kez daha Celil. Savunma derinliğinde Çerni. Uzun oynuyor. O ana doğru. Juan kafayla indirdi önüne. Mendes peşinde. Juan Mendes'in müdahalesi. Taç Göztepe'nin. Janderson, Juan, Efkan ve Ralney oyunda. Dört değişiklik Göztepe'de. Antunes, Matoş, Enrique, Armstrong çıktı. Ön tarafı Juan ve Janderson yaptı. Stoylov. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Celil indiriyor.

62. dakika 2-2'lik beraberlik. Şimdi Göztepe Samsunspor yarı sahasında. Çerni yerden bir pas. Orta ceza alanı içine sol kanattan Bora Ekoviç karşılıyor. Celil uzaklaştırıyor. En uçta alan. Çok dikkatli bu kez Marius'a karşı. Janderson'un kafasından seken top. Kaleci Okan'a kadar geliyor. Antunes çıktı. Matos çıktı. Enrique çıktı. Armstrong çıktı. Rodney, Efkan, Juan ve Janderson oyuna girdi. Göztepe'de. 4 değişiklik Stoylov'dan. 63 dakika bitmek üzere. 2-2'lik beraberlik. Daha indirdi. Seken top Luka Gukeşaşvili'ye kadar geldi. Gürcü kaleci oyunu sol ayağıyla uzun kuruyor. Diabate kafayla karşıladı. Makambu Efkan'dan seken top. Taç Samsunspor'un sağ kanattan. Efkan oyuna yeni giren isimlerden biri. Hemen Antunes'in pozisyonunu aldı forvet arkası. Ön tarafta Juan ve Janderson var artık. Göztepe'de Matoş'un yerinde de Raldi oynuyor. Okan. Baskı Janderson'dan uzun oynuyor Okan. Efkan karşılıyor. Bu kez bir kez daha karşıladığı top taça kadar gidiyor Juan'ın önünden. İki teknik adam da ayakta heyecanlı. Stoylov ve Fink. Alman ve Bulgar teknik adamlar. Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan iki teknik adamlarından ikisi. Başarılarıyla oynattıkları futbolla tabii ki. Taha uzun oynuyor savunmada Göztepe'den. Diabate indiriyor Yalçın. Marius Maldir Maci, Emre. Jarju kendisini gösterdi. Otağının kontrolünde Emre. Jarju'ya bıraktı. Jarju bu kez ters kanatta. Sol kanatta Yalçın. Jarju sol kanatta. Ceza alanı içine girmek istiyor. Orta ceza alanı içine sekiyor ayaklardan. Miroşi'den sekmiyor. Diabate dolduruyor. Şimdi Efkan uzun bir top. Janderson'a doğru. Golcü topla buluştu. Janderson arapası. Efkan ceza alanı içinde. Efkan gol pozisyonu toparlara gidiyor. Efkan atıyor. Oyuna girer girmez yaklaşık 3,5-4 dakika geride kaldı. Efkan Bekiroğlu. Çok hızlı çıktı Göztepe ve golü buluyor. 65. dakika. Samsunspor 2, Göztepe 3 ve maçtaki 5. gol. Göztepe'li oyuncuların büyük sevinci. Uzun bir top Miroşi'den Janderson getiriyor. Pası Bora Ekoviç'in hemen yanında. Bomboş Efkan. Sol çapraz çizgiye iniyor. O karambolün, o kalabalığın arasından tavana doğru topu götürüyor. Göstere göstere atıyor. Okan'ı ve Thomasson'u aşan top üst filelerle buluşuyor. Kalenin içinde ve Efkan'ın bu güzel golüyle Göztepe Samsun'da 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. 65 dakika. 5 gol. Tam anlamıyla bir pazartesi keyfi. Radyo 1'de bu heyecanı yaşıyoruz. Samsunspor 2 Göztepe 3. Oyuna bir kez daha başlıyor Samsunspor. Bora Ekoviç'in geriye doğru dönememesi. Janderson'un getirdiği top. Sol çapraz Efkan'ın golü. Şimdi Emre Kılıç. Sol kanat. Orta cezalarının içine. Bakan budan sekiyor. Ve bir offside bayrağı da havaya kalkıyor. Sol kanattan geldi Samsunspor. 67. dakika. 3-2'lik üstünlük Göztepe'nin. Bir Göztepe, bir Samsunspor öne geçiyor. Kaçan bir penaltı da var. Yaklaşık 8 dakika önce Marius Maldir Maci ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı. Luka Gugeşaşvili oyuna yeniden başlayacak. Göztepe'de. Tribünlerin durgunlaştığı bir an Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında 3-2'lik yenilgi. Luka

Gugeshashvili oyunu başlatacak ama Kadir Sağlam bir bekleyiş içinde şimdi oyna diyor, oyuna başla diyor. Luka uzun oynuyor Samsunspor yarı sahasına doğru. Janderson indiriyor. Arda hem sağ kanatta hem sağ bekte tüm koridoru kullanan genç isim. Akambu. Baskı Miroşi'den. Taha uzaklaştırıyor. Taç Samsunspor'un sol kanattan Thomasson'la. Thomas Thorsten Fink henüz değişiklik yapmadı Samsunspor'da. Diabate. Okan. Göztepe yarı sahasına gönderilen top bir kez daha Taha Kaptan karşılıyor. Mendes'e sağ kanada kadar gelen top Samsunspor'da. Mendes. Borajkovic'i stoperini gördü. Borajkovic. En uçta Emre ve Yalçın bomboş sol kanatta. Celil. Mendes. Ara pası Makambu. Baskı Göztepe'li oyunculardan o andan Janderson'dan Miroşi'den. Sol kanat. Yalçın. Çizgide Emre kaptan. Thomasson da o bölgede kendisine yer arıyor sol kanatta. Yalçın'ın atağın yönünü sağ kanada çevirmek istedi. Karşılayan Çerni oldu. Hızlıca çıktı Çerni şimdi Göztepe'den. Sol kanatta Çerni. Karşısında Celil var. Çizgiye inecek. Celil'in baskısı geriye doğru dönüyor. Alan Ege. Ralney biraz daha sakin dedi arkadaşlarına. Luka Gugeshashvili ceza alanında bir çalım Marius'a kazandırdı alana. Sağ kanada gelen top Arda. Arda'dan Taha'ya. Taha üçlü savunmanın sağ kanadında oynuyor. Uzun bir top Samsunspor yarı sahasına doğru. Diabate'nin kontrolünde Okan'a kadar gelen top. 70 dakika. 3-2'lik üstünlük Göztepe için. Celil. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Diabate iki stoperin arasına geldi. Celil şu dakikalarda. Emre'den seken top sol kanatta Yalçın. Thomasson çizgide. Yalçın'dan Thomasson'a. Ondan Emre'ye. Kaptan atan yönünü sağ kanada bir kez daha çevirmek istedi. Olmadı yine. Çerni karşıladı. Çerni'den Taç. Samsunspor Taç atışını kullanacak. İlk değişiklik Samsunspor'dan geliyor. Thorsten Fink Makambu değişikliğine gidiyor. Bakan bu oyundan çıkıyor Samsunspor'da. Ve Fatih Kaya oyuna giren yeni isim 14 numaralı formasıyla Samsunspor'da. Dakika 71 Samsunspor 2 Göztepe 3. Orta sahada Ralney. Göztepe'de Çerni. Uzun bir vuruş. Janderson'dan önce Diabate. Düşen noktada Juan. Fatih geldiği noktayı uzaklaştırdı. Ralney. Çerni. Ege. Göztepe'de sol kanatta uzun bir vuruş. Samsunspor yarı sahasına doğru. Fatih yine uzaklaştırıyor. Taha karşılıyor. Gelişi güzel bir vuruş. Taça gidiyor. Taç Samsunspor'un sol kanattan. Borajkovic. Diabate. Sol ayağıyla uzun bir top. Jarjia. Radni karşılıyor. Göztepe'de. Samsunspor 3-3'ü arıyor. Şimdi Juan. Hızlı çıktı yine Göztepe. Juan. Ara pası. Arda'dan önce savunma. Thomasson. Juan'ın baskısı. Thomasson. Geriye doğru dönüyor. Yalçın. O daha geriye. Emre'ye. Emre'den Diabate'ye. Diabate topla çıktı.

sahasında Sekongo, Emre, Sekongo, Sekongo orta ceza alanının içine Taha karşılıyor. Celil indiriyor, Efkan'dan sekiyor, Raddi'den sekiyor. Savunma Taha uzaklaştırıyor kaptan, genç isim. 87 dakika. Samsunspor 2 Göztepe 3. Taç atışını hemen kullandı Samsunspor sol kanattan. Celil

kez daha. Sol kanat. Thomasson orta cezalanın içine. Muadil Maçci şöyle dönerek. Dönerek bir artistlik bir hareket. Aslında güzel bir hareket yapmak istedi ama zayıf kaldı bu pozisyonu. Top kaleci Luka Gugeshashvili'ye kadar geldi. 89. dakika. 3-2'lik Göztepe üstünlüğü Samsun'da. Göztepe kazanırsa tam 10 yıl sonra Samsun deplasmanında kazanmış olacak. Son galibiyeti 2016 Aralık. Hem Fink hem Stolo büyük heyecan içinde, iki kıymetli teknik adam. Luka'ya kullan dedi. Taç atışını Černi'ye kullan dedi. Černi kullandı. Jardin sonundan sekiyor Diabate. Thomasson hızlı çıkıyor Samsun Spor. Sol kanadı kullanıyor yine Emre. Sekongo, Marius, en uçta Fatih var. Emre geriye doğru Samet'e. Samet'ten sağ kanat Mendes. Yerden bir pas Fatih'e. Fatih orta bir ayak savunma hata uzaklaştırıyor. Černi. Černi uzun oynuyor şimdi. Samsun Spor yarı sahasına Bora'yı koymuş, topu karşılıyor. Dakika 90. Gözler Kadir Sağlam ve ekibinde olacak. Ne kadar ek bir süre. Samet. Mendes. Mendes. Černi karşısında Mendes. Aldı döndü Fatih. Pozisyon buldu. Açı bulmak istedi, bulamadı. Şimdi Celil. Sert vuruş toparlara gidiyor. Mükemmel bir gol. İkinci yarının hemen başında denedi, üst direkten döndü Celil. Mükemmel bir gole imza atıyor. Şahane bir gole imza atıyor. Alman teknik adam Thorsten Fink oyuncusunu alkışlıyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Fatih açıyı aradı, bulamadı. Geriye doğru çıkardı. Celil sert vurdu, Luka'yı mağlup etti. Şahane bir gol Celil'den. Sert bir şut. Üst ağlara, köşeye gidiyor. 3-3. Dakika 90. Bitmeyen bir maç. Bitmesini istemediğimiz bir maç haline geldi. Celil'in golü. İkinci yarının hemen başında aynı noktadan vurdu. Üst direkten geri dönmüştü. Artı 5 geldi. Şahane bir maç. Nefis bir maç. 6 gol. Heyecan, tansiyon, kartlar, kaçan penaltılar ve başından bu tarafa güzel goller. Samsun Spor 3, Göztepe 3. 10 yıldır Samsun deplasmanında kazanamayan Göztepe hedefine ulaşmak isterken Celil'in vuruşu, mükemmel bir gol. Marius ara pası, Fatih'e gelmiyor Luka. 90+1 bitmek üzere. Samsun Spor 3, Göztepe 3. 2024 Eylül'ündeki maç 4-3 bitmiş. Samsun Spor kazanmıştı. İki takım arasında gollü maçlar bir hayli fazla. +1 bitti, 2'deyiz. Celil denedi, denedi, denedi, en sonunda golünü attı. İkinci yarının başıydı. Çok sert vurmuştu, üst direkten dönmüştü. 90+2. Samsun Spor 3, Göztepe 3. 6 gol. Pazartesi Keyifli Radyo 1'de. Arda çıktı, o gün oyuna girdi Göztepe'de. Son bölümde Göztepe çok fazlasıyla kapandı. Özellikle 3-2'den sonra ve Samsun Spor sağlı sollu aradı ve pozisyonu bu kez ceza alanının dışından buldu. Seyirci Samsun'da yine ayakta. 3-3'lük skor. İki teknik adama da, Fink'e de Stoylo'ya da ayrı bir teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir futbol var sahada. Uzun bir top. Juan'a doğru. Bora Ekoviç kalecisi Okan'a dönüyor. Juan'ın baskısı. Okan uzaklaştırıyor. 90+3. Şimdi alan. İki takım içine hayal kırıklıklarının olduğu anlar, dakikalar oldu. Sonuçta 3-3'lük beraberlik var şu an için. Mendes. Günün en çok çalışanlarından biri. Sağ kanat, orta cezalanın içine, kimse yok. Orada Taha var. Bu topu uzaklaştırıyor o gün. Uzun oynuyor Juan'a doğru. Juan'dan sekiyor. Efkan şimdi cezalanında. Efkan cezalanında. Efkan plasıyor. Plasesini yapıyor. Uzak noktaya Okan arkadaşlarına kızıyor. Bu kadar boş bırakılır mı diyor. Efkan bu kez kötü vuruyor. Top bir orada bir burada son bölüm.

0: Efkan'ın üzüntüsü. Celil'in golünü gerçekten anlatmaya değer bir gol. Maçın açılış golü de, Matoş'un golü de aynı güzellikteydi Göztepe'de. Hem Celil hem Matoş gecenin güzel gol, iki golüne imza attı. 90+4. Samsun Spor yine sol kanattan geliyor, serbest vuruş Samsun Spor'un. Gerçekten bazı maçlar vardır, bitmesini hiç ama hiç istemeyiz. İşte o maçlardan biri. Samet yerde kaldı. Janderson'un faali. 90+4 bitmek üzere. 6 gol, heyecan, keyif. Başka ne istenir bir futbol maçından? 3-3'lük beraberlik. Kaptan topun başında. Sol kanadı bugün mükemmel kullandı. Golü de var. Emre orta, ceza alanı içine. Janderson uzaklaştırıyor. Düşen top Juan. Baskı Celil'den. Juan topu çıkardı, top yine Samsun Spor'un. 90+5. Mendes sağ kanat, sol ayaklı Thomasson. Orta, ceza alanı içine. Savunma, alan, Marius, Badir Maci, dönüş, Fatih, vuruş, savunma. Fatih tam uzaklaştırıyor, karambol. Atak devam ediyor. Bir vuruşla savunma. İki isim yerde. Biri Göztepe'den, biri Samsun Spor'dan. Oyunu devam ettiriyor Kadir Sağlam. Sekongo. Juan. Göztepe topa sahip Radni. 90+5 bitmek üzere. Radni. Efkan. En uçta Juan var. Juan'a gelen top. Mendes karşılıyor. Şimdi o gün. Juan. Borejkovic uzaklaştırıyor. Serbest vuruş Samsun Spor'un. Karambollerle dolu, heyecanla dolu bir son bir dakikayı izledik. Marius pozisyon aradı, aç aradı, vuruşu dağdan döndü. Fatih denedi, olmadı. Savunma. Emre'nin yerde kaldığı bir pozisyonu da görüyoruz altı pasın içinde. Orada o günle mücadelesi. Luka pozisyonu Gürcü kaleci yakından izledi. Fatih açı bulamadı. Son bölüm 90+5 bitti, 6'dayız. Diabate, Sekongo. 3-3'lük beraberlik. Sekongo rakibine faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Ve Kadir Sağlam'a şöyle bir baktım. Artık son anlar derken mücadele bu kadar diyor Kadir Sağlam. Samsun'da pazartesi keyfi, mükemmel bir maç. Hiç bitmesini istemediğimiz maçlardan birine sahne oldu kapanış mücadelesi. Ve 6 gollük heyecan berabere tamamlandı. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Finke ve Stoylov Hoca'ya da, iki teknik adama da. Evet, haftayı tamamladık. Samsun Spor 3, Göztepe 3, nefis bir maçla hafta tamamlanmış oldu. 6 gollü bir maçla. Sevgili Soner Yiğit'le yayın masasında bu yayında sizlerle birlikte olduk. Mutlu bir pazartesi geceniz ve güzel bir haftanız olsun. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Yağ.
3: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Bir felaketin 27. yıl dönümündeyiz. Tam 27 yıl önce milletçe büyük bir yıkım yaşadık. Unutmadık ve unutmak da mümkün değil. Çünkü Türkiye deprem gerçeğinin tam da üstünde yer alan bir coğrafyada kurulu bir ülke. Bu gece programımızı bir kez daha bu gerçekle yüzleşmeye ayırdık. Yapımcılarımız Gönül Gezbol ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevdi. Yine yanı başınızdayız. 17 Ağustos 1999'da saat 3'ü 2 dakika geçe merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Bolu, Sakarya ve Yalova'da büyük yıkıma sebep oldu. Sarsıntı geride binlerce can kaybı ve on binlerce yaralı bıraktı. Türkiye'de adeta hayat durdu. O saatlerde İstanbul'da işe yeni başlamış genç bir TRT muhabiri olan yapımcılarımızdan Gönül Gezbul, gözlemleri ve yorumlarıyla mikrofonumuzu paylaşacak. Programımızda o geceyi İzmit'te yaşayan, yani depremin merkez üssünde yaşayan bir konuğumuz daha olacak. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Kadir Yüksel'i ağırlayacağız. Yüksel, yazdığı Fay Boşluğu kitabıyla edebiyat dünyasının değerli isimlerinden deprem konulu öykülerini derledi. Hocamız yaşadıklarını ve kitaptaki edebi bakışını, açılarını bizimle paylaşacak. Sevgili dinleyiciler, programımızda ayrıca bir sualtı görüntü yönetmeni ve fotoğrafçısının olayla ilgili çalışmalarını da aktaracağız. Türkiye'nin bu alanda önde gelen isimlerinden olan Tahsin Ceylan, 17 Ağustos 1999 depreminin yıkımlarını su altında görüntüledi. Hafızayı canlı tutacak çarpıcı görüntülerin detaylarını ve gözlemlerini kendisiyle konuşacağız. Zor günleri konuşacağımız detaylardan önce bir müzik arası veriyoruz. Sonrasında 17 Ağustos 1999 depreminin hafızalardaki yerini bir haberci, bir sahne sanatçısı ve bir sualtı görüntü yönetmeninin bakış açısıyla ele alacağız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın yapımcılarından Gönül Gezbullah 17 Ağustos 1999 depremini konuşacağız. İstanbul'da daha mesleğinin başında bir muhabir olarak yaşadığı bu büyük olayın yansımalarını ele alacağız kendisiyle. Şu anda stüdyomuzda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi 17 Ağustos'u konuşuyoruz, üstünden
2: 27 yıl geçti.
1: Ve siz de yeni başlamıştınız sanırım mesleğe, kaç yıl olmuştu?
2: Yıl değil, ay, birkaç öyle ay mi olmuştu?
1: Daha
2: evet, henüz
1: o kadar
2: henüz,
1: yani taptaze,
2: evet, birkaç ay olmuş.
1: Birkaç ayda böyle büyük bir olayla karşılaştınız.
2: Daha kendimizi, yani daha doğrusu işi anlamaya çalışıyorduk, nasıl yapılır, ne edilir diye. Birden böyle büyük bir olayla maalesef karşılaşmak zorunda kaldık.
1: Evet, büyük bir olay. Peki mesela o anda çalışıyor muydunuz, aktif görevde miydiniz, mesela gece nöbetinde mi vardınız, yoksa ertesi gün mü oldu, nasıl gelişti o süreci merak ediyorum. O gün neler yaşandı ya?
2: Şöyle anlatayım. İşte yeni başlamıştık mesleğe. İşte bir takım şeyler öğrenmeye çalışıyoruz büyüklerimizden, meslek büyüklerimizden. O gece herkes gibi ben de evde uyuyordum. Tüm Marmara bölgesi uykuda yakalandı zaten neredeyse. İşte bir hareketlendik. Apartman dışına herkes çıktı sokaklara. İşte deprem oldu. Ben de Adapazarı'nda doğup büyüdüğüm için biraz biliyorum. Hani
1: siz o esnada İstanbul'da mıydınız?
2: İstanbul'daydım. Evet.
1: Mesleğe
2: İstanbul'da başladım.
1: İstanbul'da.
2: Evet. Adapazarı'nda doğup büyüdüğüm için biraz böyle hani deprem, evet, çok hani şiddetli hissettik ama yine de hani çok biraz normalmiş gibi geldi. Çok üzerinde düşünemedim. Biraz da o anın verdiği şokla herhalde. Daha sonra işte hepimiz dışarıdayız, işte bütün sokak vesaire. Abim de o sıralarda orada İstanbul'daydı, normalde Ankara'da. Bir baktım bir şekilde geldi o. İşte ne oldu, ne bitti diye. Sonradan şimdi işe gitmek gerekecek, daha tam algılayamıyorum.

0: tabii. Abim işte merak etmiş, ilgilendi bizimle. İşte teyzem vardı, o ilgilendi, görüştük, ettik. Sonra araç bulamadık o sıralarda. Hani ben işe gitmem lazım. Ama bir taraftan şeyi tabii hiçbir haber doğru dürüst alamadığımız için olayın büyüklüğünün farkında değiliz. Babam benim Adapazarı'ndaydı
1: o zaman
0: sırada.
1: Tabii cep telefonlarında
0: evet,
1: böyle uygulamalar yoktu. İnsanlar birbirine ulaşamıyor,
0: evet,
1: haber veremiyor.
0: İletişim hatları zaten kesilmişti. Yani bir şekilde ev telefonları vardı. Ev telefonundan hatta ben teyzeme ulaştım vesaire. Daha sonra bir şekilde taksi bulduk. Ben iş yerine gittim. Abim de dedi ki o sırada radyolardan birazcık işin büyüklüğüyle ilgili bir takım haberler gelmeye başladı. Abim de dedi ki ben dedi Adapazarı'na doğru gidiyorum. Annemler Gemlik'teydi o sırada, Bursa'da. Babam Adapazarı'ndaydı, amcam da Adapazarı'ndaydı.
1: Tabii
0: Biz orada
1: iletişim
0: yaşıyorduk.
1: kuramadılar yani.
0: Kuramadık, hayır. Abim hemen karar verdi işte ben gidiyorum dedi. Ben de iş yerine o sırada gittim. Zaten çoğu meslektaşımız gelmişti oraya iş yerine o saatlerde. Gece nöbetçileri olur bizde, gece nöbet tutulur muhabirler. Hani gece herhangi bir olay olduğunda iki arkadaşımız da nöbetçiydi o gece.
1: Peki
0: Tabii
1: oraya
0: onlar da
1: mesela
0: yüksek
1: haberci
0: olmuşlar.
1: refleksiyle mi gittiniz merkeze, yoksa sizi götüren neydi oraya
0: O
1: vaktinde?
0: insanın galiba içinden gelen bir şey. Yani çünkü belli ki çok büyük bir şey oldu. Hani çok bu büyüklüğünü fark etmesek bile en azından hani İstanbul'da bir takım şeyler olduğunun ayırdına vardık. Gittiğimizde işte arkadaşlarımız da zaten eski bizim meslektaşlarımız harıl harıl çalışmaya başlamışlardı. Biz de şok içinde ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Ama işte işin bir ucundan tutmaya başladık. Bir taraftan da sürekli telefon hatlarını hani açılırsa ailemizden de haber almaya çalışıyorduk. Başka arkadaşlarımızın da vardı ailesinden haber alamayanlar. Daha sonra işte babamdan, amcamdan haber aldık. Çok şükür iyilerdi o zaman. İşte annemler vesaire bütün aileden haber aldık. Harıl harıl çalışıyoruz. İlk gece nöbetçileri o gece tabii çok korkmuşlar diyeyim. Hem panik olmuşlar hem
1: Hissediniz
0: korkmuşlar.
1: mi oldukları
0: Çok
1: yerde de?
0: hissetmişler, evet. Sonradan sonraya konuştukça tabii bunlar çıkıyor, o olayın sıcaklığıyla hemen ne oluyor ne bitiyor diye anlamaya çalışıyoruz. Şimdi eski muhabirlerden Engin Başçı vardı hatta, o da Avcılar'da oturuyordu. İlk bizim anladığımız zaten İstanbul'da olduğunu düşünerek Avcılar'da işte sarsıntıların olduğunu öğrendik. O da Avcılar'dan çıkıp önce ailesini işte bırakmış bir yere, daha sonra oradan bütün o yıkılmış binaların arasından geçerek bir şekilde iş yerine o da ulaşıyor. Tabii gördükleri karşısında şok oluyor. İşte Avcılar'da olduysa demek ki Kocaeli vesaire oralara da iyice yayılmıştır, oralarda da olmuştur diye tahmin ediyor. Bir şekilde işte koordine olundu, hemen harekete geçildi. Önce Avcılar, İstanbul tarafında, ama yine de daha böyle az önce konuştuk, sosyal medya yok, hiçbir şey yok,
1: Cep
0: internet
1: telefonu
0: yok, cep telefonu,
1: yok.
0: yani böyle son derece ilkel.
1: İletişim nasıl sağlanıyor 90? Çağrı cihazlarıyla mı sağlanabilir? Nasıl
0: Ya sabit
1: oluyor?
0: hatlarla sağlamaya çalışıyoruz. Normalde cep telefonlarından da yapıyoruz ama çok da sağlıklı değil. Biraz böyle baya bir zaman geçerek bazı şeylere ulaşıldı. Bir de radyolar tabii o zaman çok
1: Önemi
0: önemi
1: anlaşıldı,
0: gerçekten anlaşıldı. Çoğu şey bilgileri sağdan soldan geldikçe radyolar aracılığıyla insanlar da haber almaya başladı. İşte ekipler yavaş yavaş işte bölgelere gitmeye başladılar, Avcılar vesaire. Daha sonra işin artık daha epey bir zaman geçtikten sonra bu kadar büyük olduğu ortaya çıktı. İşte Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, hatta Eskişehir'de dahi bina yıkılmıştı bu 7,4 büyüklüğündeki depremle. Ekipler gitti, tecrübeli arkadaşlarımız tabii, meslektaşlarımız hep gittiler, günlerce aylarca kalındı o bölgelerde. Biz biraz daha geç gittik, hani benim beraber işe başladım, göreve başladım arkadaşlarım.
1: Siz merkezden yönettiniz.
0: Merkezden hani hem öğrenmeye çalıştık hem de hani böyle kriz anlarında nasıl hareket edilir onu öğrenmeye çalıştık. Tabii çok büyük kayıplar var. Yani sözle anlatılacak şeyler değil. Bizim meslek büyüklerimizin de tanık oldukları şeyler gerçekten herhalde ömürleri boyunca unutamayacağı durumlardır.
1: Evet.
0: Tabii bu kayıpların yanında hiç önemli işi değil bu noktada. Aynen. Ama herkeste büyük travmalar yarattı herhalde o noktada. Biz de işte bir iki ay sonra bölgeye gitmeye başladık. Ben Adapazarı olmama rağmen İzmit tarafında çalıştım. Adapazarı'na da gittik geldik tabii oradaki durumları. İlk gittiğimde hatta açıkçası şehri tanıyamadım.
1: Hı-hı.
0: Çok bina yıkılmış. Benim çocukluğumun geçtiği, doğduğum, büyüdüğüm evde bir şey yoktu çok şükür. Hala daha sapasağlam duruyor bu bina.
1: Evet.
0: Meselesini de tabii konuşuruz ilerleyen zamanda. Gerçekten Adapazarı'nda pek bir şey kalmamıştı açıkçası.
1: Evet.
0: Çok eşimiz dostumuz da vefat etti o zamanlar. Çok üzücüydü. Yani biraz böyle aslında sis bulutu altında o bütün o dönem. Hani hatırlamak istemiyoruz bazı şeyleri ama bir taraftan da onu çıkaramıyoruz aklımızdan. Tabii kayıplar yaşayanlar için bunun
1: çok fazla kayıplar travmasını herkesin bir şekilde edemiyoruz. Dokunuyor yani orada
0: evet,
1: otursun
0: evet.
1: Oturmasın.
0: 16 milyon kişiyi etkilemiş dolayısıyla evet. 16 milyon kişiyi etkilemiş bu deprem. Gerçekten zor zamanlardı. İşte İzmit'te göreve başlayınca daha doğrusu işte mesleki anlamda gerçek anlamda orada bir takım şeyler gözlemler yapmaya başladıkça ne kadar hani deprem ülkesiyiz biliyoruz ama gerçekten tam anlamıyla yaşadığınız zaman bambaşka bir durum oluyor. Hani işte yardımlar, yıkılan evler, işte üzüntüler, koordinasyon vesaire hepsi bir bütün. Çok şey öğrendik hepimiz o depremden sonra. Acıları da hala taze.
1: Evet.
0: İşte 45 saniye sürdü zaten o gece.
1: Evet maalesef çok uzun ve etkili oldu.
0: Artçılarda çok uzun sürdü bu arada.
1: Umarız benzeri
0: yayıldı.
1: De yaşanmaz.
0: Evet.
1: Belli yaşananlar var son yıllarda yaşadıklarımız da onları ilerleyen süreçte konuşalım. Şimdi bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Sonrasında da değerli konuğumuz var. Kadir Yüksel'le konuşacağız. Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi. Ardından da yine sohbetimize de devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim efendim.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bu gece depremi yaşamış ve olanları geleceğe aktarmaya çalışmış isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Kadir Yüksel telefon hattımızda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. 1999 depremini yaşadınız evet. Efendim siz.
2: Evet.
1: Ve geleceğe bir bellek bırakmak için de geçmişten günümüze Türk öykücülüğünde deprem temalı eserinizi derlediniz. Şimdi evet. Bu çalışmayı da Bir Fay Boşluğu adlı kitapta topladınız baktığımızda.
2: Evet.
1: Şimdi hocam sorsak size 1999 yılında o anı anlatabilir misiniz bize? Sizin hissettikleriniz, yaşadıklarınız, tepkiniz evet. Ne oldu?
2: Valla şimdi biraz önce giriş bölümünü de dinledim de Gönül Hanım anlattı çok güzel bir şekilde İstanbul'da ve İstanbul'dan İzmit'e geçtiğini ve işte o zamanda yaşadıklarını.
1: Evet.
2: Yani çok farklı değil biz de burada tabii ama tabii biraz daha merkezdeydik biz yani İzmit'teydik. Tabii büyük bir sarsıntı ama o sarsıntıdan sonra dışarıya çıkıyorsunuz işte dışarıda. Gece ilk çıktığımızda çok fazla bir şey fark edemedik. Ama yani öyle bir çıkıyorsunuz ki şimdi üstünüzü giyinemiyorsunuz yani.
1: Evet.
2: Böyle bir hani pantolonumu giyeyim, gömleğimi giyeyim öyle çıkayım olmuyor. Nasıl kendinizi atabiliyorsanız o şekilde dışarıya evet. Atıyorsunuz.
1: Maalesef.
2: Sabah olduğunda bir takım şeyleri fark etmeye başladık ve asıl büyük şeyi orada fark ettik ama tabii gece indiğimiz zaman o zaman bizim çevremizdeki yakın çok yakın bir yerde bir bina yıkım şeyi vardı. Oradan bağırışlar, sesler geliyordu. Oraya gittik. Sonra işte bu böyle gelişti. Yani sabah bir takım şeylerin farkına vardık. Tabii telefonlar biraz önce söz ettiğiniz telefonlar kullanılmıyordu. Yani çok zor oluyordu iletişim. Haber almaya falan çalışıyorsunuz ama ilerleyince özellikle gün aydınlanmaya ve gerçekten ne kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunuzu özellikle televizyon ekranlarından görmeye başlayınca biz korkumuz ikiye katlandı. Tabii o arada bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız enkazlardaydı. Oralara koşturduk. Böyle yani çok evet. biraz önce de sözünü ettiniz. Yani hatırlamak istemeyeceğimiz kadar kötü şeyler evet, ama tabii evet. insan da unutamıyor.
1: Evet maalesef.
2: Böyle yani koşturduk şeylere, enkazlara. Yani arkadaşlarımıza. Sonra mesela hatırlarsınız belki Tüpraş yangını çıktı.
1: Hı
2: hı. Tüpraş yangını çıkınca herkes İzmit'ten uzaklaşmaya başladı. Çünkü hani bu tür durumlarda bir de söylentiler çok alır başını gider ya. Yani Tüpraş'ta patlama olursa
1: evet.
2: İzmit haritadan silinir demeye başlayınca herkes kaçmaya falan başladı. Böyle bir yani değişik bir psikoloji.
1: Ve depremden sonra hayatımıza çok fazla kelimeler de girdi mesela. Gönül Hanım'la evet. beraberiz. Onlar da

0: konuşuyorduk bu kelimelerin, yeni kavramların girmesini. Hatta kendisi de birkaç cümle söyleyecek bununla alakalı.
1: Hocam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Şimdi bu depremden sonra, 99 depreminden sonra özellikle işte literatüre, daha doğrusu bizim hayatımızın literatürüne diyeyim, pek çok kelime girdi. İşte fay bunlardan biri,
2: evet,
1: işte
2: fay,
1: artçılar vesaire, şiddet, büyüklük, öyle mi böyle mi diye hep böyle tartışıldı. Şimdi siz de kitabınızın adını fay boşluğu koydunuz, jeolojik bir terim tabii fay. Edebiyatla onu nasıl birleştirdiniz? Bir insan ruhuyla bunu bağdaştırmada şimdi, ne düşündünüz hocam?
2: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Oradaki tabii bu bir mecaz olarak tabii kullanılıyor. Boşluk buradaki, ama şöyle söyleyeyim. Ben mesela o gece aşağıya indiğimiz zaman biz insanlardaki ruh durumu ya da değişik korku, farklı bir şey vardı yani insanlarda. İşte hiçbir şeyi almadan aşağı indiğiniz için sabah yani çıkmaya korkuyorsunuz ve ne oluyor? Su ihtiyacı var, en basitinden su gerekiyor ve orada bir yer buluyorsunuz, eskaza inmiş açmış bir bakkal dükkanı, ama su istediğinizde mesela orası sizin mahallenizin ya da şeyin bakkalı biliyorsunuz, ama mesela o suyu ben hiç unutamıyorum mesela. O suyu 2-3 katı parayla almak çok kötü bir şeydi yani. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum, evet. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki boşluk aslında tabii bizim işim, ben bilim adamı, tabii bilim adamı yani bilimle, tiyatro bilimiyle uğraşıyorum, ama
0: evet.
2: Yani bu tür bir yani depremle ilgili bir bilim adamı değilim, ama ben insanların ruh durumları ve oradaki o değişiklik çok ilginç. Mesela tabii deprem çürük binalara ilişkin bir şey. Yani hani hep söylüyoruz ya, deprem öldürmüyor ama bina öldürüyor diyoruz.
0: Evet.
2: Ama ben bir de çürük ruhlarla da yani ruh çürümesiyle de biraz ilgilendim. Yani evet. Çünkü bunu biz sadece burada 99 depreminde değil, sonraki depremlerde de bunu yaşadık. Buradaki fay boşluğu biraz fay deprem deyimiyle insan ruhundaki boşluğu birleştirmek anlamında kullanılmış bir mecaz olarak düşünebiliriz.
0: Peki hocam, burada yani, mesela bu kitapta hangi dönemleri anlattınız? Hangi dönemi kapsıyor yazarlarımızı, öykülerini? Bu neye göre belirlediniz?
2: Şöyle söyleyeyim. Tabii ben o dönemde bir öykü dergisi çıkartıyordum. Üçüncü Öyküler dergisi çıkartıyordum. Ulusal bir öykü dergisi. O derginin 5. sayısıydı. Onu 16 Ağustos'ta İstanbul'dan alıp getirmiştik sayıyı baskıdan. İstanbul'daki yerlerde dağıtmıştık ve büromuza çıkarttık. Elimizdeki sayıları oraya koyduk ki hani geç olduğu için ertesi gün aboneleri dağıtacağız, diğer dağıtımları falan yapacağız gibi. Fakat o gece deprem oldu. Tabii deprem olduktan sonra biz, dergi aklımızda yok. Biz işte enkazlara koşturuyoruz, şuraya koşturuyoruz, buraya koşturuyoruz. Bir aya yakın, yani iki hafta, en az iki hafta büroya giremedik. Sonra bir girdik, baktık ki dergileri koyduğumuz duvar dergilerin üstüne yıkılmış. Yani büronun yan duvarı, duvarı dergilerin üstüne, o tabii korka korka onları temizledik, şey yaptık. Orada düşündüm, bundan sonra dedim böyle bir şey yapacağım ben herhalde. Çünkü bir yani öykü okuyucusu, edebiyat okuyucusu da olduğum için hani bunu bir kenara not edeceğim diye. Ve sonra da bu sanki üstüme bir görev olarak geldi ve ben ondan sonra okuduğum her şeyde, yani depremle ilgili bir şey gördüğüm zaman onu not etmeye başladım. Sonra da

0: şöyle bir fikir geldi aklıma. Edebiyat tabii, yani edebiyat maddi anlamda bir takım şeyleri yapamaz ya da ne bileyim maddi olarak bir takım şeyleri saramaz ama ruh yaralarını sarabilir edebiyat. Hı hı. O yüzden de ben böyle bir edebiyat depreme nasıl bakmış diye bir düşünceden yola çıkarak ilgi, daha en ağırlıklı ilgi alanım olarak olan öyküye yöneldim ve yani aşağı yukarı bütün bir öykücülüğümüzü taradım. Yani Sami Paşazade Sezai'den o dönemde çıkmış işte Kadın Karakaşlı'ya kadar, efendim Sema Kaygısı'na kadar pek çok yazarın öykü kitaplarını taradım. Onlar o öyküler, depremle ilgili olan öyküleri bulmaya çalıştım. 70'e yakın öykü buldum. 90, yani bunu yaptığımda 2008'di. Yaptığımda o civarda bir öykü buldum ve onların içerisinden kendimce bir düzenleme yaparak o 70'e yakın öykünün içerisinden bir düzenleme yaparak bu kitabı oluşturdum. Kitabı oluştururken de deprem öncesi, deprem anı, yıkıntı, yıkıntıların içinde yaşananlar ve deprem sonrası yaşananlar, korkular, efendim söyleyeyim, bir takım işte kötü durumlar, olumsuzluklar, bunları ele alan böyle bir ne diyelim, böyle bir süreç önüme koydum ve o süreci denk gelen öyküleri o sıralamayla yerleştirerek istedim ki kitabı baştan sona okuyanlar depremin öncesini, deprem anını ve deprem sonrasını ne diyelim görsünler, evet, ya da yaşasınlar ya da o ana ilişkin öyküler okusunlar. Böyle, evet, bir düzen oluşturdum. Evet. Yani bu, yani bütün bir öykücülüğümüzü taradım diyebilirim. Yani
1: evet. Burada da aslında dediğiniz gibi sanatçı kişiliğinizle birlikte oluşmuş bir bütünleme var. Öncesi, olay anı ve sonrası olarak. Şimdi aynı zamanda da hocam, siz bir tiyatro insanı ve yönetmeninizsiniz. Yaşanan trajediye sahneye taşıma konusunda ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? O elimden gelmedi. Yani onu yapamadım. O biraz yaşayan birisi için belki zor, belki benim için zor ama şöyle bir şey oldu. Yani ben bu konuda yazılmış tiyatro oyunlarını derledim. Bununla ilgili yazılar yazdım. Bununla ilgili işte bir takım sempozyumlara katıldım. Ancak onu yapabildim. Yalnız bir tek bizim Sema Göktaş hocamızın bir oyunu vardı. O oyunu Yerin Altında, o oyunu sahneye koydum ama onu oynadık. Orada da bir deprem sonrası sahne, Yerin Altında kalan insanlarla ilgili bir şeydi, bir oyundu. Onu yapabildik ama zordur. Yani bu bir türlü aklınızdan çıkmaz.
1: Evet. Sanırım oynansa da etkisi yıllarca sürecek bir oyun olabilir diye tahmin ediyorum. Gönül Hanım.
2: Hocam şimdi tiyatro tabii bu trajediyi sahneye taşımak çok zor dediniz. Depremden sonra bölgede biz çalışırken pek çok işte sanat ekibi gelmiş, uluslararası, bütün dünyadan, evet, gelmişlerdi. Evet, ben, evet, hiç unutmuyorum, evet, bir İspanyol ekip vardı, hatta onların haberini de yapmıştık. Evet. Şimdi deprem sonrası travmaları atlatmak için sanatın biraz böyle iyileştirici gücünü kullanarak bir takım etkinlikler, evet, özellikle çocuklara, evet, yönelik, evet, bir şeyler yapıyorlardı.
0: Etkinlikler oldu. Ondan
2: belki
0: sonra
2: hani
0: şeyler,
2: trajediyi anlatmak yerine belki hani onun biraz daha başka bir yönüne bakarak belki sahneye taşımak istersiniz.
0: O dönemde dediğiniz doğru. Hatta burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da o depremde burada yeni kurulmuş bir tiyatroydu. Onlar da deprem sonrası bu tür etkinliklere katıldılar. Özellikle gençler ve çocuklarla ilgili çadır kentlerde ya da ne bileyim işte diğer oluşturulan alanlarda bu tür faaliyetlere katıldılar. O yoğun bir faaliyetti gerçekten, doğru söylüyorsunuz. O dönemde sokak gösterileri yapıldı. Yani kapalı alana girilme korkusu oluştuğu için sokak oyunları yapıldı, sokakta gösteriler yapıldı. Sadece çocuklara ilişkin değil, büyüklere ilişkin de gösteriler yapıldı. O zaman fuar alanımız vardı. O fuar alanı şimdi Millet Bahçesi'ne döndü. O fuar alanında işte bu tür açık hava gösterileri, oyunları yapıldı. Bunların hepsine tabii bir şekilde bizler de destek olduk. Bizler de açık havada gösteriler yaptık ama dediğim gibi yani bu o dönemde o şeyde yapılmış etkinlikler belli bir amaçla yapılmış etkinlikler. Ama hani bunu bir tamamen o yarayı, o şeyi sahneye taşımak belki de benim için o kadar kolay olmadı. Yani evet, olmuyor diyelim.
1: Hocam peki...
0: Ama o dönemde yapıldı, doğru söylüyor Gönül Hanım. Evet. Ve burada amatör, profesyonel pek çok tiyatro ile ilgili pek çok insan bu tür faaliyetlere katıldı.
1: Evet.
0: Bizler de dahil. Şehir tiyatrosu dediğin gibi onlar zaten onlar da bunları yaptılar ve yapılması da gerekiyordu.
1: Evet. Orada acıları unutmak için, unuturmak ve travmaları atlatmak için gösteriler ve düzenleniyor. Tabii, sanatsal etkinlikler düzenleniyor ama dediğiniz gibi aslında baktığımızda da böyle bir acıyı yaşatmak için de bir gösteri yapılırsa, çünkü o anı öyküleri tekrar canlandırırsak insanlardaki travmaları da tekrar tetiklermişiz gibi, hani iyileştirici gücünden ziyade.
0: Ya bu sanki hani belki yani yapılması mutlaka gerekir, yapılmalıdır. Ama işte dediğim gibi yani belki benim özelimde olan bir şey ama mesela bu dönemde yani mesela geçtiğimiz yıl buradaki Kocaeli Şehir Tiyatrosu Mimar Sinan oyunu yaptı. O Mimar Sinan oyunu da depremle Mimar Sinan'ın mimarlığı ve günümüzün deprem gerçeği ya da deprem ne diyelim depreme ilişkin birleştirin yani Mimar Sinan'la bugünün deprem gerçeğini birleştiren bir oyun ortaya çıkmıştı. Mesela bu hem bir oyun olarak hem de bir bilinçlendirme anlamında bence iyi bir şeydi. Mesela bu tür şeyler yapılıyor, yapılmalı da, yapılacaktır da mutlaka.
1: Peki hocam, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimizin deprem gerçeğini unutmaması için ya da şunu söylemem gerekiyor, bunu eklemem gerekiyor dediğiniz neler var? Dinlemek isteriz. Sonra veda edeceğiz.
0: Deprem tabii deprem gerçeği deyince ben şeye çok çok fazla beni rahatsız eden bir şey, mesela depreme alışmalıyız diye bir depremle yaşamaya alışmalıyız diye bir söz çıkmıştı o zaman. Bu çok söylenen bir söz, sürekli söyleniyor depremle. Ya bu beni sürekli rahatsız ederdi ve hala da rahatsız ediyor. Diyelim ki işte geçtiğimiz yıllarda Şubat depreminde o doğuda yaşanan işte büyük depremde birkaç ili vuran büyük depremde de aynı sözü tekrar işitmeye başladık. İşte bu depremle yaşamaya alışmalıyız. Evet, ama yani bu alışma sözcüğü biraz kötü bir sözcük. Yani yapılan kötülüklere mi alışmalıyız? Neye alışmalıyız mesela? Kötü yapılaşmaya mı alışmalıyız? Hayır, bunlara alışmamalıyız. Alışmamalıyız ve bunların bilimsel olarak nasıl yapılması gerekiyorsa bunu yapmalıyız. Artık bunu yapmalıyız. Yoksa neye alışacaksınız yani? Alışmak neye çare olabilir? Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bu beni sürekli rahatsız eden bir sözdür. Alışmak değil, çaresini bulmak ve

0: bu bilinçlendirmeyi sağlamak gerekiyor. Edebiyat bu bilinçlendirmeyi sağlamanın, ya da edebiyat sanat bu bilinçlendirmeyi sağlamanın yollarından birisidir. Mesela şöyle söyleyeyim, biz sadece öyküde değil, yani roman da yazıldı, efendim tiyatro oyunları da yazıldı, ama şöyle kısaca şunu söyleyeyim, mesela 99 depremine kadar çok fazla edebiyat ya da sanat ürünü yoktu bizim edebiyatımızda, tiyatroda. 99 depreminden sonra giderek daha fazla öykü yazılmaya, giderek daha fazla roman ve tiyatro oyunu yazılmaya başlandı. Bunun da nedeni şuydu, biz daha önceki depremleri, örneğin Erzincan depremini, Dinar depremini sadece duyuyorduk. Yani duyuyorduk, orada bir deprem oldu, çok büyük bir deprem oldu, şu kadar kişi öldü. Ama 99'dan sonraki depremleri biz canlı seyretmeye başladık. Yani o enkazları görmeye başladık, o enkazların içinden çıkartılmaları görmeye başladık. Hele bu son geçtiğimiz yıllarda yaşanan o depremden sonra bunu daha da büyük bir acıyla, daha da iyice içine girerek yaşadık. Naklen yaşadık yani bazı şeyleri. Ve bu artık bize nasıl söyleyelim, sadece duymakla değil görmekle de karşımıza geldi ve biz bu daha fazla şey yazmaya başladık. Bu sanatçıya da böyle yansıyor, yazan kişiye, oynayan kişiye de böyle yansıyor. Gönül ister ki böyle bir şey olmasın ve hani biz bunu yazmasınlar, ama hani bu oluyor, bunun çaresini bulmak gerekiyor. Bu çareyi bulabilmek için de bilinçlenmek gerekiyor. Bu bilinçlenmeyi sadece kişiler olarak değil, toplum olarak, insanlar olarak, bu ruh çürümesini yok etmek için gerekli olan bir şey olarak düşünmek lazım. Ve o artış bugün hala sürüyor. Yani yeni yeni romanlar, yeni yeni öyküler, yeni yeni oyunlar deprem üzerine yazılıyor.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz size.
0: Ben

değerli isimlerinin deprem konulu öykülerini derleyen yazar ve aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Kadir Yüksel telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Türk tarihinin en trajik depremlerinden biri olan 1999 Marmara depreminin yıkımını bir su altı görüntü yönetmeni çarpıcı bir şekilde kayda aldı. Türkiye'nin çok önemli su altı yönetmenlerinden olan Tahsin Ceylan konuğumuz oluyor. Depremin ardından Marmara Denizi'nde çalışan Ceylan, Türkiye'de Akdeniz foku ve köpek balığı çekimlerini gerçekleştiren

0: ilk isimlerden biri. Çanakkale batıkları, Van Gölü'ndeki antik yapılar ve Marmara Denizi'ndeki yaşam üzerine çok sayıda belgesel çalışmasına imza attı. Dünya Sualtı Konfederasyonu ve Arama Kurtarma Eğitmenliği gibi unvanlara da sahip olan Tahsin Ceylan, çektiği sualtı fotoğraflarıyla geleceğe önemli bir miras bıraktı. Konuğumuz çalışmalarıyla yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödüle de layık görüldü ve tabii ki 99 depreminin yıkımını da bir sualtı görüntü yönetmeni olarak da şimdi bizlerle birlikte efendim. Merhaba diyelim kendisine.
1: Merhaba Çağatay Bey. Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi Gönül Hanım'la beraberiz efendim. Aklımıza gelen soruları sizlere yönlendireceğiz. Soracağız. Şimdi o gün özellikle sizden dinlemek istiyoruz. O gün neredeydiniz? Haberi nasıl duydunuz? Neler hissettiniz?
1: Aslında depremin olduğu sırada Ankara'da evdeydim. Ve hemen yola çıktık.
0: Hissedildi değil mi Ankara'da da az da olsa?
1: Ankara'da evet. Hı hı. O dönemde aslında 97, 2 yıl öncesinden Ankara itfaiyesinde böyle bir sualtı arama kurtarma ekibinin eğitmenliğini üstlenmiştim. Öyle bir hazır ekip vardı. Hatta olası depremlere karşı işte araçta jeneratör, kompresör, dalış tüpleri daha çok su altında arama kurtarma üzerine konuşlanmak üzere. Çünkü depremde de kimseden yardım alamazsınız. Yani kendi başınıza hareket etmeniz gerekiyor. Benim de arama kurtarma eğitmeni olarak öğrendiğim buydu ve bunu da öğrettim tabii ekibe. Ve biz işte deprem olduktan saat 3 geçe herhalde 10 geçe mi ya da 2 geçe deprem olduğunda biz 6 gibi yola çıkmış olduk. Yani aynı gün şeydeydik. Gölcük'teydik. Önce Kavaklı, Halıdere oralarda. Tabii insanlar şey bekliyor. Deprem olan yerlere gittiklerinde daha çok işte bir

0: Hatta kazana kadar gittikten sonra geri dönüp de kameramı aldım, öyle söyleyeyim. Yani aslında kamera onu da şey için almıştım, yani ışıklarından faydalanalım diye. Hı-hı. Ama sonra o kamera kayıtları depremin fay hattına ilk giren olduk. O görüntüleri de National Geographic ve Discovery o tarihte benim o görüntülerimle depremi dünyaya duyurdular.
1: Evet, aslında
0: tabii, trajedi, yani büyük trajedi tabii, anlatması öyle, fakat siz bunu böyle bir eğitimli bir ekip ve eğitimli bir insan olarak bu tür şeylere müdahaleye gittiğinizde o duygusal tarafınızdan çok daha çok iş yapabilme kabiliyetiniz ve isteğiniz öne çıkıyor. O duygusallığı biraz bastırıyor yani.
2: Evet. Tamam, bu noktada Tahsin Bey, ben de bir soru sorayım. Ben de muhabirlik yapıyordum o dönemde. Öncelikli olarak hani İzmit tarafında çalıştık ama daha sonra Gölce'ye de sıklıkla gitmiştim. Hatta o hani meşhur bir görüntü vardı. Çok ikonik, böyle büyük bir binanın suyun altına yıkılmış, suyun altında. Evet, çok inanılmaz görüntülerdi tabii. Çok da zorlayıcı. Şimdi bizim için yüzeyde kameraman açısından özellikle hani o görüntüleri çekmek, sonuçta bakmak zorunda. Hani çok zor gerçekten. O ağır bir trajedi. Muhabir de hani bakıp anlatmak durumunda. Siz de aynı şekilde hani suyun altına girdiniz ve orada çok ağır manzaralarla karşılaştınız. Ama hem o görüntüleri alma ihtiyacı hissediyorsunuz. O hani kamuoyuna aktarma zorunluluğu var bir anlamda. Hem de o ağır duygusal travmayı da bedenen hissediyorsunuz herhalde. Bunun nasıl bir araya getirdi? Yani bir anda insan kapatıyor herhalde kendini. Hı. Daha sonrasında mı daha o ağır, evet, travmalar geliyor?
0: Doğru. Aslında onun bir gerçek farklı bir hikayesi var. Tabii ben bunu anlatma ilk defa belki anlatıyorum yani. Hani arkadaşlarım biliyor da, hani bir yayın kuruluşunda ilk defa anlatıyorum. Biz oradayken bir bayan dedi ki, benim çocuğum, bebeğim dedi, şeyde kaldı dedi, binanın içinde kaldı dedi. O anda ekip olarak toplandık. Biz suyun içinden o binanın içine girelim mi, girmeyelim. Çünkü sarsıntılar da devam ediyor ve içine girdiğimizde herhangi bir sarsıntı. Zaten bina, hatırlarsanız siz de oradaydınız. Yani sonuçta bir enkaz, birkaç katı var üzerinde ama... Yani en ufak bir sarsıntıdan tümü de girebilir diye. Böyle bir risk de vardı. Hatta hemen çok hızlı bir kararla dedik ki, bizim su altında kullandığımız kaldırma balonları var. Yani balona diyelim ki aldınız, suyun içinde tüpünüzden, regülatörden oraya biraz hava bastığınızda su çıkar, hava kalır içinde. Yani bir insanı diyelim ki içine koyup, bir bebeği içine koyup da rahatlıkla hiç suyla temas ettirmeden taşıyabilme imkanı veriyor size. Dedik deneyelim dedik bunu. Bakalım yani. Sonra işte o kapıyı açtık. Oradan içeri girdik. Ama bir üst kata çıkamadık. Yani dolayısıyla öyle bir hani bir seslendik falan da orada. Hmm. Ama bir ses zaten duyulamaz. Bebek zaten öyle bir ses de veremez ama başka bir ses de gelmedi. Evet, o dediğiniz de doğru. Aslında o anda bir şey hissetmiyorsunuz çünkü bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani bu kesinlikle depreme müdahale, böyle büyük afetlere müdahale harbiden eğitimli bir insanlar tarafından yapılma. Ben o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda değerli hocamdan destekleriyle yine Dünya Afetle Mücadele Örgütü AİSET'in eğitmeni olarak, arama kurtarma eğitmeni olarak öyle bir de eğitime sahiptim. O eğitimle eğitim arkadaşlarım da vardı. Yanımızda bir genel cerrah arkadaşımız da vardı. Olabildiğince özellikle önce su altında, daha sonra da karada da tabii çalışmalar yaptık ama ağırlıkta su altında, kavaklı bölgesinde. O fay hattına girmek bile aslında o anda insan düşünmüyor. Girdik yani, böyle hiç kameramla fay hattına girdim. Hatta o görüntüler tüm dünyada da yayınlandı. Çınar ağacı suyun altında, iş makineleri suyun altında. Depremi anlatmak için, evet, dediğiniz çok doğru. Belki bu görsel malzemeyle anlatabilirsiniz. Çok fazla insan o yaz sıcağında tabii orada serinliyorlardı belki de çay bahçesinde.
1: Evet.
0: Öyle ki 15 metrelerden 10 metrelerden birini alıp da yukarı çık, tekrar in, tekrar in, tekrar çık. Baktık olacak iş değil. Çünkü bu bizlerde de ortak kulak baro travmasına neden olabilir yani.

0: basınca hemen sıfırla tekrar çık, tehlikeli bir şey dalgıçlar içinde. En son bir arkadaşımızı görevlendirdik, dedik biz sana teslim edelim, sen hepsini böyle bir şekilde tutarak en azından 2-3 kişi birlikte öyle şey çıkar. Fakat tabii kıyıda bekleyen insanlar var. O dönem hiç unutmadığım anlardan biri de su altından çıkardığımız bir vatandaşımızı dedi ki bu benim amcam oğlu dedi kıyıdaki adam.
1: Evet.
0: Çıkardık kıyıda amca oğlu diyen adama verdiğimiz an tabii böyle tuttuğu an biliyorsunuz su boşaldığı an kanla birlikte böyle bir boşaldığı an attı amca oğlunu suyla. Yani bıraktı yani itti yani öyle söyleyeyim. Hani derler ya ölünün soğuk bir yüzü vardır. Ben o anı da orada gördüm. Yani biz çıkarttık verdik o tutamadı yani. Böyle bir evet. Panikledi yani korktu yani. Tabii orayla ilgili anlatacak çok şey var ama şu bir gerçek ki hani biliyorsunuz artık hep kullanıyoruz. Çevre Bakanlığı da bu konuda biz daha sonra onlar için kamu spotu yaparken de bu depremle ilgili konuyu işledik dedi. Onlar da zaten öyle diyorlar. Deprem öldürmez. Kötü bina öldürür. Evet kötü bina o depremde en çok bu ülkenin hissettiği gerçeklerden biriydi.
1: Evet, evet. Şimdi peki mesela bunları görüntüye kayda aldık ama bunlarla ilgili yazı ya da alma gibi bir düşünceniz var mı?
0: Aslında ben her yıl hemen hemen 17 Ağustos'ta orada olurum. 16 Ağustos'ta en azından canlı tutarım. Geçen yıl oradaydım. Bu yıl işte dün Mısır'dan döndüm. Burhan'ın size verdiği bilgi de biliyorsunuz zaten. Öyle olunca da gidemedim ama tabii su altında çok sayıda enkaz da var. O binalar yok artık.
1: Evet.
0: Oraların yerine yeni binalar yapıldı o binaların yerine. Ama enkazları da geçen yıl bir gezinti yaparken bir tane dondurma kaşığına rastladık. Yani kepçesi var ya pardon dondurma kepçesi.
1: Evet.
0: Tam kıyıda da dondurmacı var. Kepçeyi çıkarıp ona verdik. Bak bu senin kepçen mi? Eski bir evet eski iş yeri onun suyun altında artık yani. Çünkü yaklaşık olarak orada o Gölcük'te Meğirmendere'de depremin oluş şekli böyle tamamen denize doğru bir çökme şeklinde. Sanıyorum o bölgede çöken bölgede daha önce deniz dolgu alanıymış. Yani deniz doldurularak yani oluşturulmuş alanlardı. Hani bir anlamda hani şöyle diyoruz ya deniz kendisinden anlamı geri aldı yani ama 55 metre derinliğe kadar yapılar var yani enkazlar var işte fırındır, buzdolabıdır, çamaşır makinesi, çocukların o Gönül Hanım'ın bahsettiği eve girerken o beni çok unutamadığım şeylerden biri de dışarıdaki çocuk oyuncaklarıydı. Hatta bir ayı oyuncak acaba bu yani su altında tabii o anda mitos da çok fazla çalışıyor. Acaba bu canlı mı cansın böyle dokunup baktık evet bir ayı oyuncak yani.
1: Evet. Bir de şunu merak bir çok ediyorum
0: anı,
1: ben.
0: Birçok anı suyun altında tabii.
1: Evet.
0: Yani bir anda aslında hani yaşamı bu gözle bakarsanız her zaman daha sağlıklı yaşarsınız diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Her an bir şey olabileceğini Japon deprem uzmanı da arkadaşım ben Moriwaki o da geçen yıl benimle gelmişti. Dedi ki şeyde dedi her hafta tatbikat yapılır Japonya'da. Her hafta bir gün yapılır ve o tatbikatta yapılan bölgede de insanlar en güvenli yerler okullarmış Japonya'da. Yani okullara ne olursa olsun depremde bir şey olmuyormuş. En yüksek kalitede okullar inşa ediliyormuş. Çocukların gelişti. Ve depremde insanlar gidiyormuş, okullar sığınıyorlarmış. Bunu her haftada bir kere yapıyorlarmış. Bizim böyle her yılda bir kere hatırlamamız da tabii çok fazla bu konu üzerine gidemiyoruz. Ama tabii daha fazla profesyoneller yetişti şu anda bu konuda. Eğitimli insan o dönem azdı 99'da. Şimdi daha çok insanlar eğitimli oldu. Mesela biz gittiğimizde bizde ne bileyim böyle 100 tonluk bir işte tablayı kaldırabilecek kaldırma balonları işte tüpleri hava basınca tabii yüksek basınçlı hava basınca en azından bir makas açıp da oradan birini alıpma şansına sahiptik. Kesici, ayırıcılar vesaire.
1: Evet.
0: O dönemde AFAD, çok geri teknolojiydi.
2: Evet. AFAD'da yoktu o dönemde. Evet. AFAD'da yoktu o zaman Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
0: evet,
2: vardı.
0: Evet,
2: hani
0: evet,
2: biraz
0: evet,
2: daha
0: evet.
2: Bağımsız hani arama kurtarma ekipleri vardı.

0: vardı. Bu arada Tahsin Bey dediniz işte hep anma törenlerine katılıyorum diye. Ben de epey bir katılmıştım işte izlemek, haber yapmak için. Bu sene de yine bütün illerde, bu de Marmara depreminden etkilenen illerde de anma törenleri yapılmış. Gölcük'te, şimdi siz de bahsettiniz, Kavaklı sahilindeki deprem anıtının önünde bu 27. yıl dönüm dolayısıyla yine bir anma etkinliği düzenlendi. Tam saatler 3'ü 2 geçe anıta çelenk koyuyorlar. İşte ben gittiğimde de hatta suya bir takım böyle ışıklı fenerler bırakmışlardı. Gerçekten çok etkileyici görüntüler. Son derece insanın böyle derinden kalbini yaralayan görüntüler. Siz de herhalde benzer hisleri yaşamıştınız.
1: Yani aslında tabii her birimiz ajandamız var, telefonumuz var, yarın ne yapacağımız var, bir hafta sonra önümüzdeki yıl işte biz daha çok böyle su altı belgeseli yapanlar işte şu tarihte Mısır'a gideceğiz, şu tarihte Filipinler'e falan filan işte bir sürü plan yapıyor insanlar. Herkes yapıyor kendine göre tatil vesaire. Hayallerin, bütün düşüncelerin bir anda bittiği andır yani. O yüzden her gün, ben öyle bir söz var ya yani, her gün ölecekmiş gibi düşün ama hiçbir zaman da yaşama daha sıkı sarıl yani gibi, öyle düşünmek lazım. Çünkü bir tane hayatın var, ne zaman gideceği belli değil. Yakınlarımızdan biri vefat ettiği zaman tabii o üzüntüyü daha iyi hissediyoruz. Onun dışındakileri hep haber olarak izliyoruz. Ama depremin bir gerçek olduğunu, insanın yani bunun karşısında durabilecek şeyi yok yani. Öyle bir gücü yok. Ama tedbir alınabiliyor mu? Alınıyor. Biz dalgıçlar onu şey diyoruz, tedbir tedaviden önce gelir ve daha ucuzdur diyoruz. Gerçekten dünyada da bakın, birçok yerde depremler oluyor. Yani 7'nin üzerine depremler olduğunda bizim ülkemizdeki gibi büyük kayıplar hiç yaşanmadı. Dilerim ki yaşanmaz, dilek tutmakla da tabii değil, tedbir almak lazım. Tedbir de nedir? İşte binaları daha güvenli, sağlam. Dünyada zaten bu teknoloji var. Bizim ülkemizin de inşaat teknolojisi oldukça aslında yüksek. Ama bu bir şey meselesi yani. Depremi unutturmamak lazım. Yani böyle unutmadık, aklımızdasın demek de değil de. Binaları, mesela benim şu anda kaldığım binada yöneticiye dedim ki itfaiyeden arkadaşlarım gelsinler. Baksınlar yangın merdiveni nasıl çalışıyor, tatbikat yapalım, yangın muslukları nasıl çalışıyor, bir deprem anında nereye gidilir, bunları biz kendi yani ben tabii bu konuya hakim olunca ben dediğimde kabul ettiler. Evet, yapalım dediler yani birlikte. Ama aslında bunu sadece bizim değil, herkesin yapması lazım. Yani yaşadığı binada yangın söndürme, işte biliyorsunuz trajediyi yaşadık, yangın merdiveni. Yangın söndürme, yangın merdiveni nasıl çalışıyor, kapı nasıl açılıyor, oraya kadar indiğinde nasıl inersin gibi gibi birçok şey düşünmek lazım. Yani bu insanların hayatını ve sevdiklerinin hayatını önemsemeleri ve tedbir almalarıyla ilgili bir şey. Yani
2: Tahsin
1: dilek
2: Bey.
1: tutmak elbette güzel. Tabii ki Yüce Rabbim o acıyı tattırmasın demek güzel bir dilek, ama Yüce Rabbim bize de akıl, fikir ve beceri katmış. O aklı da bizim teoriyi pratiğe çevirip de gerekli tedbirleri almamızı
2: Şimdi
1: yolla da gösteriyor tabii.
2: Bunların dışında bir soru sormak istiyorum ben. Biraz mesleki,
1: tabii ki.
2: biraz da teknik belki olacak. Şimdi sizin mesleğiniz su altı görüntü yönetmenliği ve dünyanın tanık olabileceği en acı olaylardan birisine tanık oluyorsunuz. Oraya kurtarmaya gittiğinizde, o suyun altına girdiğinizde, şimdi mesleki de bir alışkanlık var ve bir yönetmen olarak o görüntüyü almak duygusu da var. Çünkü bizde de oluyor, mesela bizde depremde ya da başka bir acı göreve gittiğimizde mesleğim mi yoksa insanlık yönüm mü diye ikilemde kalarak çok yoğun duygular içerisinde o işi yapmak zorunda hissettik kendimizi, yaptık da zamanında. Sizde hangi duygular vardı aslında oraya girdikten sonra? Çünkü bunu da kanıtlamak da zorundasınız. İnsanlara göstermek de aslında sizin de mesleğiniz. Bu da bir görev gibi geliyor. Bu da bir insani görev gibi de geliyor aynı zamanda. Bu duygularınızı da alsak sizden.
1: Yani aslında tabii olaya bir hani Kevin Carter hikayesi vardır hepinizin bildiği. Somali'deki olay gibi. O anda o çocuğa yardım etmek mi, yoksa o işte Akbaba'nın onu o anı, ama Kevin Carter sonuçta o görüntüyü bütün dünyaya, Somali'ye dikkat çekti. Belki o görüntü sayesinde Somali'ye insani yardımlar başladı. Dünya bir anda fark etti. Tabii olayın o tarafı da vardır ama biz su altında olduğumuz zaman su altından zaten birini

0: birini kurtarma gibi bir ihtimal yok yani. Zaten o insanlar yani genelde vefat etmişler zaten. Yani bazılarını şeye üzüldüğümüz oldu yani. Mesela tabloların arasına sıkışmış bir insan görüyorsunuz, kafası orada, kolu burada, yani pres olmuş. Tabii bunlar anlatması bile zor yani. O anlatırken de zaten görüntüler gözümün önüne geliyor. Ve ben orada kaydettiğim o görüntülerin de çok azını yani yayın olarak kullandım, öyle söyleyeyim. Evet. Yoksa öyle vefat eden o tür o şeyler arasında sıkışan hiçbir görüntüler sadece ve sadece bende var yani, o kadar. Onların kullanılması zaten çok doğru da değil, hiç doğru değil yani. Evet. O mümkün değil. Ama aslında ben hani oraya arama kurtarma ekibi olarak gittim, ama kamerada yanımdayken, o zaman da bugünkü gibi böyle 4K bilmem 8K çeken kameralarımız da yoktu, high 8 bir kameram vardı. Housing'in içinde bir tane de ışığı, evet, vardı, iyi bir ışık vardı. Aslında ışıktan yaralanalım diye götürdük, çünkü depremin olduğu yerler suyun altında, karanlık sonuçta. Ama kasetli kameralar, o zaman hatırlarsınız 99'da öyle, evet, o kasetlere kayıt yaparken aslında aklımda bunları ileride eğitimde anlatmak ya da şey anlamma yoktu yani, o anda yoktu, ama o görüntüyü de almayı ne bileyim ihmal etmedim yani, belki de kişisel, evet, bir duygu, ama daha çok şey kısmı hani orada bulunmak oraya da katkı sağlamak. Hani ölmek ayrı bir olay, biliyorsunuz, o cesedi beklemek, cesede ulaşmak, o sevdiklerimizin o vücutlarına, yani ölmüş haline bile kavuşmak büyük bir özlemdir insanlar için. Zaten bu olaya sizler de mesleki olarak tanık oluyorsunuz herhalde. Evet. İşte şurada bir çocuk boğuldu, bazen bir hafta, bir 10 gün 20 gün insanlar arıyor, yetkililer arıyorlar onu. Amaç ona ulaşmak yani.
1: Evet Tahsin Bey, süremizin de sonuna yaklaştık. Evet. Böyle birkaç cümleyle isterseniz toparladım. Ne söylemek istersiniz, ya da sualtı kameraman olmak isteyen gençlere bir tavsiyeniz varsa onu da alalım. Sonrasında size veda edelim.
0: Evet. Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Yani ve Gölcük'ün o deprem anlarına da götürdüğünüz için. Sözlerimin arasında şey de söyledim yani, tabii ki sualtı görüntüleme, sualtı kameraya sahip olabilmek için önce çok iyi bir dalgıç olmak lazım. O eğitimleri alıp da ülkemizde maalesef bu konuda çok fazla yetişmiş insanlar yok yani, onu da söyleyeyim. Dünyada daha belki çok daha fazlası vardır, ama bir yerden dalgıç olmaya başlarlarsa ve böyle bir istekle ilgili, bu yoğun bir istek olursa tabii ki buraya doğru evrilir. Deprem konusunda da şunu söyleyebilirim. Tedbir tedaviden önce gelir, dediğim gibi. Tedbirli olursak bulunduğumuz her yerde, yani kendi yaşadığımız konutlarda bile, bizim evde 3 tane yangın söndürme tüpü vardır. Yani bilmiyorum, evimizde mutlaka vardır, ama ben belki de bu konunun içinde olduğum için 3 farklı yerde 3 tane yangın söndürme tüpü bulunduruyoruz. Evet. Mesela diyelim ki şeyde, mutfakta bir yangın çıktığında, eşim ben yokken burada, yanmaz bir eldiveni eline takıp da müdahale edebilmelidir.
1: Evet.
0: İtfaiye teşkilatları, arama kurtarma teşkilatları bu konuda eğitimler veriyorlar. İnsanların kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Kimseden yardım beklemek yerine kendilerini eğitirlerse mutlaka daha hazırlıklı olurlar diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz bize, size. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: İyi geceler size de. Günün olmadığı iyi geceler.
2: İyi geceler Tahsin. Sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan bizlerle birlikteydi. Aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

belki tekrar gelirsin dediler bana. Sebeplenirsin kıyısından, köşesinden.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda iki değerli ismimiz daha var. Gönül Gezbul ve Burhan Kaya stüdyomuza aldık efendim kendilerini. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz burada üç kişiyiz. İki yapımcı ve ben. Bütün programlarda sizlerle birlikte oluyoruz. Ve şöyle de bir durum oldu mesela. Gönül Hanım Gölcük depremini şahit olanlardan ve Burhan Bey Van depremine, İzmir depremine evet, şahit Bingöl olanlardan, depremi, Bingöl depremine şahit olanlardan, ben de son Maraş depremine şahit olanlardanım. Hani bizzat yaşamadım depremi ama yaşandığı anda giden ilk ekiplerdenim diyebiliriz. Böyle bir hepimizin de bir muhabirlik geçmişi var.
2: Evet, aslında ortak noktamız o.
1: Nasıl oluyor?
2: Üçümüzün ortak noktası bir de haberci olmamız tabii.
1: Haberciyi mi deprem buluyor, biz mi kuşaktan kuşağa böyle belli bir dönemlerle
2: mutlaka
1: bir deprem...
2: kötü şeyler yaşıyorsunuz istemeden de olsa.
1: Yaşanıyor. Mesela yaşanıyor. Biraz İzmir depreminden bahsetsek, biraz evet. Gölcük'ten bahsettik ama Burhan Bey siz İzmir depremine birebir şahit oldunuz.
2: Doğru.
1: Binada
2: hatta
1: mıydınız?
2: Bu kattaydım ben.
1: Evet.
2: Yani biteceğini düşünüyorsunuz ama bitmiyor. O kısa süre o kadar uzun sürüyor ki ve ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Benim ilk tepkim deprem sarsıntı bittikten sonra aşağıya indim, çocuklarımı aradım, okulu aradım. Benim için en önemli unsur oydu. Sonra tabii buradaki naklen yayın araçlarını harekete geçirmek

0: gerekiyordu. Ben teknisyen arkadaşlara gerekirse kameraman olarak yukarı çıkın. Çok hızlı bir şekilde hareket etmiştik.
1: Hı. Bir yandan da tabii haber vermek zorundayız, durumundayız.
0: Tabii ama önce kendimizi ve ailemizi yani güvende olduklarını öğrenmemiz lazım. Çünkü insanın beyni şeyi kaldırmıyor. Eğer birinden haber alamıyorsanız, hele ailenizden birinden haber alamıyorsanız başka bir tutuluyorsunuz. Yani o hep kafanızda o var. Yani isteseniz de yönlendiremeyebilirsiniz. Ben mesela Diyarbakır'da haberde çalıştığımda Van'da deprem olmuştu. Çok yıkıcı bir depremdi. Van muhabirimizi aramıştım. Önce aileni, bir ailenden haber al, ondan sonra çalışmalara başla demiştim. Çünkü bir haberci için, hele o şehirde yaşıyorsanız, bence en zor iş depremde çalışmak. Çünkü hem depremzedesiniz, hem de kamuoyuna bazı bilgileri aktarmakla yükümlüsünüz. O ikisini bir de, hani bunu söylemek çok ayıp. Çünkü insanlar hayatını kaybediyor ya, uzuvlarını kaybediyorlar falan. Yaşam alanı bulamıyorsunuz. Yani normal hayatınıza devam edebileceğiniz bir şey yok. Konfor yok, hiçbir şey yok. Bu da günlerce sürüyor. Mesela Van depreminde biz tam böyle kendimize geldik. İşte 30 Ekim'de durum toparlanıyor derken Erciş'te Kasım ayında büyük bir deprem daha oldu. Artık ondan sonra vücut da iflas ediyor yani. Bir depremin içinde deprem yaşamak diye bir şey var.
2: Ben de tam orada bir şey ekleyeyim. İzmit'te çalışırken, hatta canlı yayın yaparken Düzce depremi olmuştu 12 Kasım'da. O da bir yaklaşık 30 saniye sürmüştü. Düzce, Bolu, Kaynaşlı, Sakarya. Yine o bölgeleri de etkilemişti. Tam yani yayın sırası, insan ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten de bir şokla hareket ediyorsunuz. Mesela o 17 Ağustos depreminde nöbetçi olan bizim muhabir arkadaşlarımız eşiğin altında durmuşlar. Halbuki sonradan öğreniyoruz ki kesinlikle durulmaması gereken bir şey. Hayatımıza öyle şeyler de girdi. İşte çök kapan tutunu öğrendik. Pek çok şeyi öğrendik. İşte güçlendirme yapılması gerektiğini evdeki eşyalarda. O anlamda benim da biz de onu aktarmaya çalıştık.
0: Gönlüm, hiç aklımdan çıkmayan Bingöl depreminde, Bingöl depremiyle sembolleşen bir şey vardı. Bingöl depremi ne zaman oldu? 1 Mayıs 2003'te yatılı bölge okulu yıkılmıştı. Ben enkazına gittim, haber yapıyoruz orada. O çocukların defterlerini, kalemlerini, ayakkabılarını falan enkazda gördüğümde, bir de hepsi köy çocuğu, aileleri yatılı bölge okulunda, günlerce aklımdan çıkmadı o çocukların geride bıraktıkları. Onu görüyorsunuz yani, bu anlatılabilecek bir şey değil ya. Çok duyguları yoğun oluyor. Yani ben mesela meslek hayatımda unutamadım trajedilerden biri. O yatılı bölge okulunu hiç unutamadım yani.
2: Maraş depremine tanıklık
1: Maraş depremine biz gittik. Hemen oldu. Hemen haberle her bölgeden bir ekip gitti. Biz Adıyaman'a gitmiştik o dönem. Adıyaman diye bir yer merkezde çok ölmemiştik. Saat kalmış sabit ama mesela gittikten 10 gün sonra falan böyle bir enkaza gelmiştik biz de. Enkazın başında bir yaşlı bir amca oturuyor, ya da abi diyeyim. Kaldırmaya çalışıyor bütün ekipler. Gelen abi, kalksana, ne bekliyorsun? Oraya getiriyorlar yediklerini içtiklerini. Benim diyor kızım içeride hala, onun çıkmasını bekliyorum. Yani o kadar etkileyici ki, insan vefat edeni de bekliyor, canlıyı da bekliyor. Ama ortada hiçbir şey kalmamış.
0: Çağatay, bir fotoğraf vardı 6 Şubat depreminde. Hani kızının o
1: Evet, o gündem olmuştu zaten. Dünyada
0: o mesela acayip. Tahsin Bey dedi ya artık, Kadir hocamız dedi ya. Görüntüler de var artık hani. Eskiden sadece duyuyorduk ama şimdi görüntüler de var. Bir de Tahsin Bey'in söylediği çok çarpıcıydı. Japonya'da en güvenilir yerler okullar ya.
1: Evet.
0: Biz işte yatılı bölge okulunda onu gördük yani.
1: Evet. Ve hayatımıza da birçok anlam 99'dan sonra yeni kavramlar girdi. Dedik ya, DASK diye bir kavramla tanıştık. DASK.
0: Yapı denetim.
1: Yapı denetimle tanıştık.
2: Doğal afet sigortalar kurumu kurulmuş 99'dan sonra. Tabii bir de yönetmelik

0: çıkarıldı. Evet. Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında. Evet. Çok şey değişti tabii hayatımıza. Zaten hep işte hep röportaj yaptığımız, yayına çıkardığımız hocalarımız da deprem öldürmez, bina öldürür diye sürekli uyarıyorlardı. Biz de mümkün olduğunca kamuoyuna bunu aktarmaya çalıştık.
1: Dikkatini çekti mesela Bingöl'de ilk bu TOKİ çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Yani Van'ın, Bingöl'ün çehresini değiştirdi. Ve bu depremlerin hiçbirinde ben TOKİ'nin yapılarının yıkıldığını, orada bir enkaza dönüştüğünü görmedim yani. O anlamda o da çok başarılı bir proje, kayda geçsin diye istedim.
2: Evet, böyle yavaştan da toparlayalım isterseniz. Böyle son olarak böyle eklemek istediğiniz, hayata dair, umutlara dair, belki geleceğe dair.
0: Umarız
2: dair.
0: Yani yine
2: biraz umutlu kapatalım.
0: Evet,
2: deprem,
0: böyle
2: deprem
0: büyük gittik. Bir trajedi yaşanmaz. Allah'tan gidenlere rahmet diliyoruz. Kalanlara da sabır diliyoruz. Bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. İşte mümkün olduğunca yaşadığımız yeri güçlendirip biz de umutlara sarılıp sağlam durmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.
2: Teşekkür edelim. Burhan Bey, siz ne?
1: Gönlümün bütün duygularına katılıyorum. Söyleyeceklerim onun üstüne başka bir şey olmaz yani.
2: Evet, teşekkür ederiz. Ben de sizin duygularınıza katılayım. Ben de size söylemeden. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bugün bir deprem yayını yaptık. 17 Ağustos 1999'u andık ama üçümüz de ortak noktalarda buluştuk, bir araya geldik. Hepimiz de bir deprem gördük. Türkiye'de dokunmayan yoktur sanırım depreme, böyle neredeyse, yakından, evet, yakınından, arkadaşından.

etkiledi ama biraz daha önden biraz daha müteahhitler sanırım bu işlerde biraz sorumlu oluyor. İşimizi dürüstçe yapmak sanırım en güzeli. Bu işlerde yasalar olsa da açıkları aramamamız gerekiyor diyerek veda edelim. Allah bir daha benzerlerini yaşatmasın, hiç yaşatmasın. Özellikle ülkemize, Müslüman alemine, dünyaya böyle acılar yaşatmasın efendim diyerek vedamızı edelim. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, kendileri de yanımızda efendim. Veda ediyoruz bu gece sizlere. Mustafa Gökçe teknik yönetmenimiz ve ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hep umutla, hep güzellikle, hep sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Marmara depremi unutulmadı. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi. 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haber kuruluşu El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Erdoğan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışı ile ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını hatırlattı. Sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-İngiltere ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan kararda Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağına değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen, Glopper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinde çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Aydar Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Göztepe deplasmanda Samsunspor'u 3-2 yendi. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın tek perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Bolu Spor'u tek golle geçti.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

16 Şubat. İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Kubilay Dökmetaş'ın söyleyeceği bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Çoban kızı suya gider, su testisin elinde.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Veli Ayç'dan derlediği Ardahan türküsüyle Selma Geçer sizlerle. Aşayım karlı dağları, dönemem yar şimdiden geri.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

Muzaffer Sarı Sözer'in Niyazi Biçerel'den derlediği Çorum türküsünü Esra Erekinci'den dinliyoruz. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam.

Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsüyle Mustafa Yarıcı sizlerle. Asker oldum giydim yelek. Eğlen suna gelin eğlen.

Melda Tüfekçi'nin Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsüyle Hayal Has sizlerle. Ela gözlü nazlı yârim, görem dedim göremedim.

Ahmet Yakar'a ait Mersin türküsünü Asilhan Doğan'dan dinliyoruz. Zeytin dallarında tabakam kaldı. Dört yanıma baktım, devriyeler sardı.

Muzaffer Sarı Söz'e ait Bayburt türküsünü Kenan Tuna yorumluyor. Bugün günlerden cumadır cuma, Yunan'a gidersen saçını yuma.

Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Bir kitabın kapağına uzanan el aslında bir dünyanın, bir hakikatin ve bir ruhun kapısını çalmaktadır. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğunun mahrem, sessiz ama hayati ilk adımına, niyetin berraklığına ve zihni bir bilgiye hazırlamanın edebine odaklanacağız. İlim öğrenmek, zihni malumatla doldurmak değildir. Bir şahsiyet inşası, bir insanlaşma davasıdır. Bu davanın ilk şartı ise o kitabı açmadan evvel kalbi her türlü kirden, kibirden, gösterişten arındırabilme nezaketidir. Şükrü Erbaş, insanın ruhunu sükunete davet eden bir mısrasında şöyle diyor. İnsan okuduğu kitabın içinde kendini bulamıyorsa o kelimeler sadece birer ölü harftir. Kalbiyle okumayan sadece gözüyle yorulur. Erbaş'ın bu tespiti bizi ilmin o ilk sarsılmaz kuralına götürüyor. Niyetin samimiyeti. Bilgiye bir rütbe almak, başkalarına üstünlük taslamak veya dünyevi bir çıkar devşirmek için değil, sadece anlamak, tekamül etmek için talep etmek ilmin asıl nezaketidir. Henry Bergson, zihnin bir depo değil, canlı bir organizma olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda niyetimiz berrak değilse, zihnimize aldığımız her bilgi birer yükten ibarettir. Nezaket, bu bilgiyi kabul edecek zihni bir misafir odası titizliğiyle hazır etmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te ilim yolculuğuna çıkanın ilk işinin kalp tasfiyesi olduğunu anlatır. Gazali'ye göre kalbi hasetle, hırsla, kibirle dolu olanın ilmi sadece dilde bir ağırlık olarak kalır. Asla ruha nüfuz etmez ve bilgiye talip olan kişi önce kendi cehaletini itiraf etme nezaketini göstermelidir. Buhari'nin Edebül Müfredinde şuna rastlarız. Ahlakın temeli amellerin niyetlere göre değer kazandığı gerçeği. Ders masasına oturmadan, bir kitabı elimize almadan evvel zihnimizi tüm gürültülerden temizlemek o bilgiye ve o bilginin sahibine duyulan en yüksek saygıdır. Hazreti Mevlana mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir derken ilmin bir bedel ve hazırlık istediğini bize anlatır. Bizim medeniyetimizde talebe isteyen demektir. Ne istediğini bilmek ise inceliğin ta kendisidir. Bugün bilgiyi bir tüketim nesnesi gibi gören, hızla okuyup derinleşmeden geçen modern insana karşı biz o kadim durma ve düşünce adabını geri çağırmalıyız. Ders çalışmaya, bir metni incelemeye başlamadan evvel verilen o küçük sessiz ara, yani o içsel yöneliş, Edebül Müfred'in özündeki ihtimamdır. İlmi bir övünme aracı değil, bir arınma vesilesi kılmak asıl inceliktir. Kıymetli dinleyiciler,

0: Zihnin nezaketi, niyetin berraklığıyla başlar. Gelin bugün bir kitabı açarken, bir derse başlarken sadece zihnimizi değil kalbimizi de o hakikate hazır edelim. Biliyorum kibrini kapının dışında bırakıp öğrenmek istiyorum tevazusuyla oturalım masaya. Unutmayın ki niyetin berrak olduğu yerde en zorlu bilgi bile bir gönül aydınlığına dönüşür. İlim ancak hedef ve niyetle beslendiğinde gerçek bir kimyayı saadet yani mutluluk kaynağı olur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Zihninizin berrak, niyetinizin halis, yolunuzun ilimle aydınlandığı vakur günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz. Dünden bugüne depremle mücadelede nasıl bir yol haritası oluşturuldu? Ayrıntıları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemalettin Dönmez'le konuşacağız. Peki depreme karşı geçmişten öğrenerek hazırlıklı olmak ne anlama geliyor? Psikolog Profesör Doktor Nuray Karancı konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemalettin Dönmez. Hoş geldiniz programımıza Sayın Dönmez.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Depremi ne kadar konuşsak az aslında. Türkiye ve deprem her an hepimizi böyle diken üstünde tutan bir konu. Siz dünden bugüne şöyle bir baktığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız genel olarak?
1: Türkiye sürekli depremleri yaşayan bir coğrafyada. Yakın tarihimizden bakarsak Cumhuriyet tarihimizde 1939'dan itibaren böyle ağır depremleri görmeye başlıyoruz. Erzincan depremiyle. O günden beri her depremden sonra bu konuda bir hareketlenme yaşıyoruz. Sonra yeniden geri plana düşüyor. Bu bütün geliştirmemiz de hem yapılaşma anlamında da, teknik anlamda da, konudaki idari anlamındaki bütün gelişmelerimiz de bu döngülere sahip. Depremlere beraber bir hızlanıyor. Sonra bir arka plana kalıyor. Ve bir türlü bir disiplin oluşturamadık ne yazık ki.
0: Evet, ne yazık ki. Şimdi ilginç durumlar var. Son depremlerde de gördük. Aynı şehirde bazı binalar sapasağlam ayakta duruyor. Yanındakiler yıkılıyor. Bu neden oluyor?
1: Şimdi depremde iki tane bileşen var. Bir depremin kendisi, yani zeminden gelen işte paydan hareket geliyor, zeminden aktarılıyor, binaya geliyor. Bir de binanın kendisi. Yan yanaki binadan bahsediyorsak

0: Yüksek bina aslında ve bina değil tabii ki.
1: Şimdi 2020'de biz burada İzmir'de yaşadık depremi ve sonra özellikle tabii 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bize bir şeyleri tekrar hatırlattı. 1999'dan bu yana sizce ne değişti, ne değişmedi?
0: 99 depremi aslında bu konudaki algımızda bence ciddi bir kırılma yarattı. Çünkü çok ağır sonuçları vardı. Hı hı. Çok gündem, daha uzun süre gündemde kaldı ve mevzuatta özellikle, yani mevzuat derken hem teknik mevzuatta hem idari mevzuatta olumlu yönde gelişmelere sebep oldu. İşte yönetmelikler modern, daha modern hale getirildi, güncelleştirildi. Yapı denetim tam olarak bütün ülkede devreye girdi süreç içinde. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Ama ne yazık ki biz hala bu konuda sıkı bir denetim geliştiremedik. Yani 2023 depreminin gösterdiği bu kadar ağır hasarımız. Yönetmelikler sorgulanabilir. Daha sonra o konuya döneceğimizi düşünüyorum. Ve hı hı. Bir de yani bizim sık sık yaptığımız imar hastalarını yapmamamız lazım. Çünkü riskli binaları yasallaştırıyoruz. Onu tamamıyla kontrol listesi yapılmış binalar. Sayısız da af geçirdi bu ülke. Onun da etkisi tabii ki yatsın ama.
1: Evet. Siz uzmanlığınız dolayısıyla hem Gölcük depremini hem 2023 felaketini gözlemlediniz. Böyle bir akademisyensiniz. Teknik açıdan baktığınızda iki dönem arasında deprem mühendisliğinde nasıl bir evrim yaşandı acaba?
0: Evet, 99'dan önce bizim depremle ilgili algımız daha zayıftı. Sadece mühendislerin, o da bir kısmının bence bildiği bir şeydi ve 75 şartnamemiz, yani aslında kendi zamanına göre güçlü şartname olmasına rağmen uygulaması sorunluydu ve bir noktadan sonra yetersiz kaldı tabii ki. Hı hı. O sebeple 99 öncesi yapılarda malzeme konusundaki sorunlarımız vardı. Yapı denetimi zaten yoktu, detay sorunluydu. Ve önemsenmiyordu açıkçası şartlamada bulunmasına rağmen. 99 depreminden sonra öncelikli olarak şunu söyledim, zaten başlamıştı ama malzeme konusunda ciddi atılım yaptık diyebilirim. Beton konusundan örnek olarak, çünkü hı hı. Elle karıştırılan beton çok daha zayıf bir betondur. Evet. Mümkün değil makineyle karıştırılan yaklaşması. Beton iyileşti diyebilirim. Donatının kendisi değişti aslında. O da daha kaliteli bir hale geldi. Yönetmeliklerdeki değişiklikler ve bu konudaki bilinç artışıyla beraber bir tık ileri geçtik diyelim. Hani 99 ve öncesi ve sonrası şeklinde tık derken yani bir büyüklük olarak düşünün. Bir atılım aslında. Hı hı. Ve bunun yanında yeni teknikler de çıktı, daha önce olmayan, daha özelleşmiş binalar için işte zeminden yalıtım ya da sönümle ilgiler şeklinde özelleşmiş binalarda kullanılabiliyorsunuz. Hı hı. Bu tip değişiklikler oldu temel olarak.
1: Aslında teknik açıdan ve de teknolojik açıdan pek çok gelişme oluyor. Bir de şu konu var, yıkım oluyor, sonra yapılan müdahaleler hem 99 depreminde hem 2023 depreminde gündeme geldi. Sizce bilim insanlarının uyarıları ne kadar dikkate alındı ve ne kadar hangileri dikkate alındı, ne kadar dahildiler yapılan müdahaleler konusunda?
0: Sanırım yapıları yapıldıktan sonra yapılan müdahaleleri kastediyorsunuz burada.
1: Yıkımdan sonra yeniden şehirleşme aşamasında.
0: Evet. Yani şimdi şöyle, bir şartname uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yapabilir. Yani mevzuat, en azından batılı mevzuatlar uygun, öyle söyleyeyim. Onun kendi içindeki bir takım sorunlar var, onları daha sonra değineceğim. Şimdi zemin konusu hep öne çıkarılıyor. Doğrudur. Zemin yer hareketini değiştirdiği için talebi değiştiriyor. Ama teknik olarak o talebe uygun yapı yapmak mümkün. Hı hı. Bizim sorunumuz uygulama pratiğimiz ve tasarım ortalamamız ya, imalat ortalamamız diye ben size bunu söyleyeyim. Mevzuatımızı uygulama konusunda yetersiz. Ama biz geçti işte depremlerden sonra yeniden yapılaşırken bu gerçeği göz ardı ediyoruz ve gidiyoruz her yere yine işte uygun diye yapıyoruz, ama eğer zeminin yer hareketini değiştirdiği gerçeğini göz önüne alırsak ve bu değişim söyledi, daha yumuşak zemine

0: hareket büyür, talep artar. Biz düzgün yaptığımızı sanıp düzgün yapmadan gidip bu talebin fazla olduğu yere yaparsak sorun yaşar. Biz bence en çok kaçırmış şeylerden biri bu. Biz mevzuata uygun yapı yaptığımızı sanıp her yere yapıyoruz. Ondan sonra sorun yaşıyoruz. Bu demek değil. Sıkı zeminlerde sorun yok. Orada da gidebilir bina. Mevzuata uygun yapılması gerekiyor. Ama bence biz tekniği ve uygulamayı bir araya getirmeyi başaramadık. En büyük sorunumuz o. Bence yani bilim insanlarının da en çok söylediği bu. Ama bir şekilde uygulamaya geçemedik.
1: Şimdi yenilikçi yöntemleri biraz konuşmak istiyoruz sizinle. Perde duvar sistemleri ya da taşıyıcı tasarımlar kullanılıyor değil mi binaların yapımında? Bunları açıklayabilir misiniz bizim için?
0: Evet. Şimdi şöyle, modern sistemler deyince insanların aklına hep bu önleyiciler, taban yalıtımları geliyor ama onlar daha tabii erişilmesi zor şeyler. Hem maliyet olarak hem uzmanlık olarak bizim genel büyük sayıdaki yayın yapılarımıza uygulanabilecek bir sistem olarak bu perde sistemlerin yaygınlaştırılmasını biz öneriyoruz. Kısaca şöyle anlatayım, perde sistemin, perde dediğimiz beton ve duvarlar binada, bina yüksekliği boyunca düzgün yerleştirilmiş, simetrik, yani temel olarak simetrik yerleştirilmiş beton ve duvarlardan bahsediyoruz. Bunların yaptığı şu, bakın, yapıya hasar oluşturan şey binanın kendisinde kaykılması. Onların yaptığı bu kaykılmaya engel olmak, harekete engel olarak yapıyı bir arada tutmak.
1: Evet.
0: Bu kaykılma olmayınca da bina hasar almıyor ya da çok azalıyor. Perde duvarlar bunu sağladığı için çok basit bir şekilde yapıların hasar almasının önüne engel oluyorlar. Yani daha yüksek taleplerde daha az hasarlar ya da hasarsız olarak kurtarabiliyorlar. Bu dünyada uygulaması olmuş şeyler, yani sahada test edilmiş, doğrulanmış bir durum. Ülkemizdeki sınırlı sayıdaki perdeli yapıda da biz benzer gözlemleri yaptık. Bu sebeple perde duvarları yaygın kullanım aslında Türkiye'deki bu yaygın riski ciddi şekilde azaltma potansiyeline sahip bir durum.
1: Bir de taşıyıcı tasarımları ile ilgili yapılabilecekler var sanıyorum. Bu konuda ne anlatırsınız bize?
0: Şimdi taşıyıcı sistem binanın, yani bir depremde binada bulunduğunuzda görebileceğiniz tek şey yapının taşıyıcı sistemi. O yüzden yapının taşıyıcı sisteminin yeterli tasarlanmış olması gerekiyor. Şimdi ben tasarım kelimesine girmek istiyorum. Bizim halkımızda bu konuda bence bir algı eksikliği var. Çünkü bir binayı mesela biz çizdiririz, tasarlatmayız. Şimdi çizdirmeyi resim olarak algılıyoruz. Halbuki tasarım dediğimiz şey o binanın neye nasıl dayanacağını karar veren sistem.
1: Evet.
0: Yapısal çerçeve diyeyim, iskeletini binanın biz tasarlıyoruz. Neye göre? Bölgedeki taleplere göre ve bir takım performans hedeflerine göre. Yani ben bir binayı depremde yıkılmadan ağır hasar alacak şekilde de tasarlayabilirim. Çok az hasar alacak şekilde de tasarlayabilirim. Hiç hasar almayacak şekilde de tasarlayabilirim. Bunun hepsi bir aslında performans hedefidir. O yüzden tasarım çok önemli. Bence bu tasarım kelimesine bizim biraz önem vermemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir şeyin varlığından habersiz. Ve bu yapısal tasarımı yapanlar da inşaat mühendisleri. Yani yapının taşıyıcı kısmıyla ilgili

0: nasıl aydınlatırsınız bizleri acaba?
1: Şimdi zemin yaptığı uzaktan gelen deprem kaldırasını bir kütleye sokan, kendisi zemin bir kütle olarak istiyor ve enerjinin bant aralığını değiştiriyor diyebiliriz. Bu da bir grup binalarda daha yüksek talepleri yol açıyor. Ve bu da aslında bilinen bir durum. İşte yumuşak zeminler bizim binalarımızın tipik aralıklarında daha yüksek talepleri yol açıyor. Şimdi burada şunu not düşmek istiyorum tekrar. Talep yüksek olması yapının illa hasar göreceği anlamına gelmiyor. Yalnız doğru tasarımı imal edilir. Yine başta söylemiştim bunu. Biz ortalama imalat ve tasarımımız çok başarılı olmadığı için yumuşak zeminde, yani nedir, alüvyon, işte daha yeni oturmuş kil diyebilirim. Bu tip zeminlerde talep yüksek olmadan oraya yaptığımızda binayı düzgün yapmazsak hasar riskini arttırıyoruz. Daha sıkı zeminlerde, yani oturmuş kil, işte sertleşmiş kum olabilir, kaya, buralarda talep düşük olduğu için aynı binayı ortalamada, hani yapamadığımız dediğim bina var ya, o binayı oraya koyduğunuz zaman daha az riske sahip. Olay ondan ayrışmaya yol açıyor. Bizim ortalama kalitemiz çok oynamadığı için zemin bu sefer kendini göstermeye başlıyor. Yüksek talepli bölgeler, yumuşak bölgelerde daha çok hasar almaya başlıyor. Yapı sorunluysa yapılan ortalamada çok başarılı değil ne yazık ki.
0: Hiç bina yapılmaması gereken zeminlerde var mı? Şimdi şehirleşmede çok kalabalığız tabii. Gittikçe evet. De büyüyor şehirler. Acaba hiç yapılmaması gerekenlere bina yapıldığı oluyor mu?
1: Teknik olarak yok ama o teknik kapasiteniz yoksa var. Yani hani dere yatağını falan saymıyorum ben. Ben zemin deprem açısından söylüyorum. Çok yumuşak bölgelere, yeni oturmuş bölgelere, alüvyon bölgeleri yapmamanız gerekir eğer teknik kapasiteniz yok da. Biz herkes her şeyi yaparım diye yola çıkıyor ama o teknik kapasite, hani imalat ve tasarım anlamında yoksa, oraya yaparsanız riskinizi çok ciddi şekilde arttırıyorsunuz. O yüzden oralara belki de yapmamak lazım, bu ortalamayı yükseltene kadar ya da daha ciddi bir denetim kurana kadar ve yetkinlik getirene kadar.
0: Evet, siz Şili formülü olarak anılan bir yaklaşımı öneriyorsunuz. Bu sistem nedir acaba?
1: Bu sistem Şili de gözlemsel olarak aslında fark edilip uzun yıllardır uygulanan bir sistem. Binada her iki yönde belirli miktarda perde duvar yerleştirerek Şili mühendisler binaların bu kaykılmasına engel olup hasar almasına engel oluyorlar ve Şili'de yani onların en ufak depremi 8.89 civarında oluyor. Son iki depremdir yani ciddi şekilde başarı gösterdiler. Hatta bir istatistik ben size bahsedeyim. 2085 depreminden sonra 2010 Mağara depremi var. 85 ile 2000 arasında 10.000 tane binayı izliyor. Bu 10.000 bina işte bu perde duvarları ciddi şekilde istenilen oranlarda konmuş binalar. Bu 10.000 binanın sadece 4 tanesi yıkılıyor, 1 tanesi de ağır hasar oluşuyor. Yani 0.05 miktarında ağır hasarları var. Bizim ağır hasar miktarımız 2018 şartnamesi için daha %5'ler civarında.
0: Evet.
1: Yani ciddi bir risk düşmesi oluyor perde duvara geçtiğimiz zaman o oranlara.
0: Evet. Ülkemizde şu anda bu konudaki mevzuat, yönetmelikler, yapı denetim sistemi, bu da çok önemli tabii. Bunları nasıl değerlendirirsiniz bizim için? Ne aşamadayız, ne yapılması gerekiyor?
1: Şimdi 2023 depreminde 99'dan farklı olarak aslında mevzuatta ciddi bir değişiklik olmadı halihazırda. Olması yönünde çalışmalar yapıldı, özellikle bu perdeli sistemin gelmesi açısından, ama bir şekilde ilerlemedi, şu anda duruyor. Bence ilk başta hızlıca biz bu ortalama yapım ve tasarım kalitemizi arttıramayacağımız için daha uzun vadeli bir iştir. Bu perdeli sistemi baştan çetisi olarak şartlam üzerinden zorunlu hale getirip riski ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor ama bunu yapmadık. Değişmedi. Umarım gelecek, çünkü hala yani ölmedi, sürüyor o değişiklik olanağı. Ama onun dışında bizim uzun vadede şunu yapmamız gerekiyor. Bakın, yapının depreme karşı tek direnek noktası yapısal sistemi. Bu yapısal sistemin tanımlanması konusunda bir otoriteye izin vermemiz lazım. Kağıt üzerine itaat etmemiz görünüyor ama ne yazık ki Türkiye'de böyle değil. Türkiye'deki çok yoğun, yüksek sayıdaki mezun

0: sayısı ve yani söyleyeyim eğitim seviyelerini sorgulayabilirim. Mimarların ya da müteahhitlerin ya da mal sahiplerinin artık değişebilir. İstedikleri sistemi zorla yaptırmalarına yol açıyor. Ve bu zafiyetli binalara yol açıyor. Bu yüzden bizim yapısal sisteme karar veren azı yetkin olsun, etkin olsun, uzman olsun nasıl olacak bilmiyorum. Adım önemli değil. Yeterli mühendislere bu yetkiyi vermeli. Onların bu otoritesi hiçbir şekilde engel olmamamız lazım ki. Ancak o şekilde yürüyebilir bu sistem. Yani Şirindeki sistemde özel bir komisyon varmış. Yani bunu bir şekilde bir mühendis anlatmıştı. Ve o komisyon tabii mühendisleri de kontrol ediyor. Hiçbir devlet kurumu onlara müdahale etmiyor. Çünkü biliyorlar onlar 10 yılda bir çok büyük deprem yaşadıklarından ona müdahale etmenin intihara eşit olduğunu biliyorlar.
1: Evet.
0: Bizim de böyle bir sistem getirmemiz gerekiyor ve ne yazık ki yok şu an.
1: O zaman sohbetin sonunda şöyle bir ricamız olacak sizden. Acaba dinleyicilerimize ne önerirsiniz? Onların yapabileceği ne var? Deprem güvenliği, yapı seçimi konusunda temel tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Şimdi eğer alacakları hizmet konusunda emin değillerse bir kere yumuşak zeminlerden uzak dursunlar. İşte tarla, alüvyon, suyun bol olduğu yerlerden uzak durmaları lazım. Çünkü alacakları mühendislik hizmetini bilmediklerinden. Eğer hizmet erişimleri varsa, uzman olduğuna gerçekten emin oldukları mühendisleri varsa sorun yok. O onların sorunu çözecektir. Ama bunun dışında şunu da yapabilirler. Bakın bir taslak tebliğ var. Bu perde duvar uygulamasını anlatan. Aslında bu çok basit bir uygulama. Yani anlayabilirler bile. Ya da talep edebilirler kendileri yaptırıyorsa binalarını. Ya ben bu tebliğe uygun, yani çünkü yasalaşmadığı için söylüyorum. Bu tebliğe uygun bina istiyorum demeleri. Bu şekilde sistemi uygulatmaları anlamına gelecek. Ben bunu uygulayabilirler. Şu anda yapabilecekleri bundan da sınır ne yazık ki.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için sağolunuz. Gerçekten çok kıymetli bir sohbet oldu. İyi günler diliyoruz.
0: Rica ediyorum. Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemalettin Dönmez konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde depremden neler öğrendik, psikolojimiz nasıl etkilendi ya da psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz, bunları konuşmak üzere psikolog profesör doktor sayın Nuray Karancı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii çok büyük acılar yaşandı depremlerin ardından. Söylemesi kolay da hala devam ediyor bir kısmı. Bunların tekrarlanmaması için de deprem hazırlığı ve güçlenme ön plana çıkıyor. Bunu bizim için bu söylemi nasıl açıklarsınız acaba?
1: Evet, öncelikle tüm dinleyicilere merhaba diyorum ve kaybettiklerimizi depremlerle, bütün afetlerle rahmet diliyorum. Bu program çok anlamlı. Aslında 17 Ağustos'un yıl dönümünde olması açısından. Ve belki en anahtar kelimemiz unutmamak. Unutmamak dediğimizde de ders çıkarmak geliyor tabii ki, söylediğiniz gibi. Mutlaka bu olanlardan ders çıkararak deprem gibi bir doğal tehlikenin bize verebileceği zararı minimuma indirebilmemiz gerekiyor, değil mi? Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için de risk algımızın çok yüksek olması gerekiyor. Risk algısı derken de bu doğal tehlikenin olacağını kabul etmek. Evet. Ve aynı zamanda da bunun bize zarar verebileceğine, ama burada vurgulamamız gereken yapılacak bazı önlemlerle bu zararın azaltılabileceği, can kaybı olsun, mal kaybı olsun, bütün bu acılarımızın azaltılabileceğine öncelikle inanmamız gerekiyor. Hazırlık dediğimiz zaman eğer bunlara kabul etmiyorsak ve kabul etmemek de psikolojik olarak insanı biraz rahatlatan bir şey, inkar etmek, bana olmaz demek, bizim yaşadığımız yerde olmaz demek bizi biraz o kaygıdan, korkudan koruyor. Ama o korunmanın uzun vadede tabii zararları çok yüksek oluyor. Hazırlık anlamında dediğimizde doğal tehlikelerin afete dönüşmemesi için yapılacak tüm önlemlere hazırlık diyoruz. Ama yine de olduktan sonra da kendimizi bir süre için idame ettirebilmemiz, hayatımıza devam edebilmemiz için alınacak tedbirler. Şimdi Türkiye'de en fazla yapılan hazırlık önlemi deprem çantası. Ama evet, deprem çantası aslında tehlikeyi azaltmıyor. Tehlike olduktan sonra, afet olduktan sonra belki bir süre bizi rahatlatan bir önlem. Dolayısıyla daha köklü önlemler almamız gerekiyor. Ve bunu alırken de birey düzeyinde, hane halkı düzeyinde olmaktan, evet orada da başlıyor ama çok paydaşlı bir süreç bu. Evet. İşte belediyenin, kamu kurumlarının ve vatandaşların bir arada, mahalle sakinlerinin bir arada yapması gereken önlemler. Şimdi diyebiliriz ki bu söylediklerim çok mantıklı aslında. Unutmamak, ders çıkarmak ve önlemler almak. Peki bu niye yapılmıyor diye bakmamız çok önemli. Şimdi bir şeyi yaptığımız zaman şu çok önemlidir. Sonuç beklentisi dediğimiz, yani yaptığımız bütün eylemlerin, gireceğimiz bütün girişimlerin ve zahmetlerin sonunda etkili olacağına inanmamız gerekiyor. Buna inanmazsak ya da kadercilik ülkemizde çok önemli bir engelleyici unsur hazırlıklı olmaya. Yani benim kaderimse olur, öyle değil ama bunu biz hem 99 Marmara depremleri sonrası gördük, hem Şubat depremleri sonrası gördük. Bu kader değil aslında, ilk başta yapıların güvenli olmasına başlayan, oradan işte insanların bilinçli olması, evlerini depreme karşı hazır hale getirmeleri, yani büyük eşyaları sabitlemeleri, hı hı, onlara zarar verebilecek çıkışları kapatabilecek malzemeleri, eşyaları düzenlemeleri ve olduktan sonra da ne yapacaklarını öğrenmelerinden geliyor hazırlıklı olmak. Yani bir ailenin aile buluşma planının olması, deprem sırasında nasıl davranması gerektiğini, deprem olduktan sonra işte merdivenleri kullanmamak, kesinlikle balkonlara çıkmamak, bunlar çok böyle basit ve çok yaygın verilen eğitimlerdeki veriler. Ama bunlar ne kadar hayata geçiriliyor, geçirilmediğini görüyoruz. Bizim İstanbul'da bir çalışmamız oldu. Geçen yıl bitti.
0: Evet. Hani
1: İstanbul deprem riski çok yüksek bir yer. Buna rağmen eğitime katılmakta da çok motivasyonu olmuyor insanların. Yani bir şekilde bu benim başıma gelmez diyor. Ya da depremden daha önemli hayat problemleri olabiliyor. Kendi aileleri olabiliyor. Onlara odaklanırken bunu ikinci plana koyuyoruz. Yani riski algılamamız gerekiyor. Eğer bir şeyler yaparsak sonucunda kendimizi, ailemizi koruyabileceğimize inanmamız gerekiyor. Bunları yapabileceğimize güvenmemiz. Bir önemli başka bir konu da sorumluluğun bizde de olduğunu bilmek. Yani bunu dış güçlerden, işte belediyeden beklemek, devletten beklemenin yanı sıra, tabii ki onların da yapması gereken sorumlulukları var, ama sorumluluk benimdir diyebilmek çok önemli.
0: Evet. Şimdi diyoruz ya, geçmişten örnek alıp hazırlıklı olmak. Aslında bu hayatta pek çok konu için geçerli bir durum. Biz bugün tabii, evet, depremden yola çıkıyoruz. Bazı durumlar insanların kaygı düzeyini çok yükseltebiliyor galiba. Şimdi bu depremler için geçerli olan, herkeste olmuyor belki aynı şiddet.

0: elbette. Ama bazı insanların kaygı durumu fazla yükselebiliyor. Bu konuda neler söylersiniz acaba? Bunun için evet. yapılabilecekler nelerdir? Belki o kaygıdan kurtulmak için de inkar yoluna gidiyor insanlar. Ne dersiniz?
1: Çok güzel bir saptamada bulundunuz. Gerçekten kaygı, korku, özellikle böyle depremle ilgili ilişkilendirilen illerde, bu İstanbul, İzmir olabilir. Hı hı. Buralarda bu korkuyla nasıl başa çıkıldığı çok önemli. Korku yani korku çok olumsuz bir duygu, kaygı. Bir de kaygı bizim psikolojik sağlamlık algımızı azaltıyor. Yani ne kadar çok korkarsak o kadar çok ben bir şey yapamam, ben yeterli değilim ne yol açıyor ve bu da psikolojik belirtilere yol açıyor. İşte kaygı, depresyon, somatizasyon, somatik şikayetlere. Hı hı. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Kaygıyı en iyi idare etmek için birincisi kaygıyı azaltacak, kendimizi sakinleştirebilecek uygulamaları yapmak. Gevşeme olabilir bu. Anda kalabilmek, anda farkındalık, hı hı. Gibi egzersizler, meditasyon yapılabilir. Ama onun kaygının en önemli bence gidericisi bir şeyler yapmak. Yani bu konuda kaygılandığımız konuda tehlike algıladığımız. Çünkü kaygı öyle bir şey ki ileriye yönelik bir tehlike algılıyoruz. Bu deprem olabilir, hı hı. Başka türlü tehlikeler, hastalık olabilir. Tehlikeyi algılıyoruz ama onun yanında da ben bir şey yapabilir miyim sorusuna evet diye cevap verebilmemiz gerekiyor ve onu yapmamız gerekiyor. Şimdi deprem bağlamına aldığımızda kaygıyla başa çıkmanın çok önemli bir yolu gerçekten bir şeyler yapmak. Ama bu bir tek deprem çantası değil. Deprem çantası da kaygıyı azaltan bir şey. Hı-hı. Ama biraz bizi yanlı bir şekilde bir güvenlik duygusu veriyor. Ama evlerimizin gerçekten depreme karşı sağlam olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Uzmanlar tarafından, mühendisler tarafından. Hı-hı. Ev sağlam değilse evi sağlamlaştırmak gerekiyor. Ya da bu kentsel dönüşümle daha güvenli binalara gitmek gerekiyor. Hı-hı. Ve evin içini mutlaka ve mutlaka sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yani bu kendimize zarar verebilecek ağır eşyaların kesinlikle sabitlenmesi gerekiyor. Ve deprem olduktan sonra da olurken nerede duracağımız, evin her odasında neresi güvenli olabilir, bunları bilmemiz kaygımızı azaltacak. Çünkü hani bir tehlike geliyor, ben ne yapacağımı biliyorsam, hı-hı, değil mi? Kaygım daha az olacak. Ama hani bir şey geliyor, ne olduğunu bilmiyorum. Yani deprem konusunda şöyle bir şansımız var. Depremin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani bu yer hareketlerinden meydana geldiğini, fay kırılmalarının olduğunu. Dolayısıyla bilinmeyen bir düşman değil deprem. Hı hı, deprem hı. Bir doğa olayı. Aynı sel gibi, taşkın gibi, tsunami gibi. Ne olduğunu biliyoruz ama ne yapacağımızı bilmemiz çok çok önemli. Yani böyle bir şeye karşı önceden önlem almak en az etkilenmek için ve o sırada yani hala ülkemizde balkondan atlayanlar olabiliyor. Evet. Sarsılmış binaların yakınlarında duranlar olabiliyor. Eğer öğrenirsek ben biliyorum, ne yapacağımı biliyorum. Evet, bir tehlike var ama ben o olduğu zaman ne yapacağımı biliyorum diyen kişilerin korku ve kaygıları, araştırmalar da bunu gösteriyor, daha düşük. Ama kaygıyı bırakırsak böyle eskele ederek yükselmesini ve ne yapacağımızı da öğrenmezsek elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz ve korku içinde oluyoruz. Yani onun için hem kaygımızı böyle başa çıkabileceğimiz düzeye getirmek için gevşeme, hepimizin kendimizi sakinlettiği, gevşettiği faaliyetler vardır. Kimi müzik dinler, kimi yürüyüş yapar. Yani size ne iyi geliyorsa onu yapmak ama bu konuyu gündeminizde tutmak. Hatta bir tek kendi gündeminizde değil, apartmandaki komşularınızla bunu konuşmak. Hı hı. Ve bir

0: plan yapmak, bir şeyler yapmak. Yani elimiz kolumuz bağlı, çaresiz kalmamamız çok önemli. Evet. Bizim İstanbul projemizin sloganı şuydu: keşke demiyorum, depremlere hazırlanıyorum. Yani keşke dememek için, keşke diyeceğimiz durumlarda kaygımız çok yüksek oluyor. Çünkü bilmiyoruz.
1: Belirsizlik kaygıyı artırıyor. Peki, bu tür kaygıları yüksek olan insanlara nasıl yardım edilebilir? Nasıl davranılabilir? Depremi birebir yaşayanlar için bu tür çalışmalar yapıldı mı ki, yani birebir yaşamak da gerekmiyor aslında. Uzaktan izleyenler de çok yüksek kaygı düzeylerine ulaştı. Ve kendisinin de bunu yaşayabileceğini bilme durumu. Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi 1999 Marmara depremi sonrası psikolojik ihtiyaçların çok bilindiği bir dönem değildi Türkiye'de. Fakat o dönemde çok şey öğrendik. Psikolojik destek, psikososyal desteğin ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Yani o insanları bırakmamak ve dediğiniz gibi bu deprem olayı aşırı yoğun kayıplarla gelen, ve bu kayıplar bir tek yani yakınlarımızı kaybetmek değil, bazen anılarımızı kaybediyoruz. Yani bütün evimiz gidiyor. Orada bizim çok değer verdiğimiz küçücük de bir şey olsa, bir resim olabiliyor, bir obje olabiliyor. Onların kaybının getirdiği bir travma. Travma çok önemli bir terim burada gelen. Yani insanın başa çıkması gereken, duygusal olarak, bilişsel olarak anlam verebilmek için. Ve onun içinde neler yapılıyor derseniz, bu tabii ki Şubat depremleri sonrası daha fazla bu olayda profesyonel destek elemanları yetişmişti. 99 depreminde daha az vardı ama Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişim Derneği, bütün bunlar orada yaşayanlara en önemli şeyleri şunları söyleyeyim. Yapılan bir kere bir psikolojik ilk yardım. Bu psikolojik ilk yardım fiziksel ilk yardım gibi bir süreç ve hani bütün halkımızın aslında eğitimini alarak bunun sertifikasını alabileceği ve bilebileceği bir şey. Çünkü nerede, ne vakit, ne olacağını bilmediğimiz için o insanları sakinleştirebilmenin yollarını psikolojik ilk yardımla öğrenebiliriz. Onun dışında psiko eğitim dediğimiz toplantılar yapıldı, hala yapılıyor. En klasik olan bunda da deprem ya da afet yaşayanlara neler yaşadıklarını, neler yaşayabileceklerini, bunların olağan dışı bir duruma verilen olağan tepkiler olduğunu anlatıyoruz ve ondan sonra da kendi hayatlarında kullanabilecekleri başa çıkma stratejilerini veriyoruz. Şimdi bir afet olduğu zaman akut dönemde yapılacaklar bu psikolojik ilk yardım ve psiko eğitim çalışmaları, sakinleştirme, duygularla başa çıkmayı gösterme, daha ilerleyen zamanda biraz daha odaklı çalışmalar yapılıyor psikolojik açıdan destek ve daha uzun vadede ise bir afet halkın %30'u gibi diyeceğim, tabii şiddetine bağlı ama genel bütün evrensel dünyada yapılan çalışmalarda çok özel uzmandan psikoterapi ihtiyacı olacak kişiler çıkıyor. %30 bunlar. Ama akut dönemde ve orta vadede bu psikolojik destek çok iyi verilirse bu çok daha yoğun psikolojik sıkıntı yaşayanların oranı da düşüyor.
1: Evet,
0: ve burada şey çok önemli. İlk dönemlerde ihtiyaçları verebilmek. Yani ihtiyaç, fiziksel ihtiyaçların temini hiç psikolojiyle ilgili değil gibi duruyor, değil mi? Yani hani insanlara barınma yerlerini vermek, giyim vermek,
1: ama çok ilgili
0: vermek,
1: tekrar normal hissetmek ve tekrar güvende hissetme duygusu. Aynen, bir de onların kaygısıyla uğraşmamak. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizi de böyle bir program yaptığınız için.
1: Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Psikolog Profesör Doktor Nuray Karancı konuğumuz oldu.

0: ve programımızın bugün sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, Erkan Gökçeli ve ben Sıla Koç. Yeniden buluşana kadar hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Bugün 17 Ağustos. 1999 Marmara depreminin 27. yılındayız. Binlerce insanımızı kaybettik. Milyonlarcasının hayatında derin izler bırakan o büyük felaketin üstünden 27 yıl geçti. 17 Ağustos'u unutmamak, kaybettiklerimizi anmak, yaşananlardan ders çıkarmak, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için hazırlı olmak gerekir. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Kalanlara selametler diliyoruz. Bugün sizlere mutfakta israfı önleme tüyolarından bahsetmek istiyorum. Mutfakta israfı önlemek hem aile bütçemizi korur, hem dünya kaynaklarının israf edilmesini engeller. Mesela bayat ekmekleri küp küp doğrayıp sıvı yağ ile şöyle bir harmanladıktan sonra biraz da baharat serperek fırınlayıp çorbalık kruton ekmek yapabiliriz. Ya da bayat ekmekleri yine kıtırlaştırdıktan sonra rondodan geçirip galeta unu haline getirmek mümkün. Artan pilavı tabii ki yayla çorbası yapabiliriz ama köfte yaparak da kadın budu köfte şeklinde değerlendirebiliriz.

sebze yemeklerine gelince, artan sebze yemeklerini tekrar yemek istemiyorsanız börek harcına dönüştürebilirsiniz ya da ben evde sıkça yaparım bunu. Cam bir saklama kabına koyup derin dondurucuya koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp ister mikrodalgada ısıtın, ister kendi halinde çözdürün. İnanın o gün yapılmış kadar taze kalabiliyor yemekler. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Özellikle çorba arttığında ya da böyle kuru fasulye, nohut gibi tencere yemekleri arttığında yine ben böyle konserve yapacak gibi kavanozlara doldurup kapağını ilk kez kullanacağım madeni bir kapakla iyice kapatarak ters çevirip vakumlanmasını sağlıyorum. Sonra buzdolabına koyuyorum. İstediğim zaman çıkarıp kendi halinde çözdürerek ısıtıp kullanıyorum.

0: Eğer evde artan, yumuşayan domatesleriniz varsa kabuklarını soymadan rondoya koyun, iyice püre haline getirin, biraz sıvı yağla pişirin. Makarna ya da pizza sosu olarak, hatta kızartmalarda da kullanabilirsiniz. Saklama kabına koyun, kısa sürede kullanın. Ya da konserve usulü kavanozlara koyduktan sonra madeni kapakla kapatıp vakumlayın. Limon ve portakal kabuklarını rendeleyip keklerde, kurabiyelerde, hatta tatlılarda kullanmak üzere buzluğa koyabilirsiniz. Sararmaya yüz tutmuş solgun yeşillikler varsa evinizde, biraz zeytinyağı ve sarımsakla soteledikten sonra biraz da ceviz koyarak rondodan geçirip pesto sos hazırlayabilirsiniz. Efendim, şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kureş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glover'ı duymadığını söyleyen Kureş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Aydar Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'a süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini